Allahu ala Nuh'un, Allah Nuh aleyhisselama salat eylesin ve ala Nuh'in selam, Nuh'un üzerine selam olsun diye. Bu ibareyle böyle söylemek daha iyi tabi. Sallallahu ala Nuh'in ve ala Nuh'in selam diye Nuh aleyhisselama salatü selam temenni ederse o gece onu akrep sokmaz. Neden? Hepsini gemiye o aldı, o mübarek aldı da ondan. Tufan olduğu zaman gemiye her birisine o aldı, ona medyun-u şükran. Hepsinin borcu var şeyden dolayı, onun hatırına olmuyor işte. Men kâle la ilahe illallah muhlisen dehalel cennet, kâle ya Resulallah fema ihlâsuha, kâle en tahcüzeküm an külli ma harramallahu aleyküm. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Enes radıyallahu anh'ten, Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre ve Hatib-i Bağdadi kitabında yazmış, buyurmuş ki her kim ki ihlas ile muhlis bir şekilde la ilahe illallah derse cennete girer. Her kim ki ihlas ile la ilahe illallah derse cennete girer. Demişler ki kâlu ya Resulallah fema ihlasuha. Bu la ilahe illallah demenin ihlasla denmesi nasıl? İhlası ne bu işin? Bu konudaki ihlas nedir? Buyurmuş ki ihlası şudur. En tahcüzeküm, o söz sizi engelleyecek. An külli ma harramallahu aleyküm. Allah'ın size haram kıldığı her şeyden o söz sizi men edebiliyorsa İşte ihlaslı. O zaman ihlaslı la ilahe illallah. Adam la ilahe illallah diyor, bir parmağının ucunda veya bir ayağının topuğunda 90 tane yalan kıvırtıyor. Hacca gitmiş, sakal bırakmış, cübbe giymiş, sarık sarmış, efendim bilmem koku sürünmüş, bilmem bıyığını azaltmış, takva ehli gibi kıyafet giyinmiş, bilmem akikten yüzük yapmış. İyi güzel ama Allah'ın haramlarını işliyor mu, işlemiyor mu? Onlar dış şekiller. Allahu Teala Hazretleri insanların dış şekline bakmaz, gönlüne bakar, kalbinin temizliğine bakar. Kalbi temiz mi değil mi? Değil. Yalan. Yalanın bini bir para. Dolan, aldatmaca, aldatmak için yapıyor zaten. Herkes Müslüman sansın diye yapıyor. Hırsız, şimdi ben bir gün söz sözü açıyor. Yani bu sözlere kardeşlerim alınmasın diye söylüyorum. Bizim mahallenin camisine gittim. Biraz geç gittim camiye, farza yetiştim ancak Ankara'da. İçeri girerken birisi şöyle kollarını sıvıyor gibi yapıyor. Yaşlı bir adam. Şöyle kollarını sıvıyor gibi yapıyor. Yere de bakınıyor böyle. Ben tabii hızla girdim içeriye kapıdan. Takınya arıyor sandım ben onu. Takınya arıyor, abdest alacak, kollarını sıvıyor, takınya alacak, yetişecek camiye diye. Selamun aleyküm, içeri girdim, Allahu Ekber, imama uydum, dışarı çıktık. Şimdi bizim cami meteorolojinin yanında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanında, orada meslek okulu var. Meslek okulunda da Müslüman çocuklar camiye geliyorlar vakit namazlarına, yani mütedeyyin çocuklar. Çocuğun birisi çıktı dışarıya, ara Allah'ım ara, yok, ayakkabısı yok. Yeni aldım daha diyor. Pırıl pırıl, gıcır gıcır, yepyeni ayakkabısı yok. Hay Allah dedim ben. O gördüğüm adam çaldı bunu. Çünkü o adama baktık, yok. Dışarıya baktık, yok. Tabii atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Kabahatini bildiği için çabuk kaçıyor. Aradan uzun seneler mi geçti, aylar mı geçti? Yani herhalde birkaç senede geçti. Bir gün beni Etlik karakoluna askerlik işim için polis pusula bırakmış. İşte askerlik işiniz var, dosya var. Karakola bir gelin, evrakı imzalayacaksınız. Biz sizi aradık, bulamadık. Böyle bir şey. Ben de karakola kalktım, gittim. İşte hocam evrak şudur, şurayı imzalayın, tebellü edin filan. İşimi bitirdim, birisini getirdiler, yaşlı bir adam. Polisler hakaret edince ben üzüldüm. Yaşlı bir adam, böyle beli hafif kıvrılmış, ihtiyar, sakallı. Ayağında mesler var, cebini boşaltıyorlar hakarette. Efendim, cebinden mendilin yanında tesbihi çıkıyor vesairesi çıkıyor. Ben de üzülüyorum. Üzülmez mi insan? Siz de üzülürsünüz. Ben de üzülüyorum. Nedir dedim bunun kabahati? Bu dediler, buradan Etlik'ten bir ağılın kapısını kırmış, bilmem kaç tane koyun çalmış, götürmüş çubuk pazarında satma. Koyunların sahibi de kurnazmış. Bakmış koyunlar çalındı. Ne yapar insan bir koyunları çaldığı zaman? Gidecek bir yerde, bir pazarda satar bunu. Bugün nerenin pazarı var? Çubuğun pazarı var. Atlamış Ankara'dan Çubuk kasabasına, dolaşmış kasabanın pazarını, kendi koyunlarını tanımış. Tamam, şu koyunlar benim. Ya ne güzel koyunlarmış, besli, maşallah, kaça satıyorsun, kim bunun sahibi, bilmem ne filan derken bu adam efendim çıkmış karşısına. Tamam, koyunların sahibi sen misin? Evet, benim. Kaça satarsın, bilmem ne, pazarlık şeyden sonra polise

0: haber vermiş, yakalatmış. Oradan yani çıkıyor iş. Ben ya bu adamı bir yerden tanıyorum, bir yerden tanıyorum, bir yerden tanıyorum dedim. Düşüne düşüne tabii beni karakolda çok da tutmazlar. İşim bitti. Ne yapayım ben polisin odasında? Eve geldim, aklıma o zaman geldi. 4-5 sene önce o pabucu çalan adam. O zaman dedim, iki sima böyle zihnimde o zaman, hay Allah, orada aklıma gelseydi bizim mahalleden pabuç da çalmıştı derdim ama onu diyemedim artık. Ama ayağında mes var, elinde tesbih var filan. Onun için huy güzel olacak, kalbi Müslüman olacak. Bir şişenin içine pisliği doldursanız, ağzını sımsıkı kapatsanız, pınarın başına götürseniz, 80 yıl dışını yıkasanız içindeki pis murdar gitmez. İçi temiz olacak, tasavvuf olacak yani, ahlak güzel olacak, Müslümanlık olacak. La ilahe illallah diyor. Diyor ama ihlaslı olacak. İhlaslı olması ne? Haramlardan alıkoyacak o sözünü. Elini uzatacakken uzatamayacak. Yo, ben başkasının malına elimi uzatamam. Sözü söyleyecekken söylemeyecek. Yalan şahitliği yapacak gibiyken yapmayacak. Yo, ben Allah'ın huzuruna çıkacağım diyecek. Her türlü kötülükten o la ilahe illallah onu men edebiliyorsa tamam. O adam ihlaslı. O adam la ilahe illallah'ı ihlasla söyleyen insan. İşte o kimse cennete girecek. Şimdi anlaşıldı mı? Yani la ilahe illallah herkes diyor. Papağan bile diyor. Bir arkadaşın evine gittik efendim, bir cins papağan, gri renkli böyle çizgili çizgili kocaman bir papağan, kafesin yanına yanaşsan böyle elini koparacak insanın, gagası şey. Efendim alıştırmışlar. 3 defa böyle gayet fasih dil ile la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah 3 defa tekrar ederek bu kadar uzun söyleyebiliyor. Karşısına bülbül koyuyorlar, kanarya koyuyorlar. Onun bir ötüyor, bir de bu ötüyor. Aynısı. Aynen taklit ediyor. La ilahe illallah da taklit ediyor. Kıymeti yok. Teypten bir insan çok güzel bir müezzinin ezanını alsa, minareye koysa, düğmesine bassa o ezan olmaz. Teyple olmaz. Teyple ezan olmaz. Onun gibi la ilahe illallah da bizim ağzımızdan teypten çıkar gibi çıkmayacak. Gönülden gelecek ve bizi kötülüklerden alıkoyacak. Ben Allah'ın kuluyum. Allah'tan gayri ilah yok. O bizi sorguya suale çekecek. Cennet var, cehennem var, sorgu var, sual var. Aman yapmayayım derse ihlaslıdır. Onun için bu tarzda la ilahe illallah'ın sizi kötülüklerden alıkoymasına kendinizi ayarlayın. Men kâle hîne yesme'ul müezzine yüezzine merhaben bil kâiline adlen merhaben bis salati ve ehla keteballahu lehu elfey elfi hasenetin ve maha anhu elfey elfi seyyid. Burada bir şey öğretiyor Peygamber Efendimiz. Men kâle, her kim ki hîne yesme'ul müezzine yüezzine, müezzin ezan okurken duyar da şu sözleri söylerse, merhaben bil kâiline adlen, doğru konuşanlara merhaba olsun, hoş safa geldiler doğru söyleyenler, merhaba bil kâiline adlen, merhaben bis salati ve ehla, kılınacak namaza da hoş safa geldi efendim, buyursun başımızın üstünde yeri var derse, o manaya geliyor bu. Şimdi Araplar merhaba derler bir insan gelirse. Dışarıdan birisi geldi, esselamu aleyküm deyince merhaben, merhaben derler. Veyahut ehlen ve sehlen derler. Ne demek bunlar? Merhaben demek buyur, ferah bir yere geldin, senin için aramızda yer bulunur, sen bizim dostumuzsun, yabancımız değilsin, biz sana yer açarız, bu mekanda senin yerin vardır, aramızda yerin vardır, genişliktir burası senin için, buyur demek. Yani aramızda yer yok, defol manasına karşı bir söz olmuş oluyor yani bu. O manaya değil de merhaba deyince hoş geldin, yerimiz geniştir, buyur aramızda sana yer vardır demek oluyor merhaba. Ehlen ve sehlen de ne demek? Sen kendine ehil olan, seni seven, seninle samimi olan, sana yakınlık duyan ve efendim sana kolaylık gösterecek olan insanların arasına geldin demek oluyor. Böyle bir selamlaşma şekilleri var onların. Gelen kimseye merhaben diyorlar. Yani tamam, memnunuz gelişinden, buyur sana yer açarız, aramızda yerin var, memnunlukla aramıza kabul ederiz demiş oluyor. Ehlen ve sehlen de biz senin dostunuz, senin yakınınız, yabancı değiliz, sana iyi niyet besliyoruz demek oluyor. Şimdi bu sözleri şeye söylüyor, müezzine ve namaza söylüyor. Merhaben bil kailine adlen. Adaletli söz söyleyenlere merhaba olsun. Yani hoş geldiler, sefa geldiler. Çünkü müezzin Allahu Ekber diyor. Hakikatleri orada adaletle söylüyor. Yukarıdan bağırdığı sözlerin hepsi adaletin ta kendisi. Ona merhaba diyor. Merhaban, tamam, doğru adaletle şey yaptın. Ondan sonra namaza da ve bis salati, efendim, merhaben bis salati ve ehlen. Namaza da merhaba olsun, hoş sefa geldi. Namazı da hoş karşılıyor yani. Müezzinin nidasını alkışlıyor, beğeniyor. Namaza da hoş sefa geldin demiş oluyor bu sözüyle. Böyle derse ne olur? Merhaben bil kailine adlen, merhaben bis salati ve ehla derse. Keteballahu lehu, Allah ona yazar. Elfey elfi hasenetin. 2 milyon hasene yazar. 2 milyon sevap yazar böyle dediği için. Müezzini beğendiği için, müezzinin sözlerine kalben iştirak ettiği için, namazı beğendiği için, namazın gelişini hoş karşılayıp alkışladığı için, takdir ettiği için. Ve maha anhu elfey elfi seyyiyetin. Onun üzerinden 2 milyon günahı, yani 2000 kere 1000 günahı diyor. O 2 milyon eder. 2 milyon günahı siler. 2 milyon hasene verir Allah. 2 milyon günahı siler. Ve rafa lehu elfey elfi derece, onu 2 milyon derece yükseltir. Bunu da yazdınız inşallah. Müezzin ezan okurken merhaben bil kailine adlen, merhaben bis salati ve ehla. Men kâle la ilahe illallah kable külli şey ve la ilahe illallah ba'de külli şey ve la ilahe illallah yebkâ rabbuna ve yefnâ külli şey ufiye minel hemmi vel hüzn. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayeti gelmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Taberani'nin kaydettiğine göre, her kimse ki şu sözleri söylerse, üzüntüden, hüzünden, mahzunluktan, sıkıntıdan kurtulur. Dertli olanlar derdinden kurtulur. Üzüntüsü olanlar üzüntüden kurtulur. Bu sözü söyleyenler. Neymiş bu sözler? La ilahe illallah kable külli şey. La ilahe illallah ba'de külli şey. La ilahe illallah yebkâ rabbuna ve yefnâ külli şey. 3 defa la ilahe illallah deniliyor ama aralarında bir cümleler var. Manaları da la ilahe illallah, illallahu kable külli şey. O Allah ki ondan önce efendim hiçbir şey yok. Her şeyden önce o var. Veyahut her şeyin başında, her şeyden evvel la ilahe illallah sözü. En başta la ilahe illallah sözü. La ilahe illallahu ba'de külli şey. Her şeyden sonra Allah baki kalır. En sonunda odur manasına. Veyahut her şeyin sonunda la ilahe illallah olsun sözü olsun manasına. Yani sıfat ya Allah'a gider ya da la ilahe illallah kelime-i tevhidine gider. Allah her şeyin evvelidir. Evvelin evvelidir. Hüvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Esma-i Hüsna'sındandır, evveldir Allah. Her şeyin evvelidir. Hiçbir şey yoktu, o vardı. Her şeyi o var etti. Her şey yok olacak, o kalacak. Yani her şeyden evvel var olan Allah'tan gayrı ilah yoktur. Her şeyden sonra gene var olacak olan Allah'tan gayrı kimse yoktur. Üçüncüsü la ilahe illallah yebkâ rabbuna. Rabbimiz baki kalır ve yefnâ külli şey. Her şey fani olur manasına. Kelimeye de gider, kelime-i tevhide de gidebilir. Yani bu kelime-i tevhid her şeyden evvel. Bu kelime-i tevhid her şeyden sonra manasına da muhtemeldir. Bunu da böyle yazarsanız üzüntüden, gamdan, kederden kurtulursunuz. Biliyorsunuz la ilahe illallah'ın iman ifade etmesi var. Tamam. İmanlı insan la ilahe illallah diyor. Bir de bu sözün esrarı vardır. Sırları vardır. Nasıl sırları vardır? Bu söz bazı tesirler yapar. Yani mıknatıs uzaktan iğneyi nasıl iğne döndürüyor? Şöyle uzaktan böyle kıpırdatıyorsun, iğneye böyle hareket veriyor. Ama arada mesafe var. Mıknatıs o tesiri uzaktan ona kuvvetiyle tesir ediyor, onu öyle yaptırtıyor. La ilahe illallah sözünün de öyle bir takım tesirleri vardır. Yani insanın yaptığı zaman kendi hayatında elle tutulur gibi anlayacağı böyle tesirleri vardır. Çektiği zaman, söylediği zaman o tesirleri görür. Mıknatısın tesirini Allah vermeye kadir de la ilahe illallah sözüne o tesiri vermekten aciz mi? Değil. Yani muhakeme mantık bakımından bir eksiklik yok. Müşahede bakımından da böyle bu. Arkadaşımızın birisi kendisi anlattı. Nasıl bir arkadaş? Biraz böyle geri kafalı, biraz böyle masallara falan inanan bir kimse mi? Hayır. Almanya'da okumuş, Amerika'da okumuş, mühendis olmuş, mühendisliğin en yüksek derecesine çıkmış, dahi gibi böyle yüksek bir arkadaş. O anlattı. Müslüman ama. Allah selamet versin. Efendim dedi ki hacda Cebel-i Rahme'ye çıkmak istedi canım. Baba yiğit böyle güçlü kuvvetli. Cebel-i Rahme'ye çıkmak istemiş. E ne olur çıkarsa? Cebel-i Rahme Arafat'ın ortasında. Peygamber Efendimiz'in hutbe okuduğu yer. Arafat'ın en şerefli kısmı. Onun için herkes oraya birikiyor. 1 milyon hacı, 2 milyon hacının gitmeye can attığı böyle sıkışık izdihamlı bir yer. Koca koca da kayalar var. Yani böyle bir düzlük bir yer değil. Koca koca böyle ev gibi, kat gibi böyle kayalardan öyle bir tepe yani. Merdivenli bir yeri var ama yani düz duracak üstünde birazcık bir yeri var. Öbür tarafı hep çatır çatır kara taş kaya böyle. Şimdi Cebel-i Rahme'ye çıkmış. Yoluna bile gidilmez. Yolunda bile insanın kemikleri kırılır, kaburgası kırılır. Tabii o kuvvetli biraz. Çıkmış Cebel-i Rahme'ye. Çıktım ama diyor bir sıkışıklık geldi diyor. Koca kalabalık buradan sıkıştırdı, buradan sıkıştırdı. Arkadan, önden, sağdan böyle benim ne gücüm kaldı, ne kuvvetim, ne takatim diyor. Kemiklerim çatırdamaya başladı diyor. Aklıma geldi ki demiş ki artık bu hayat burada bitiyor. Bu sıkıntının cenderenin içinde nefes alamaz olmuş çünkü. Efendim ölüyorsun demiş. Ruh canını teslim ediyorsun demiş. Bari kelime-i tevhidle la ilahe illallah diyerek ruhunu teslim et diye. O sıkışıklık içinde bir la ilahe illallah demiş birkaç defa. Ne olduğunu anlamadım diyor. Sanki bir şey benim etrafımı hop böyle şey yapıvermiş gibi diyor. Kendimi ferahta buldum diyor. Yani o sıkışıklıktan kurtulmak mümkün değil gibiyken, ölecek gibiyken o la ilahe illallah sözünü söyleyince yani la teşbih ve la temsil hani Ali Baba 40 haramiler hikayesinde açıl susam açıl deyince kapının açıldığı gibi yani sıkıntılı yerden bir kurtuldum kendimi bir ferahta buldum diyor. Nasıl olduğunu da anlayamadım işin diyor. Ama sezdim ki bir esrarengiz bir şey var diyor. İşte böyle la ilahe illallah'ın esrarı vardır. O esrarından bir esrarı sır da budur ki kim onu söylerse üzüntüden, gamdan, kederden kurtulur. Allah onun imdadına yetişir. Bunu da bu tarzda söyleyince gamı, kederi, tasası açılır, uzaklaşır gider. La ilahe illallahu kable külli şey, la ilahe illallahu ba'de külli şey, la ilahe illallahu yebka rabbuna ve yefna külli şey. Bu. Söz bu. Hatırınıza kalsın. Men kâle külle yevmin Allahümme gfir li velil mü'minine vel mü'minat. Ülhıka bihi min külli mü'minin hasene. Bu da Taberani'den Ümmü Seleme radıyallahu anha rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim ki, her bir şahıs ki her gün şu sözü söylerse, hangi söz? Allahümme gfir li velil mü'minine vel mü'minat. Ya Rabbi beni mağfiret eyle, Müslüman erkekleri, Müslüman kadınları da mağfiret eyle. Yani Müslüman erkek kadınları ve beni mağfiret eyle demiş oluyor. Mümin kadınları, mümin erkekleri ve beni mağfiret eyle demiş oluyor. Her bir müminden dolayı kendisine bir hasene yazılır. Kaç milyon Müslüman var? İşte dünya nüfusunun 1/4'ü Müslüman, mümin. Tabii bunun ölmüşleri var, yaşayanları var. Her bir mümin için adama bir şey yazılacak. Hasene yazılacak bunu böyle dediği zaman. Kendisine mağfiret istiyor. Bir de mümin erkek kardeşlerine, mümin kız kardeşlerine. Yani Müslümanlar kardeş ya birbirleriyle. Erkek müminlere, kadın müminlere de mağfiret isteği veriyor. Böyle deyince her birinden kendisine hasene yazılır demiş Peygamber Efendimiz. Şimdi bunun misali tabi Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenler Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab diye Kur'an-ı Kerim'de de var dua. Bu da hadis-i şeriften böyle bir dua. Bunu böyle söyleyene her mümin başına mukabeleten ona bir hasene sevap yazılır. Müminlere böyle dua edin. Allahümme gfirli ve lil müminine vel müminat. Bu kadar. Allahümme gfirli ve lil müminine vel müminat. Ya Rabbi beni mağfiret eyle, ve mümin erkek kardeşlerime, mümin kız kardeşlerime mağfiret eyle. Yani bütün Müslümanların erkeklerini, kadınlarını mağfiret eylemesini istemiş oluyor. Müslümanlara muhabbet edeceğiz. Bir kısa sözü de söylemeden geçemeyeceğim. Dünya nüfusunun 1/4, yani her 4 kişiden bir kişi Müslüman şu dünyada. Yani bu kadar Müslüman, bu mübarekler hep birisi fıs dese, yani gök gürültüsü olur. Bu mübareklerin her birisi bir bardak su dökse, derya olur. Yani bu Müslümanlar nerede acaba? Dağların arkasına mı saklandılar, ormanların içine mi gizlendiler, suların altına mı gittiler, bulutların üstüne mi çıktılar? Gören bana bir haber versin.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği razı

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Rabbimsin, tek yaradansın, tek sığınaksın, tek mağfiret edensin, ibadete tek layıksın, şükre en layıksın.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik. Üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ey diri olan, ey kayyum olan Rabbim, rahmetin adına yardımını talep ediyorum.
2: Akra, akra.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim, kitabını kendime minhac ettim, ben yoktum, var ettim, varlığından haberdar ettim, aşkınla gönlümü bir karar ettim, inayetine sığındım. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim, kulluk edemedim, affına geldim, şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret, sen duyamazsan, ben duyamam, sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize, hep sevdiklerini. Yerdir bize,

0: işler ancak onu anmakla huzur bulur.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

dünyanın en yüksek insanları yetişti İslam'la beraber. Asr-ı Saadet'le beraber dünyanın en arif, en kamil, en zarif, en mükemmel insanları yetişti. Bütün ulemanın ittifakıyla sabittir ki, bilinen bir husustur, kitaplar yazar ki, Evliyaullah'ın en yüksekleri sahabe-i kiramdır. Hali hayatlarında cennetle müjdelenenler vardı. El aşeretül mübeşşeretü bil cenneti fi hayatihim. Hali hayatlarında cennetle cennetlik olduğu kendisine Peygamber Zişanımız tarafından, yalan söylemeyen Muhammed el Emin tarafından sen cennetliksin diye söylenen insanlar vardı aralarında.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur.

Allah'ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Rabbim Allah'tır, Allah. Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin.

Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise bugün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir

0: topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
1: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
0: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
1: الأحاديث الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek

0: beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thelci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehu'd-din ve lev kerihel kafirun.

0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Ve subhanallahi adada ma halaka fil ard. Ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik. Ve subhanallahi adada ma huve halik. Wallahu ekber mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik. Ve la ilahe illallahu mislu zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu

0: الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadzal yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câil el-leyli sekena ve şemse vel-kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel-fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et, fakirliği benden uzak tut, kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl, senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel-kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş-şeytâni ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي.

0: ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. tam anlamıyla en

0: büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışla gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu

Dumanlı dağları bu efendim isli paslı şeylerden yollardan geçerek bir aşın bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyvalı efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın beleninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin, bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. وَلَمْ أَيُّهَا الْإِخْوَانُ أَنْ أَرْسَلَ الْكِتَابِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْ أَرْسَلَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ مُتَّصِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يُخْرِجُهُ أَلَّا يَنْهَزَهُ إِلَّا إِيَّاهُ. Abdesti aldı, namaza gidiyor. Maksadı da yalnız evinden çıkıyor, bu namazı kılmak için. لَنْ يَخْتُوا خَطْوَةً اِلَّا رَفْعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِرًا. Evinden mesela buraya gelinceye kadar kaç adım attıysa, her adımında bir günah affolur. Ne kadar yerin olacaksa, attığın o kadar adım dolayısıyla bir günah affolur ve bir de ref'u derecat yapılır. Yani derecesi de her adımına göre artılır. İlla refa'ahu Allah biha derece. İzâ teyabbar racülül müslüme haracat hatayâhu min sem'ihi. Şimdi burada teker teker izah ediyor. Min sem'ihi ve basarihi ve yedeyhi ve ricleyhi. Onun abdest alan böyle bir mümin kul abdest altasına bunun hatayı alır, kulaklarından, gözlerinden,

sen ayaklarından. Çıkar Karacık. Çıkar. İnkade, kâdene ufurlanır. Oturdu otta, hiç günah üzerinde yokmuş gibi otur. Neyse Allah cümlemizi affı mağfiret eylesin de böyle güzel ibadetler yapabilmek devlet ve şerefine nail etsin cümlemize. اِذَا تَوَضَّ اَحَدْكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدْ فَلَا يُشَبِّكَنَّ اَصَابِعَهُ فِي نُفْسَهُ. Şimdi abdest aldık, camiye gidiyoruz. Camiye giderken ellerini böyle kitleyip de gitmesin. Teşbih buna diyorlar böyle. Kilitleme ellerini. Çünkü camda da otursa, yolda gelirken de otursa namazda gibidir. Camda oturuyor, vakti döküyor, namaz bulacak. Bu namazda gibidir. Namazda nasıl sevap oluyorsa, oturduğu müddetçe de aynı sevap olur. Yalnız ellerinizi böyle kilitlemeyin buyurmuş. اِذَا تَوَضَّعْتُمْ فَاِشْرِبُوا اَعْيُنَكُمُ الْمَاءَ مِنَ الْوُضُوءِ وَلَا تَنْفُضُوا اَيْدِيَكُمْ فَاِنَّهُ مِرْضَاحُ الشَّيْطَانِ. Abdest aldığınız vakte gözün şu çukurları var ya, gözün o çukurlarına da sudan olan nasibini veriniz. Yani böyle yıkadığınız vakte oraya elinizle şöyle ovalamazsanız buraları kuru kalır. Yani şöyle oralarını ovalayarak lan bazen ne diyorlar lan gözün oralarda bir şeyler birikir, çapak. Bu çapakların altını onları döktürmezseniz kuru kalır. Tehlikeli olur. Böyle erken vudu eğdiyeyim. Ellerinizde böyle sıkmayın. Yalnız abdest aldıktan sonra bir parça elindeki suyla şöyle önünü serpiştirirsen bu serpiştirme de attığın sularla yani o ma'in müstamelinle mi acaba üstün pislendi, ıslandı yahut bu vesveseye kendini kaptırmamak için şöyle bir su serpersin de bu benim serptiğim sulardır diyerekten vesveseden kendini kurtarırsın. İzâhete vaddâk ve eblû fil mazmazatı vel istinşak mâ lem tekün sâhî. Oruçlu olmadığın halde abdest alırken mazmaza ilgili istinşakta yani ağzı çalkalamakta ve burna suyu çekmekte mübaliga etmiş. Mübaliga yani gayret ediniz burnunuzun deliklerinin temizlenmesine ve boğazınızın gırtlak taraflarının da güzelce ıslanmasına. Yani ağzınız altta atıvermeyin hemen. İzâ câ'e böyle ağzına yapmak da o da bir kürtür. Bu kadar değil. İzâ tevadda'a izâ câ'e أحدكم فأمسى له أخوه فإنما هي كرامة أكرمه الله بها. Geldi bir arkadaşımız, oturuyorduk bir sohbet meclisinde. Ona birisi buyurun buraya dedi, biri yaraştı. Bunu Allah-u Teala'nın ikramı olarak kabul edin. Gidin oraya otur. Gösteriliyor seyir. إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ Şimmel yakut, nabi inşa, evliyesi bir haceti. Bir camiye girdiğiniz vakitte iki rikat namaz kılmadan oradan çıkın. Tehiyyeti mescid. Şimdi isterse ondan sonra otursun, isterse işine gitsin. Madem ki camiye girdin, iki rikat namaz, şurada öyle git. اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْزُرْ فَيُرْعَى فِي نِعَلِهِ قَسَرًا اَوْ اَذَنْ فَلْيَمْسَحْءُ وَلْيُسَلِّ فِيهِ مَا. Bakın. Bu bizim memleket için değil ama Arabistan'daki camiler için oraları kumdur. Camiye girdiğimiz vakitte kumlu güzeldir. Ama ayakkabıyla girmek yakışmaz. Ayakkabına bakarsın. Eğer bir pislik varsa onu diyor gidersin. Ayakkabısına bakar. Burada bir pislik varsa fel yemseh onu mesletsin. Toprağa sürsün. Gidersin bunu. Vel yusalli fihima o ayakkabılarıyla da namazı kılsın. İslam dininde böyle kolaylıklarda müsaadeleri de vardır. فَذَا جَاءَ الْرَجُلُ يَعُودُ مَرِضًا فَلْيَكُمْ اللّٰهُمَّ شْفِي عَبْدَكَ فُلَانًا يَنْكُرُ لَكَ عَدُوًا اَوْ يَمْشِي لَكَ اِلَى جَنَازَ. Bir hastaya gittiniz vakitte. Diyeceksiniz ki اللّٰهُمَّ شْفِي عَبْدَكَ فُلَانًا. Şu kuluna ya Rabbi sen şifalar ver. فِيِنَّهُ يَنْكُرُ لَكَ عَدُوًا. Bu senin için düşmanları tenkil eder. Şiddetli bir askerdir. Ev yemşirek ila cenazesi. Yahut bir cenazenin kaldırılmasına yardım eder. Binaenle bu adama sen şifa ver ya Rabbi. Diye. Yani o adamı evvela bir övecek. O övümüyle beraber Cenab-ı Hak da bunu isteyecek. اِذَا جَاءَ اَحَدِكُمُ الْجُمُعَةَ فَلَا يُقِيمَنَّ اَحَدًا مِنْ مَقْعَدِهِ سُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ. Bu gerek Cuma'da olsun, gerek başka yerlerde de olsun. Mesela biz Medine-i Münevvere'ye gittiğimiz vakit bu cennet bahçesi denilen bir makam var bu yukha. Orası çok makbul bir yer. Fakat orada yer bulmak imkanı yok. Böyle

oradan birisi oturur. Fakat burada şimdi bak Efendimiz diyor ki, siz Cuma namazına geldiğinizde böyle bir kuruna zekatı da büyük camisine, Fatih gibi daha büyük camisine adamı ön taraflı bir yere oturtacaksın. Ben gelince kalkıp bana orasını vereceksin. Bunu yapmayın diyor. Bunu yapmayın ha. اِذَا جَاءَ حَدُمُ الْجُمْعَةِ فَلَا يُقِيمَنَّ اَحَدًا مِنْ مَقَبِهِ Oturacağı yere bir başka adamı oturtturmasın. سُنَّ يَكْبُدُ فِيهِ Mesela olur da ya, namaz sıkışmış olur. Abdest almak için dışarı gidip adama der ki burasını muhafaza et, buraya ceketini koy, bir şeylerini koy, burasını başkasına kaptırma diyerek lan. Oluyor bunlar Ramazanlar'da filan. Bunlar caiz olan şey değilmiş. اِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَوُلِّكَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَسُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ وَنَعْدَى مُنَادٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ اَلُمَّ وَيَا طَالِبَ الشَّرِ اُتْصُرُ حَتَّى يَنْسَلِخَ الشَّرِ Allah cümlemizi affetsin. Şimdi her insanın bir şeytanı vardır. Kanının içerisinde, kan nasıl dönüyor böyle Cevlani diyor bütün ağzımızın içerisinde, şeytan da bu kanların içerisinde öyle dolaşır. Yaş 30, ah 40 olsa da dersin bir adam olayım dersin. 40 olur, ah 50 olsa da bir adam olsun dersin. 60 olur, 70 olur, 80 olur. Kalk, iyi yani adam olmanın imkanı yok. Daima bakıyorsun bu şeytanın şeysine kapılıyor insan. Bunun için 7 ahlak, şehvet, gadab, kin, hırs, haset, efendim, riya, gadab. Bu kötü huylar insanda durduğu müddetçe insan kendisini kurtarmanın imkanı yok. Bu 7 tane baş bu. Bu 7 başın 10'ar tane yavrusu var, 70 tane. Bu 70 insanın doğuşundan ölüşüne kadar başına müsallaktır. Bize bir tabir var, teneşir temizler derler ya, bu çok doğrudur. Teneşir temizler bunun artık. İmkanı yok. Başka türlü olmaz bu. Bunun için Allah cümlemizi affetti. Bak mübarek aylar geliyor gidiyor. Kaç tane Ramazan gitti? Kaç tane haç versini gitti? Kaç tane bilmem ne gitti? Biz yine hala o eski adamız. Hala o eski adamız. Niçin? İslah-ı nefse gayretimiz yok. Onun için izâ terekmül cihad, siz cihadı terk ettiğiniz vakitte sizi bir zillet yakalar ki la yenzi'uhu hatta tercihu ilâ dinikum. Dininize dönmedikçe o zilletten kendinizi kurtaramazsınız. Bu hangi cihat? İşte nefsinin içerisine o kötü huyları sokmamak. Onlardan kendini kurtarmak. Bu da kolay kolay olmaz ha. اِذَا جَاءَ مَنْ تَرْضَوْنَ الدِّينَهُ وَخُلُقَهُ فَنْكِهُوا اِلَّا تَفْعَلُهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَضِيِّبْ Bak şimdi yine geldi. اِذَا جَاءَ حَبِكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ الدِّينَهُ Geldi sizden, evlenmek istiyorum birisi. Oğlan kız. Ha, bunun dinine bakınız. Bir de ahlakına bakınız. Dininden, ahlakından razıysanız, thank you. Bundan evlenin. اِذَا جَاءَ كُمُزْ زَائِلُمْ فَيْكِرِمُوا Bir misafir geldi, yok da size. Buna ikram ediniz. مَنْ كَانَ يُؤْنِ بِاللّٰهِ وَلْيَمِ الْآخِرِ فَيْكِرِمْ دَيْفَ Allah'a ve ahirete inanan insan, misafirini ikram etsin. Burada da zahir, bu da misafir. Misafir, zahir. Ziyaret için gelmiş size. Sizi ziyaret için gelene elinizden gelin, ikram yapınız. Birinci günü tavuk kes, koyun kes, efendim deve kes haline göre. İkram. İkinci günü, üçüncü günü alel-ade. Fakat birinci günü elinden gelen ikramın üst şeysini, tam şeysini yapacaksın. Ama birinci günü yapamazsan, geç vakitte gelmişti misafir, ikinci günü yatarsın. İkram. Bu ikramlar insanların birbirine kaynaşmasına, bağlaşmasına sebep olur. Yapılmazsa gönlük durulur adam. Gittim de vakti de var adamın yani. Bu çok mühim bir şey. اِذَا جِئْتُمُ الصَّلَاةِ وَنَحْنُ السُّجُودِ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوا هَا شِئًا وَمَنْ اَدْرَكَ رُكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةِ Siz namaza geldiniz, baktınız ki biz secdedeyiz. Siz de secdeye hemen kapanınız. Değil mi secde? Fakat bunu hiç saymayınız. Eğer rükudeyken yetişirseniz bunu rükat olarak da sayabilirsiniz. Namaza yetişirsiniz. اِذَا جَيْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَوَدَتَ النَّاسِ فَسَلِّ بَعْهُمْ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَكُنْ لَكَ نَافِيَةً وَهَذِهِ مِكْتُبَةً Namaza elde kıldınız, geldiniz camiye, baktınız ki hayır daha namaz durmuyor yani. Sen de o namaza, mesela öğlen namazı, buna iktida et. O senin elde kıldığın nafile olur. Bu da farz olaraktan bir daha kılmış olur. اِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَعْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنُ الْيُمْنَى اَوَّلَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا

0: Şimdi ayakkabınızı bile giyerken evvela sağ ayağınızı giyiniz. Çıkarırken de evvela sol ayağınızı çıkarın. Önce giyiş sağdan, çıkış da soldan olsun buyurmuş. İzen teha ehadüküm ilel meclis fe imdüssi alehu fel meclis ve illa fel yenzur ila evse'i mekanin yara fel meclisi. Bu da yine adab-ı İslamiye'den ki bir mecliste gittiğiniz vakitte mecliste yine geçip istediğiniz bir yere oturmaya çalışmayın. Nerede boşluk bulursanız fe'in rüsya diyor ki size yer gösterilirse buraya buyur yer var diye oraya oturun. Eğer böyle bir şey olmazsa nerede geniş yer bulursanız orada oturun. İşte yere tutmaya çalışın. Fel yenzu ila evse'i mekan. Geniş yer baksın. Görürüz orada oturun. İzen teha ehadüküm ilel meclis fel yüsellim. Fe'in beda lehu en yezlise fel yezlis. Yine meclise gittiğiniz vakitte birinci vazife selam olsun. Meclise girince ilk sözünüz selamu aleyküm. Fe'in beda lehu selamdan sonra size yer, bir yer görülürse oraya oturun. İzâ kâme bitti iş kalkacaksınız. Fel yüsellim. Kalkarken de yine selam veririz. Geldiğiniz vakitte selam verdiniz. Kalkarken de ayrıca bir selam veririz. Feleysetül uğra bi ehakkı minel âkıdı. Birinci selam, ikinci için kafi değiliz. İzâ ente kumte fî salâtike fekebbirillâh sümmakta mâ teyessere aleyke minel Kur'an. Şimdi bu bir adam gelmiş de Efendimiz'den namaz öğrenmek için soruyor. Namazda sıkılacağını. Efendimiz de ona namazı tarif ediyor. Mühimdir bu şimdi. İzâ ente kumte fî salâtike. Sen namaz kılmak istediğin vakitte. Tekebbirillâh. Tektir al. Sümmakta mâ teyessere aleyke minel Kur'an. Ondan sonra Kur'an'dan ne biliyorsan oku. Şimdi izâ ente rekâte istiyor bu okun. Fe'esbit yedeyk alâ rukbeteyk. Elleri dizlerine şöyle sıkıca tut. Hatta yetume'inne küllü uzzin minke. Bütün azaların şöyle yerli yerine yerlisinceye kadar durdu. Şimdi izâ rafâte raksik. Kaldırınca başını yukarıdan. Fâat edip böyle dur. İktidar böyle. Hatta yerciye küllü uzun mink. Her şey ağza yerli yerine şöyle rahatlanırca hekada dur ayakta. Şimdi izâ atacak da ondan sonra sücüde gidiyor da tatme inne. Yine mutmain oluncaya kadar dur secdede. Hatta ya'tedile küllü azmi minke. Her kemik böyle yerli yerine, uzun yerine azmi koydu burada. Her kemik yerli yerine böyle rahatlanıncaya kadar secde yani bir vakasına yapma. Üç tesbih mesela asgarisi. Sümme izâ rafâte zâlike başını secdeden kaldırdı vakitte tesbih hatta yerci'a küllü azmi ilâ mevdu'yı. Yine her ağzın yerine gelinceye kadar bekle. Sümme misle zâlik diğer rekatlarda buna benzer çizde yap. Fî zâ celeste fî vakat-ı selâh ikinci rekat oturduğun vakitte fatma inne ve deriş kuh zekel fahzikel yüsra sol ayağını yatır onun üzerine otur sağ ayağını dik sümme teşehher ondan sonra ettehiyyatı oku sümme izâ kumte emisli zâlik kalktığın vakitte evvelkileri nasıl yaptıysan ondan sonrakilerini de öyle yap. Hatta tefsula min salat. Namazını bitirinceye kadar bu şekilde yap. Diye bir zikretin tarifini yaptı Efendimiz bu adama.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstahak, istihkak kesmeden kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: İmansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Lügatleri açtığımız zaman yani akıl kelimesinin karşısına doğrudan kalp konulmuştur. Gazali idrak, ilim ve marifet ve Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kalpler var. Algı merkezi, aslında seçim ve karar merkezi. Akıl, evet, tahlil yapar, sebep sonuç bağlantılarını kurar, tasnif eder, kıyaslar.

0: analiz eder, sentez yapar ama bir seçim ve karar merkezi değildir. Bir işi karara bağlama merkezi olarak hep kalp değerlendirilmiş bizim düşünce geleneğimizde. Mesela Hazreti Peygamber istefti kalbek, bir konuda karar veremediğinde aklına danış demiyor, kalbine danış buyuruyor. Dolayısıyla seçim ve karar merkezi kalp. Yani akıl, evet, dini mükellefiyetin esası ama iman dediğimiz hadise kalpte gerçekleşiyor. Kalbin tatmininde gerçekleşiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, nasıl diriltiyorsun ya Rabbi ölüleri diye sorduğunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam, yoksa inanmadın mı hitabına karşılık, kalbim tatmin olsun diyor. Bilimin sorusudur. Nasıl sorusudur? Nasıl da doğrudan akılla ilgilidir. Ama bir kanaat ve bir karar ve bir işi bir yere bağlama söz konusu olduğunda burada kalp devreye giriyor. Çünkü seçim ve karar merkezidir. Kalb ile ikrardır mesela. İman kalb ile ikrardır. Akıl da tasdik değil, kalb ile tasdiktir. Akli mükellefiyeti yoksa kişinin dini mükellefiyeti de yok. Ama iş imana geldiğinde iman akılda bitmiyor ki pek çok müşrik aslında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin aklen doğru olduğuna bir kanaatleri var belki ama imanın merkezi kalp olduğu için o bir üst idrak, üst algılama, üst biliş merkezi olduğu için işte oraya, kalbe henüz imanları girmemiş oluyor. Gazali aklı vezire benzetir, kalbi padişaha benzetir, duyuları da vezirin askerlerine benzetir. Yani beş duyu sağlam olduğu takdirde, beş duyun sağlamlığı selametine bağlı o orantıda bilgiler gelir. Gelen bilgileri akıl tasnif eder, kıyas eder, analiz eder, sentezler, çıkarımda bulunur, sebep-sonuç bağlantıları üzerinde gerekli çıkarımlarını yapar, gerekli akıl yürütmelerini yapar ama karar merkezi olmadığı için bunu karar merkezine, yani padişaha arz eder der Gazali. İş orada biter çünkü. Vezirin görevi sadece padişahın karar vermesini sağlayacak olan doneleri hazırlamaktır der. Seçim ve karar tamamen kalpte olur der. En önemli kararlarımız aslında o istefti kalbek, yani kalbimize danışarak aldığımız şeyler. Yani aslında kalbin karar vermesinde aklın devre dışı kalmadığını asla, bütün akıl süreçlerinin sonunda işin orada neticelendiğini söylemek mümkün.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerek

Neyse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Akra, akra, akra, akra.

0: Sağduyunun sesi Akra.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra.
2: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 8 Eylül 2026 Salı sabahını gösteriyor ve biz de yeni bir Güne Merhaba programına başlıyoruz. Efendim hepimiz için hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. 0501-630-3030 Akra mobil hattımız, değerli dinleyenlerimiz, buraya mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Yayında paylaştığımız haberler Akra Medya sayfamız ve mobil uygulamamızda yer alıyor ki bizleri aynı zamanda Akra Medya sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bu sabahki son paylaşım Kur'an'da övülen müminlerin 4 altın özelliğini hatırlatıyor bize. Bakalım onlar nelermiş. Birincisi, yine tabi burada ayet-i kerimelerden örneklerle hazırlandığını görüyoruz. Bollukta ve darlıkta infak ederler. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf edenler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Âl-i İmrân 134. ayet-i kerime. Boş sözden yüz çevirirler. Bu da bir başka ayet-i kerime meali olarak karşımızda. Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler şeklinde. Öfkeyi yutar ve affeder. Sadece Allah'a dayanır. İşte bunlar Kur'an-ı Kerim'de övülen müminlerin 4 altın özelliğini bizlere hatırlatıyor. Bu sabahki son paylaşım Akra Medya sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Biz de hemen beğen tuşuna basarak beğenelim ve buradan da sevdiklerimize iletebiliriz. Yorumlarda da sizlerden gelen güzel beğenileri görüyoruz. Diğer paylaşımlara da şöyle bir bakalım geriye dönük olarak. Dün ayrıntılarıyla bahsetmiştik, hatta bu konuda bazı haberleri de paylaşmıştık sizlerle. Hayatımızdaki fazlalıklardan nasıl kurtulabiliriz? Buna dair tavsiyeler hem buradaki videomuzda yer alıyor hem de Akra Medya'da yer alan özel dosyalar arasında. Seyahat etmek için 9 neden yine bu paylaşımlar arasında nelermiş mesela bakalım. Allah'ın yarattığı güzellikleri tefekkür edersin, diğer kültürleri öğrenirsin, stres yönetimin gelişir, geçmiş medeniyetlerden ve ibretlik olaylardan ders alırsın. Yeni bilgiler önerir, farklı insanlarla tanışırsın. Şükür duygun artar ve nimetlerin kıymetini daha iyi anlarsın. Bakış açın gelişir ve yeni lezzetler keşfedersin. İşte bunlar seyahat etmek için 9 neden olarak karşımızda. Yanı sıra ailede güzel ahlakın izleri, hayatın içinden farklı notlarla önemli hatırlatmalar, ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, nezakete dair hatırlatmalar, Mahmut Esat Göçen hocamızın veciz ifadelerinden oluşan özel video içerikler yine diğer paylaşımlar olarak karşımıza çıkıyor değerli dinleyenlerimiz. Bir diğeri ise özellikle işrak ibadetinin kıymetine dair bir hatırlatmayı içeriyor ki malumunuz geçtiğimiz günlerde Elazığ'da işrak ibadeti buluşması gerçekleşmişti. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından geniş bir katılıma sahne olmuştu. Ve ülkemizin pek çok yerinde de bu sünnetin ihya edilmesi anlamında çeşitli buluşmalar gerçekleşiyor. Önce işrak ibadetiyle ilgili paylaşıma göz atalım. Nedir işrak? Güneşin doğması anlamına geliyor. İşrak ibadeti ise biraz öncesi ve biraz sonrasıyla bu vakti ibadetle geçirmeyi ifade ediyor. Resulullah Efendimizin birinci tavsiyesi zikirdir. Sabah namazını kıldıktan sonra güneşin doğup bir miktar yükseleceği vakte kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, salatü selam, istiğfar ve tesbihle meşgul olmak. Peygamber Efendimizin sabah ve akşam yaptığı zikirler yine burada tavsiyeleri arasında. Tesbihler ve dualar var. Yine Efendimizin ikinci tavsiyesi namaz, vakti güneş doğduktan bir müddet sonra başladığı için bu namaza işrak namazı deniyor. Öğle vaktinin girmesine kısa bir süre kalıncaya kadar da kılınabileceği hatırlatılmış. Hatta yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğana kadar oturup Allah'ı zikreder, ardından iki rekat namaz kılarsa, ona dört başı mamur bir hac ve umre yapılmışçasına sevap verilir buyuruyor. Tirmizi'de de geçen bir hadisi şerif. Bu vesileyle tabii ülkemizin pek çok yerinde işrak ibadetinin ihya edilmesine yönelik buluşmalar gerçekleşiyor. Onlardan biri de geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da Eyüp Sultan'daydı. Bakalım habere. Tarih, Kültür ve Çevre Koruma Derneği TAÇEV'in ev sahipliğinde İstanbul Sosyal Yaşam Derneği İSYAT işbirliğiyle düzenlenen işrak buluşması Haliç kıyısındaki tarihi Şah Sultan Camii'nin yanı başındaki yeşil alanda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açık havada ailelerin ve çocukların katılımıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, dua, tarih sohbeti ve işrak namazıyla sabahın bereketi hep birlikte paylaşıldı. Etkinlik yalnızca Eyüp Sultan'ın tarihi ve kültürel mirasını hatırlatmakla kalmayıp, İslam medeniyetinde sabah namazından güneşin doğuşuna uzanan vaktin, az evvel de hatırlattığımız gibi, ibadet, zikir, dua ve tefekkürle değerlendirilmesi geleneğini de yeniden gündeme taşımış oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla bir araya gelen farklı kuşaklar, aynı duada, aynı manevi atmosferde buluşarak birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmiş oldu. Yasin-i Şerif tilaveti, sabah ezanı ve kılınan sabah namazıyla başlayan programda işrak okumaları, ilahiler ve yapılan dualarla sabahın manevi atmosferine eşlik edildi. Programda aynı zamanda tarih ve medeniyet hafızasına ayrılan bir bölüm de vardı. Eyüp Sultan'da metfun, Şah Sultanlardan Büyük Şah Sultan Külliyesi ve Eyüp Sultan Namazgahları başlıklı bir anlatım da gerçekleştirildi. Bölgenin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgiler paylaşıldı. Eyüp Sultan'da Şah Sultan Camii'nin yanı başında gerçekleştirilen etkinlikte bu bölgenin tarihi hafızasıyla işrak vaktinin manevi mirası aynı sabahta buluşmuş oldu. Geniş bir katılıma sahne oldu. Pek çok yerden, İstanbul'un pek çok yerinden ve farklı yaşlardan İnsanlar bir araya gelerek sabahın bereketini birlikte yaşamış oldular. Tarihi mirasın gölgesinde kadim bir ibadet, işrak buluşması gerçekleşmiş oldu. Tabii dediğimiz gibi Anadolu'nun da pek çok yerinde bu buluşmalar bir yandan icra edilmeye devam ediyor. Yine geçtiğimiz hafta sonu Kocaeli'de, İzmit'te bir başka tarihi nokta olan Bağçeşme Şehitliği Namazgahı'nda da yine benzer bir İşrak ibadeti buluşması gerçekleştiğini görüyoruz.

Dün itibariyle okullarda uyum haftası başlamış oldu malumunuz. Birinci sınıf ve beşinci sınıflar bu hafta okula bir başlangıç yapmış oldular. Ve gelecek hafta itibariyle tüm kademelerde yeni bir eğitim öğretim dönemi başlamış olacak. Bu eğitim yılının başlamasıyla birlikte de Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT çocuklara anlamlı bir eğitim yılı hediyesi sunmak amacıyla okula dönüşün meyvesi hangisi şeklinde bir kampanya başlattı. Bu kapsamda öğrenciler adına zeytin veya Antep fıstığı fidanı bağışlanabiliyor. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla yürütülen kampanyaya velilerin yanı sıra doğaya katkı sağlamak isteyenler de destek verebiliyor. Bağışlanan fidanlar için öğrenciler adına kişi özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Dileyenler adreslerine de

gönderim sağlayabiliyor. Kampanyayla çocukların doğayla bağ kurması ve çevre bilincinin küçük yaşlarda gelişmesi hedeflenmekte. Çocukların yeni eğitim dönemine doğaya yapılan bir katkıyla başlamasını amaçlayan kampanyaya dikiliağacımvar.com sayfasının topluluk bağışları bölümünden fidan bağışı yapılabiliyor değerli dinleyenlerimiz. Burada tabii güzel bir vesile. Aynı sayfada pek çok kampanya olduğunu görüyoruz. Yeni fidanların toprakla buluşması anlamında buradan yapılan bağışlar neticesinde oluşturulan sertifikada da kimin adına bağışlandıysa o öğrencinin adı ekrana geliyor. Yeni eğitim yılınız hayırlı olsun. Bu özel başlangıç anısına şu kişi tarafından adınıza işte yine seçilen bölgede eklenerek iller bazında nokta seçilebiliyor ve zeytinyağı Antep fıstığı seçimi yapılabiliyor. Hangisi seçildiyse sertifikaya bu bilgiler gelerek bağış yapıldığı notu ekleniyor. Fidanların kök salmasını ve eğitim yolculuğunuz gibi geleceği umut olmasını dileriz temennisiyle de güzel bir sertifika haline gelmiş oluyor.

Eğitim dönemi başlıyor derken, başladı derken bir yandan da tabii henüz gelecek hafta itibariyle başlayacak kademeler içinde çocukların tatil sürecinden yeni eğitim ve akademik sürece geçiş kısmındaki bu döneme ilişkin tavsiyeler karşımıza çıkıyor. Tabii tatil sürecinde uyku ve yemek düzenleri daha geniş bir zamana yayılmış oldu. Artık yeniden disipline bir hayat söz konusu. Uykudan önce ekranı kısıtlayın bu önerilerin en başında geliyor ve haberin de başlığını taşıyor. Yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine daha kolay uyum sağlaması için ailelere önemli önerilerde bulunuldu. Tatil döneminde değişen düzen ve sorumluluklara yeniden dönmenin öğrenciler açısından zorlayıcı olabileceğine dikkat çekilirken şu öneriler var. Çocukların yalnızca akademik başarısına değil, ruh sağlığına da önem verin. Ekran kullanımını günlük yaşantıyı aksatmayacak şekilde sınırlandırın. Bu konuda aşırı kısıtlayıcı da olmayın. Kuralları çocuklarla birlikte aile içinde ve kademeli olarak belirleyin. Çocukları ekran başında geçirdiği sürenin azaltılmasıyla spor, müzik, sanat ve çeşitli hobiler gibi alternatif etkinliklere yönlendirin. Yemek sırasında ve aile için geçirilen zamanlarda ekran kullanmayın. Uykudan en az 30 ila 60 dakika öncesinde ekran kullanımının bırakılması konusunda özen gösterin. Elektronik cihazların yatak odasından çıkarılması da öneriler arasında ve tabii ki çocuklarınızı diğer çocuklarla da kıyaslamayın tavsiyesini görüyoruz. Bu kısıtlama tabii bu konuyla alakalı her haberde karşımıza çıkan, belki söylemesi kolay, dile kolay ancak uygulaması zor konulardan biri. Sadece çocuklar ve yetişkinler için değil, çocuklar ve gençler için değil, yetişkinler için de benzer bir durum söz konusu tabii. Diğer yandan da ilginç bir haber var. Acaba bu kısıtlama nasıl yapılabilir? Yani söyleyerek uygulanması pek tabii ki kolay değil. Ancak ekranlar içerisinde bir uyarı, bildirim çıkarsa acaba etkili olabilir mi şeklinde bir merakla araştırmacılar bu konuda bir deney yapmışlar. Araştırmada 13 ila 29 yaş aralığında 1000'den fazla genç sosyal medya kullanımı sırasında depresyon, kaygı, uyku bozukluğu ve olumsuz beden algısı gibi risklere dikkat çeken 14 farklı uyarı mesajıyla kontrol edilmiş. Uyarıların da gençlerin sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki risklerine ilişkin farkındalığını arttırdığı ve hatta kullanım isteğini azaltabildiği de görülmüş. Yani şimdilik etkili bir yöntem gibi görünüyor. En etkili mesajların ise depresyon ve kaygı gibi ruh sağlığı sorunlarına dikkat çeken uyarılar olduğu gözlemlenmiş. Araştırmacılar bu tür mesajların gençlerin sosyal medya kullanımını

İtalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Kepez ilçesine sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmış durumda. Yangın nedeniyle kuzey çevre yoluyla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden kuzey çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatılmış durumda. Yanı sıra Adana'da Feke ve Karahisarlı ilçeleriyle Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan yangınlar ekiplerin müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Yine Burdur, Burcak'ta çıkan bir yangında havadan ve karadan müdahaleyle uzun bir uğraş sonrasında kontrol altına alınabilirdi.

0: Akramedya'nın sosyal medya paylaşımları arasında hayatı sadeleştirmeye yönelik önerileri içeren bir video olduğundan söz etmiştik. Az evvel programımızın başında değerli dinleyenlerimiz, bunu destekleyen bir haber de Akramedya'da yer buluyor. Günümüzde artan tüketim alışkanlıkları ailelerin yaşam biçimini de elbette değiştiriyor. Daha fazla eşya ve seçenek arasında kalırken daha çok şeye sahip olmanın her zaman daha huzurlu bir hayat anlamına gelmediğine dikkat çekilmiş. Türk İslam kültüründe köklü bir yere sahip olan sade yaşam anlayışı, imkanlardan uzak durmak değil, sahip olunanlarla dengeli bir ilişki kurmak anlamına geliyor. Yani burada aslında o bildiğimiz kavramlar, kanaat, ölçülü olmak, paylaşmak, israftan kaçınmak gibi erdemler, hasletler bu anlayışın temelini oluşturuyor diyebiliriz. Hayat kılavuzumuz, ilahi rehber, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda ölçülü olmaya dair vurgular var. Mesela Furkan suresinin 67. ayeti kerimesinde dengeli harcama tavsiyesini görürken, Araf suresinin 31. ayetinde hepimizin diline pelesenk olmuş ama bazen unuttuğumuz israftan kaçınmaya dair öğüdü hatırlıyoruz. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz şeklinde. Özellikle çocuklarda fazla eşya, seçenek ve uyaranın zihinsel yorgunluğa yol açabileceği belirtilmiş. Sürekli artan seçenekler karar yorgunluğu ve memnuniyetsizliği beraberinde getiriyor. Ailelerin sade yaşam kültürü oluşturabilmesi için ihtiyaç ve istek ayrımı yapması, kullanılmayan eşyaları paylaşması, israftan kaçınması ve dijital tüketimi sınırlandırması öneriliyor. İşte az evvel de hatırlattığımız o video içerikte hayatınızdaki fazlalıklardan kurtulalım başlığını taşıyan bu videoda bir gün lazım olur düşüncesiyle saklanan eşyalardan kullanılmayan kitap ve kıyafetlere, telefonda yıllardır duran fotoğraflardan gereksiz alışverişlere kadar hayatımızı dolduran fazlalıklara dikkat çekilmiş. Sadeleşmenin her şeyden kurtulmak olmadığı vurgulanan bu paylaşımda ihtiyaç duyulmayanları ayırarak değer verilen şeylere daha fazla yer açılması ve alışveriş öncesinde gerçekten ihtiyaç olup olmadığının sorgulanması çağrısında bulunulmuş ki sade yaşam daha azına sahip olmak değil, hayatta gerçekten değerli olanlara daha fazla yer açmak anlamına geliyor. Bu da oldukça anlamlı bir vurgu ve değerlendirme. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Hayatımızda sadeleşmeyi nasıl sağlayabiliriz? Önerilerinizi bekliyoruz. 0501 630 3030'a yazabilirsiniz.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Yol durumu. İlk bölümü tamamlamak üzereyken yol durumunu da öğrenelim şimdi değerli dinleyenlerimiz. Ayrıntıları Büşra Pişkin paylaşacak bizlerle. Büşra Hanım merhaba, iyi sabahlar diliyoruz.
1: Hayırlı sabahlar.
0: Teşekkürler. Bugün dün sabaha göre sanki daha yoğun bir trafik var galiba. Rakamlar da bize bunu doğruluyor ama sebepleri neler? Hangi noktalarda tıkanıklık var? Alternatif güzergahlar hangileri? Tabii ki bu bilgileri sizden rica edeceğiz.
1: Tabii İstanbul sabah saatleriyle birlikte özellikle de köprü geçişleri ve ara arterlerde trafik yoğunluğuna dikkat çekiyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %63 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %58 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %71 seviyelerinde. Anadolu yakasında Deiz Karayolu'nda Gülsuyu'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Koz Atağı'na kadar devam ediyor. Bu noktadan sonra trafik akışı kısa süreli bir normale dönüyor ancak yine Yeni Sahra'dan itibaren Avrasya Tüneli bağlantı noktasında Acıbadem çevresinde trafik yoğun. Sonrasında da Avrasya Tüneli ve devamı açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçiş yönünde ise Ünalan'dan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Esenkent'e kadar etkisini sürdürüyor ancak Kaynarca-Pendik civarında da bir trafik kazası meydana geldi. Bu sebeple de bölgede yoğunluk devam ediyor, etkisini sürdürüyor. Yine tabii Bostancı sahil yolunda ise trafik yer yer yoğunlaşıyor ancak hafiflediği noktalar da mevcut. Tem Otoyolu Samandıra gişelerinde öncesinde başlayan ciddi bir yoğunluk var. Bugün Ataşehir Finanskent bölgesine yaklaşınca da azalmıyor maalesef. Önceki günlerde kademeli olarak azalıyordu. Ancak devamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için de Küçük Çamlıca Altınuzade Acıbadem Üsküdar mevkilerinde trafik yoğunlaşıyor. Özellikle de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluk köprü devamı ve köprü çıkışında da etkisini sürdürüyor. Tabii Ümraniye, Yamanevler, Esenevler çevresinde de trafiğin yoğun seyrettiğini söylemek mümkün. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da yoğunluk yaşanıyor bugün. Çavuşbaşı'ndan itibaren başlangıç gösteren bir yoğunluk var. Yine Tem Otoyolu'nda Çamlık Karşıya güzergahında etkisini sürdürüyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarıyla Beykoz Kavacık çevresinde trafik hafif seyrediyor. Özellikle de köprü bağlantı noktasında trafik yoğunluğu hafif. Ancak yoğunluk köprü çıkışına kadar etkisini sürdürüyor. Arka yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Deviz Kartaltepe'den itibaren artan bir yoğunluk var. Önce Ataköy'e kadar etkisini sürdürüyor. Sonrasında yol kademeli olarak açılıyor ancak Zeytinburnu mevkisinde tekrar yoğunlaşıyor ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasına kadar da etkisini sürdürüyor. 15 Temmuz Köprüsü bağlantı noktasından sonra yol açılıyor. Yine Tem Otoyolu'nda ise Akşemsettin mevkisinden itibaren başlayan bir yoğunluk var. Trafik Seyrantepe Yeşilde istikametine kadar yoğun bir şekilde ilerliyor burada da. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor diyebiliriz. Tekrar ayrıca baktığımızda Mehmet Akif Ersoy caddesinde Esenler'den itibaren başlayan bir yoğunluk var. Bayrampaşa Samazlar karşısına kadar uzanıyor. Buradaki yoğunluk da muhtemelen meydana gelen bir trafik kazası var. Yine Bayrampaşa Vatan yönünde burada da yoğunluğa sebep eğit veren kazadan dolayı ekipler burada ilgileniyorlar tabi. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre diğer noktaları da paylaşacak olursak çalışma yapılan İzmir-Çeşme otoyolunda, Ankara-Niğde otoyolunda, Sinop-Samsun yolunda, Denizli-İl sınırı, Çağlıdır-Söğüt yolu güzergahında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde önemli trafik yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda 163 seviyelerinde seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. Yol durumu bilgilerini aldık ve aktardık. Mesajlarınıza devam edelim programımıza. Bakalım kimler, nerelerden yazmışlar bu sabah bizlere. Ankara Pursaklar'dan Fatma ve Yakup Demir, Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı siz değerli akra çalışanları, dinleyenleri ve tüm İslam aleminin üzerine olsun. Selam ve dualarımız da diyor. Yine gelen eserler ve programlarla ilgili mesajlar var. Arkadaşlarımız yanıtlıyorlar. Hayırlı sabahlar akra dinleyenlerine.

Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Kayseri'den Oktay Köşker hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Başka kimler var bakalım mesajlarıyla programımıza ulaşan arkadaşlarımız arasında. Adana Ceyhan'dan selamlar, hayırlı sabahlar ve hayırlı yayınlar. Mustafa Kadık yazmış, teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı iletelim. Tuğçe Hanım hayırlı sabahlar, Akra dinliyor ve farkında oluyoruz. En iyi yol arkadaşım Akra. Bu sabah Samsun'dan selam ve dualar diyor. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar. Bir başka dinleyicimiz Nevşehir'den Oruç Avcı. O da selamlarını iletmiş programımıza ve tüm dinleyenlere. Almanya'dan Davut Bey'in mesajını gördük. Hayırlı bereketli bir gün olsun inşallah. Tüm arkadaşlara selamlar olsun diyor. Yusuf Bey'e Adıyaman'dan yine bu sabahta bizlerle akramızı, ailemizi severek dinliyoruz. Tüm akra ailemize selam ve dualarla hayırlı günler demiş mesajında. Sivas'tan selamlar. Sade hayat ve sade yaşamda önce ruhun arınmasıyla sonra bedenin ve dahi yaşam alanımızın seyreltilmesiyle mümkün diyor dinleyicimiz. İsmini göremedik ama sade yaşama dair tavsiyeleriniz nelerdir? Haberimizin ardından bu soruyu yöneltmiştik. Dinleyicimiz de bu mesajla katkıda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a. Birazdan buradayız.

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor.
1: Efendim yeniden birlikteyiz. 9.04 saatlerimiz Güne Merhaba programıyla Akra'da birlikteliğini sürüyor. Mesajlarınız da bir yandan ulaşıyor. Burdur Bucak'tan Akif Emre yazmış. Kolay gelsin, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyor. Erzurum'dan Ayşe Hanım'ın mesajını gördük. Sadeliğin öne çıktığı hayatta bana göre öncelik isteklerimizde ihtiyaçlarımız arasındaki ayrımı çok net yapabilmekte yatıyor. Şayet ihtiyaç diye isteklerimizin peşinde koşacak olursak minimalist diğer bir deyişle sade hayatı yakalamak mümkün olmayacaktır demiş. Haklısınız. Bu da önemli bir durum. Önce bu ayırda varmak gerekiyor. Gerçekten ihtiyacımız olan şeyi mi alıyoruz? Yoksa onu aldığımızda mutlu olacağımızı düşünerek mi acaba alıyoruz? Yani istediğimiz için mi alıyoruz? Bu ayrımı yapmakta fayda var. Sadeleşmek anlamında. Merhabalar tüm arkadaşlara, selam olsun. Yine Akra açık, yine hanemiz şen. Akra ile diyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ankara Gölbaşı'ndan Sema Çekiç hanımefendi yazmış. Teşekkür ediyoruz. Konya'dan Erol Bey de kulağımız gönlümüz Akra'da. Biz de selam ediyoruz arkadaşlarımıza demiş. Devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya.

Akram Medya'ya göz atalım. Yayında paylaştığımız haberler ve daha pek çok içeriği buradan erişebileceğinizi de hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Bu vurguladığımız konuyla alakalı pek çok haber var karşımızda. Tüketim çağında sade yaşamın önemi bu başlıklardan biri değerli dinleyenlerimiz. Huzur nerede başlar sorusunu da görüyoruz benzer bir haber olarak. Mutfaktaki plastik ürünlere dikkat çeken bir haber de var karşımızda. Yapılan bir araştırma plastik kesme tahtalarının yiyeceklere mikroplastik salabildiğini ortaya koydu. Farkında olmadığımız problemlerden biri bu aynı zamanda. Mutfaklarda kullanılan pek çok gereç plastik ürünlerden oluşuyor. Ve hatta bunlardan biri de üzerinde et, sebze gibi ürünlerin kesildiği tırnak içi kesme tahtaları her bir bıçak darbesiyle buradaki aşınmalar neticesinde çok küçük parçalar olarak bilinen mikroplastikler söz konusu ve bunlar yediğimiz gıda ürünlerine de sirayet ediyor. Pek çok araştırmada artık bu ürünlerin, malzemelerin yani mikroplastiklerin, bu küçük parçacıkların hayatımıza karıştığını görüyoruz. Çeşitli besinler yoluyla insan vücudunda hatta henüz doğmamış olan kişilerde ve görünmeye başlandığına yönelik ilginç bulgular her geçen gün karşımıza çıkıyor. Mikroplastiklerin kanser ve akciğer hastalıkları başta olmak üzere

Çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğine dikkat çeken uzmanlar, kesme tahtası seçiminde hijyenin de büyük önem taşıdığını vurguluyor. Çiğ et, deniz ürünleri, sebze ve meyveler için ayrı kesme tahtalarının kullanılması, bu ürünlerin düzenli olarak temizlenmesi, mümkün olduğunca adı gibi ahşap ya da cam olan ürünlerin tercih edilmesi diğer tavsiyeler arasında. Yine sayfamızda bu haberin yer aldığı kategoride bölümde yer alan bir başka dikkat çeken başlık, geleneksel mesleklerdeki kuşak sorununa vurgu yapıyor. Şöyle ki, Türkiye'de birçok meslek dalında yetişmiş eleman sıkıntısı var malumunuz. Özellikle otomotiv, mobilya, kaynakçılık, elektrik, tesisat, kuaförlük ve terzilik gibi ustalık gerektiren alanlarda gençlerin mesleğe kazandırılması giderek önem kazanmakta. Ustalar mesleklerini öğretecek eleman bulmakta güçlük çektiklerini dile getirirken, bu durum yıllardır usta çırak ilişkisiyle sürdürülen bazı mesleklerin geleceğini de gündeme taşıyor. Bazı meslekler artık son ustalarını yaşatıyor ya da bu ustaların artık göç etmesiyle beraber mesleğin sürdürülebilmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Pek çok mesleğin de bu sebeple kaybolduğunu görüyoruz. Tabii teknolojik gelişimler de bazen bu mesleklere ihtiyaç bırakmıyor olabilir ama her zaman varlığını sürdürecek olan ve halen mahalle esnafı arasında görebildiğimiz kadarıyla bazı mesleklerde hayatlarını sürdürmeye devam ediyor ve var olmaları da ihtiyaç. Saat tamirciliği, terzilik gibi geleneksel zanaatlerde kuşaktan kuşağa aktarılan meslek bilgisi giderek daha az kişide toplanıyor ve yeni ustaların yetişmemesi halinde bugün hala sürdürülen bu tip mesleklerin önümüzdeki yıllarda uzmanı bulunamayan alanlara dönüşebileceğine vurgu yapılmış. Tabii tablo burada gençlerin bu meslekleri tercih etmediği şeklinde tek başına açıklanamayacak durumda. Eğitimle iş hayatı arasındaki bağlantının yeterince güçlü olmaması gençlerin meslek alanlarına geçişini de etkiliyor. Türkiye'de eğitimde veya istihdamda bulunmayan gençlerin oranının yüksek olması bu alandaki uyumsuzluğu da ortaya koyuyor diyebiliriz. Böylece bir tarafta meslek öğrenebilecek gençler, diğer tarafta yetiştirecek çırak arayan ustalar bulunuyor. Böyle bir denge ya da dengesizlik var. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi, gençlerin el becerisi gerektiren alanlarla daha erken tanıştırılması, bu açığın kapatılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ki bazı meslekler ve bu mesleklerin ustaları artık az bulunduğu için de günümüzde büyük bir ihtiyaç haline geldiği görülmekte. Aradığınız zaman da ulaşamadığınız meslekler haline gelmekte ve dolayısıyla bir anlamda kazançlarının da arttığını görebiliyoruz.

Her gün yaklaşık 20 bin kez nefes alıyoruz. Çoğu zaman aldığımız nefesin dahi farkında değiliz. Oysa bazı şehirlerde insanlar için nefes almak görünmez bir tehlikeyle karşılaşmak anlamına geliyor. Verilere göre hava kirliliği her yıl 7 milyon insanın ölümüne yol açıyor, buna bağlı çeşitli sebeplerle. Hava kirliliği özellikle büyük şehirlerde büyüyen bir problem. Sanayi tesisleri, yoğun trafik, santraller, kontrolsüz kentleşme, bunların hepsi gökyüzünü kirleten görünmez parçacıklar oluşturuyor. Dünya Kalitesi Hava Raporu geçtiğimiz yıllardaki sonuçlarına göre 138 ülkede 40 bin hava ölçüm istasyonunun verilerini analiz etmiş ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmış. Dünya şehirlerinin sadece %17'si temiz hava sınırlarını karşılayabiliyor. Sadece 7 ülke güvenli kabul edilirken ki bunların bir kısmı ada ülkesi, bir kısmının belki adını bile

yapamadınız. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın dışında Estonya, Bahama Adaları, Barbados, Grenada gibi yerler. Bunlar havası en temiz yerler olarak belirlenmiş. Diğer taraftan dünyanın en kirli havasına sahip şehirlerin büyük bölümü de Güney Asya'da bulunuyor. Hindistan ve başkenti Yeni Delhi bu şehirlerin başında ki yaklaşık 32 milyon insanın yaşadığı bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Burada da araç egzozları, kömürle çalışan santraller, çevrede yakılan atıklar, inşaat tozları kış aylarında şehri yoğun bir kirli hava tabakasıyla kaplıyor. Bazı günler kirlilik o kadar yükseliyor ki okullar kapatılıyor, trafik sınırlandırılıyor, inşaat faaliyetleri durduruluyor ve milyonlarca insan evlerinden dışarı çıkamaz hale geliyor. Pek çok ülkeden benzer örnekler de paylaşılmış haberin devamında. Ama bu bilgilerden sonra çözüme bakacak olursak, temiz hava için şu adımlar elbette büyük adım taşıyor. Yenilenebilir enerjiye geçiş, toplu taşımanın geliştirilmesi, şehirlerde yeşil alanların artırılması, sanayi ve trafik emisyonlarının kontrol edilmesi. Bir şehirde oluşan kirli hava rüzgarla yüzlerce kilometre uzağa taşınabiliyor. Bu nedenle temiz havanın aslında küresel bir ortak değer olduğuna vurgu yapılmış bu manada.

0: Mesajlarınızı paylaşmayı sürdürelim. Hayırlı sabahlar diyor Sakarya'dan Sultan Güllü. Bugünün ve gelecek günlerin hayrını, bereketini, hidayetini Rabbimizden istiyoruz ve her türlü şerden de ona sığınıyoruz demiş efendim. Burdur Bucak'tan Akif Emre Açıkgöz mesajını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Başka kimler var bakalım. Programlarla ilgili ve yayınlanan eserlerle alakalı özellikle sorular geliyor. Arkadaşlarımız yanıtlıyorlar ama mesajlarınızda yayında denk geldiğiniz ve merak ettiğiniz kısmı mesela dakika, gün ve dakika olarak belirtirseniz, şu saat, şu dakikada dinledim şeklinde belirtirseniz cevaplamak da elbette daha kolay olacak ki yayına gelen programları da yine Akramedya sayfamızda ve uygulamamızda önerilerimiz bölümündeki günün programlarına tıkladığınızda buradan hem bugün hem de önceki günlerde kaçırdığınız bir kısmına denk geldiğiniz ya da yeniden dinlemek istediğiniz programları buradan tarihsel bir sıralamayla bulabileceğinizi de hatırlatalım.
1: Hava durumu.
0: Efendim, meteorolojinin paylaştığı bilgilere göre yine Doğu Karadeniz şeridinde yağmur görüyoruz. Ordu, Trabzon, Rize, buralarda yoğun yağış uyarıları var. Yanı sıra kuvvetli rüzgar uyarısı ise ülkemizin Kuzey Ege kıyılarıyla İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın güneyi için yapılmış. Saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde esebilir olarak görüyoruz bu uyarıyı. Yurt genelinde hava sıcaklığı gündüzleri 29 derecelerde seyrederken geceleri ise 10-12 derece birden düşmeye başladı. Yavaş yavaş Eylül ayı ile birlikte sonbaharın etkilerini görebiliyoruz. Artık akşamları geceleri serinleten bir hava var. Hatta Anadolu'nun bazı ücra noktalarında şimdiden soba yakıldığını dahi söyleyebiliriz. Eylül ayı ile birlikte sıcaklıklar gündüz saatlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken geceleri hissedilir bir şekilde düşüyor. Bugün için bazı illerimizdeki en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 27, Çanakkale 28, Bursa 29, Uşak 29, Muğla ve İzmir 34, Burdur 32, Hatay 33, Antalya 38, Konya ve Ankara 25, Eskişehir 27, Bolu 25, Düzce 26, Zonguldak 24, Samsun 25, Trabzon ve Rize, Sanak yağışlı 23, Erzurum 20, Malatya 27,

0: Mardin 31, Gaziantep 32 ve Şanlıurfa 33 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri. Noktalarken son bir mesaj da Almanya'dan Abdülaziz Bey'den gelmiş. Dostlara selamlar, hayırlı günler diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi 0501 630 3030'a yazabilirsiniz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamlarına bakalım. Dolar 48.45, avro 56.38 lirada. Altının gramı ise 6.866 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Efendim, bugün Akra'da yayına gelecek bazı programlarsa şöyle, birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esay Türşen İslam'ın diğer dinlerden üstünlüğünü anlatıyor. Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve içeriklerine dair özet bilgilerin yer aldığı En Güzel Rehber 950'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da yayına gelecek. Sevilen eserlerin yer aldığı Kulağınızdan Gönlünüze 10.15'te, Sesli Kitap programımız Okudukça 10.50'de, radyo tiyatromuz 11.15'te yayında olacak. 13'te Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Evlilik Okulu programını dinleyebilirsiniz. Ev ekonomisinde sorumluluk bugünkü programın konusu olacak. Saat 15'te Hadisler Deryası var, faziletli dualar ve tesbihler konusuyla. Edebiyatımızda Kur'an kısaları 16.30'da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anlatılıyor. Ses söz sanat programımız 17.10'da yayına geliyor. Musikinin sağlığa faydaları konuşulacak. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Şehri İstanbul 22'de bugün Akra'da olacak. Böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenberi li celali vecihihi ve li azimi sultani. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirin. Emma ba'd. Muhterem kardeşlerim, İslam dinini biliyoruz işte. Kısaca bir insan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derse bu dine girer. Mesela bir İsveçli İslam'ı merak ediyor, inceliyor, İslam'a girecek. Ne yapması lazım? Tamam, eşhedü en la ilahe illallah desin. Ben Allah'ın bir olduğunu, şeriki naziri, eşi benzeri olmadığını kabul ediyorum. Doğru olan budur desin. Muhammed-i Mustafa da onun Resulüdür, elçisidir, o göndermiştir. Allah göndermiştir onu bize. Onun peygamberi olduğunu tasdik ediyorum desin, tamam, Müslüman olur. Bu icmali imandır. Yani icmali demek özet, çok özet bir şekilde. Önce Müslüman oldu işte, hop, İslam gemisine bindi, işte kendisini kurtardı. İşte efendim uçurma düşmekten kurtuldu, tamam. Allah bir, Muhammed onun elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. İslam bu. Peki İslam'ın teferruatı

maksadı ne? Amacı ne? Sonucu ne? Nedir yani bu din ve bütün dinler ne yapmak istiyorlar? Din diye bir içtimai teşkilat niçin var? Niçin olmuş asırlar boyu insanlığın ilk çağlarından beri niye böyle bir yol var ve bu yolun özellikleri nedir? Din nedir? Efendim dinlerin amaçları nelerdir? İslam dini bu dinlerin içinde hangi noktadadır? Onun amacı nedir? Tabii bunlar, bu soruların cevaplarını biz biraz bilebiliriz. Yani biz Müslümanlar, çünkü az çok İslam'la ilgili kitaplar okuduk. Annemiz babamız bizi yetiştirdi. Efendim, bu hususta bilgilendirdi. Allah onlardan razı olsun. Biz de biraz İslam'ı biliyoruz. Tabii bir hoca kadar bilmesek bile kendimizi yetecek kadar biliyoruz. İbadet diye emredilen şeyleri yapıyoruz. Bu İslam'ın içinde tasavvuf diye de bir şeyden bahsediliyor. Bazısı da bu tasavvufu çok seviyor. Hayran, aşık, bağır yanık aşık. Yunus deyince yüzünde tebessümler yayılıyor. Mevlana deyince kalbi sevgi doluyor. Efendim böyle meşhur mutasavvufları, tasavvuf yolunun büyüklerini duyduğu zaman çok seviniyor, memnun oluyor. Onlarla ilgili konular olursa ilgiyle takip ediyor. Tasavvufun taraftarı var, hasımları var. Sevenler var, kızanlar var. Müdafaa edenler var, tenkit edenler var. Ya bu işin Allah aşkına aslı, esası, özü nedir? Bu işte hocam, sen ilahiyat fakültesi profesörüsün. Şu işi bir bilelim bakalım. İslam'ı bilelim. İslam'ın içinde tasavvufun yerini, konumunu, durumunu bilelim. Biz de ona göre, senin anlattıklarına göre bir sonuca varalım. Tabii şu ana sözü, temel sözü söylememiz lazım. Biz Müslümanız. En büyük özelliğimiz ne? Müslümanız dediğimiz zaman biz Allah'ın birliğine inanıyoruz. Bu çok önemli. Allah bir, şeriki, naziri yok. Kainatın, alemlerin sahibi, Rabbi Allah. Biz ona ibadet ediyoruz, ona inanıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alem. Alemlerin Rabbi. Yerleri, gökleri, yıldızları, ayları, güneşleri, kehkeşanları, samanyollarını yani. Efendim, nebulozları, bilmem, yaratan bütün bu alemin sahibi, hakikisi, yöneticisi, efendim Allah'a inanıyoruz. Bunu çok candan, çok severek, çok içten bir inançla benimsemişiz. Bunun için canımızı veririz. Allah için canımızı veririz. Allah bizi yarattı, canımızı veririz, malımızı veririz, her şeyimizi veririz. Bu en önemli bir. Allah'a, Allah'ın birliğine inanıyoruz. Başkalar da inanıyor. Hayır. İyice işi ayıralım birbirinden, belli olsun. God ile Allah aynı değil. Neden aynı değil? Çek bir Hristiyan'ın karşına. God dediği zaman o neyi kastediyor sor. Maksudu ne? Kastettiği ne? O God dediği zaman Hazreti İsa'yı kastediyor. Benim düşündüğüm alemlerin Rabbini düşünmüyor. Yesus veya Cesus neyse İngilizcesi, sirdeki telaffuzu neyse onu düşünüyor. Tanrı diye ona tapınıyor. Demek ki o benim inancımda değil. Ben onun inancında değilim. Ben Hazreti İsa'yı tanıyorum ve seviyorum ama onun gibi değil. O Hazreti İsa'nın Tanrı olduğunu sanıyor. Ben Allah'ın kulu olduğunu biliyorum. Meryem validemizin oğlu Allah'ın kulu. Meryem validemiz de Allah'ın kulu. Çok büyük fark var. O müşrik. O Allah'a tam inanamıyor. Allah'ın kullarından bir tanesini Tanrı sanıyor. Onun anasında Tanrı doğuran ana diye yarı Tanrı tanıyor. Meryem'i de. Allah'ın bir meleğini de yine Tanrı sanıyor, Cebrail'i. Efendim, Trinite diyor. Trinity. Testis Arapçası. Biz öyle şeylere şey yapmıyoruz. Budistler Buda'ya tapıyorlar. Bu da olmaz. Heykelini kendileri yapıyorlar. Karşısına geçip kendileri tapıyorlar. Gözümle gördüm. Gözümle gördüm. Halının üstünde karşısına geçti. Yere secde etti. Bunlar da bize yaramaz. Ben şu kainatı yaratan, beni yaratan, şu kainatın sahibi, bu kainatı yöneten Allah'a inanıyorum. Bu çok kuvvetli bir inanç bize. Ve çok sağlam bir inanç ve en doğru inanç ve tam doğru inanç. Başkalarıyla mukayese bile edilmez. Bu bir. Biz Müslümanız. Biz bunu güzel anlatırsak bütün kainat Müslüman olur. Yani

bütün dünya üzerindeki insanlara bunu güzelce anlatırsak, anlatabilirsek hepsi Müslüman olur. Şimdi Müslümanlar bir kısım düşman. Ama niye kızıyorsun, niye korkuyorsun? İslam, Allah'ın razı olduğu din. İnnet dine indallahil İslam. Allah'ın sevdiği din. Sen Allah'ın sevdiği dine niye kızıyorsun? Ne kusur gördün? İslam biliyor musun? Ya bilmiyorum. Böyle. Çünkü bizim gibi doğrudan doğruya açık mantıkla meseleyi ortaya koymuyorlar. Açık mantıkla yenileceklerini bildikleri için minderden kaçıyorlar. Kapının arkasından uğraşıyorlar İslam'la. Doğrudan doğruya karşısına çıkamıyorlar. Müslüman'ı kötü gösterme dalavereleri yapıp televizyonlarda, radyolarda, okullarda kendi kültürümüzü öğretiyoruz. Böyle şeylerle efendim örftür, kültürdür, yaldızdır, boyadır, bilmem nedir diye efendim oyun oynuyorlar. Dincilik oynuyorlar ve İslam'ı da kötü gösteriyorlar. Doğrudan da diyor, mantıkla çıkamıyor. Mantıkla İslam onların karşısına çıktı mı yok oluyorlar, kayboluyorlar, kaçıyorlar. Cihanda bunun tarihte misalleri çok. Ne zaman Müslümanlarla Hristiyanlar karşılıklı gelmiş, bu meseleyi konuşmuşlarsa Müslümanlar yenmiş. Mesela Hindistan'da İngilizlerin düzenlemesiyle papazlarla Müslüman alimler arasında dini konuları müzakere ve münazara etmek için büyük bir toplantı tertiplemişler. Demişler ki bir tarafa biz geleceğiz, bir tarafa siz alanlarınızı çıkartın, şu meseleleri konuşalım. Bir, Tanrı, mabut, ibadet edilen varlık hakkında siz ne diyorsunuz, biz ne diyoruz, ortaya koyuyoruz. İki, peygamber, Tanrı'nın, Allah'ın gönderdiği vazifeli kimseler hakkında. Siz ne diyorsunuz, biz ne diyoruz, bunu müzakere edelim. Üç, kitap, Allah'ın indirmiş olduğu, vahyetmiş olduğu kitap konusunda siz ne diyorsunuz, biz ne diyorsunuz. 4, 5, 6, 7 böyle çeşitli konularda münazaradan kaçmışlar. Yenilmişler. Münazaradan kaçmışlar. Ve kilise papazlara tamim göndermiş, genelge göndermiş. Ondan sonra Müslümanlar da böyle açıktan, halka açık konuşma yapmayın. Sakın ha. Neden? Yenilirsiniz. Dayanamazsınız. Müslümanların sağlam inancı karşısında pırıl pırıl bilimsel mantığı karşısında tutunamazsınız diye. Amerika'da bir hahamı, bir psikoposu, bir hocayı halkın huzurunda hemen konuşmaya davet etmişler. Gün tespit etmişler. Salon hınca hınç, tıklım tıklım dolmuş. Efendim, haham konuşmuş, psikopos konuşmuş, hoca konuşmuş. Mısırlı bir hocaymış. Efendim, sonuç İslam'ın zaferi. Ötekilerde bir şey yok. Ötekilerde bir şey yok. Zaten kalmamış. Zaten değiştirilmiş. Haham konuşmaya başlamış. Ahireti inkar etmiş. Demin ben Yahudi'yi kendimi incelemedim. Ne diye inceleyip İslam bana yeter. Ama haham orada çıkmış. Ahiret inancı olmadığını söyleyince psikopos ayağa kalkmış. Aziz kardeşim sen bunu nasıl inkar edersin? Ahdi Atik'te yani Kitab-ı Mukaddes'in efendim Tevrat kısmı birinci bölümünde. Efendim, onlar için Tevrat da İncil'i yan yana şey yapıyorlar. Yahudilerin ayrı şeyleri var ama İncil'in başında da Ahdi Atik var. Yani Tevrat bölümü var. Demiş işte orada şu ayet var, bu cümle var, şu kelime var. Sen ahireti nasıl inkar edersin? Kapışmışlar da biz Allah'ın varlığında elhamdülillah cümle cihanı ikna ederiz. Varlığında ve birliğinde. Bilimsel olarak. Hatta bizim bir profesör vardı. Arifiye Öğretmen Okulu'nda hocalık yapmış bir zamanlar. Sonra bize geldi. Dinler tarihi profesörü oldu. Matematikle tahtada böyle Allah'ın varlığını matematik denklemleriyle şeylerini ispat ederdim ben orada. Çocuklara anlatırdım diye söylerdi rahmetli. Yani Allah fizikle de ispat edilir, matematikle de ispat edilir, kimyayla da ispat edilir, ilmi heyetle, astronomiyle de ispat edilir. Bütün ilimler insanı Allah'a götürür. Tıpla da ispat edilir. İnsanın vücuduna bak, vücudunun teşkilatını gör, yaratılışını gör, küçücük bir hücreden koca bir insan haline gelişini düşün, oradan bile anlarsın. Tıp da Allah'ın varlığını gösterir, tarih de gösterir, her ilim Allah'ın varlığına götürür. Alim olan, ilimle ilgisi olan, ilimden nasibi olan bütün alimlerin dönüp geleceği yer İslam'dır. Misal, Roger Garudi, Profesör Maurice Bucquet, Muhammed Ali Clay vesaire. Yani niye bu adamlar başka yerlerden

0: Müminlerle yetiştikleri halde Müslüman oluyor. İlimden nasibi var, kalbinde de insafı var. İnsaflı. İnsaflı olunca bu haklı diyor. Peki niye öteki insanlar Müslüman olmuyor? Biz iyi anlatamıyoruz, yanlış anlatıyorlar. O da iyi incelemiyor. Öyle gidiyor işte. İncelese, anlatılsa sen haklısın diyecek. Biz Avustralya'da cemaatle namaz kılıyorduk çayırda, deniz kenarında. Geldi Alman'ın birisi bizi böyle seyretti. Cemaatle namazı kıldık, bitirdik. Siz dedi doğru yoldasınız dedi. Papazlar dedi, Alman söylüyor. İyi değil dedi, ihtiyar bir adam. Ben dedi bütün diyarları dolaştım dedi. Sudan'da bulundum. Siz doğru yoldasınız dedi. Biliyorlar.
1: Allah-u Teala Hazretleri hepimizi sevdiği kula eylesin. Tevfikanı cümlemize refik eylesin. Amin. Sevdiği razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
2: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Mutaffifin Suresi. Sevgili dinleyiciler, öğüt verici ve uyarıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden olan Mutaffifin Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 36 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetinde geçen ve ölçü ve tartıda hile yapanlar anlamına gelen Mutaffifin kelimesinden alır. Surenin ilk ayetlerinde ölçü ve tartıda hile yapanların öldükten sonra diriltilecekleri ve o gün Rabbimizin huzurunda hesap verecekleri anlatılır. Mutaffifin suresinde ölçüde ve tartıda hilenin yasaklığı, hesabın hak oluşu, inanan ve inanmayanların halleri anlatılmaktadır. Sure, müminlerin dünyadayken kafirlerin alaylarına maruz kaldıkları, sabrederek cenneti hak edişleri ve cennetten kafirlere bakışlarının anlatıldığı bir tasvirle sona erer.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Münzir bin Sabah'a cevabı. Muhammed Resulullah'tan Münzir bin Sabah'a. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben sana olan hidayet nimetinden dolayı hamd ederim o Allah'a ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Ben Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim. Şimdi mektubun bana geldi. Okutup içindekileri dinledim. Ben sana Yüce Allah'ı ve onun buyruklarına göre hareket etmeni hatırlatırım. Muhakkak ki öğüt veren kişi, onunla kendisi de öğütlenmiş, sevabından yararlanmış olur. Elçilerime itaat eden ve onların buyruklarına uyan kişi, bana uymuş ve itaat etmiş olur. Onların öğütlerini dinleyen, beni dinlemiş olur. Elçilerim seni bana övdüler ve hayırla andılar. Senin kavminin hakkındaki iltimasını, şefaatini kabul ettim. Onlardan Müslüman olanları, Müslüman oldukları şeylere bırak. Günahkar olanların geçmişteki suçlarından geç. Onları geçmişlerinden suçlu tutma. İyi bil ki sen iyi davrandıkça seni işinden uzaklaştırmayız. Sen vekilimiz olarak orada kalırsın. Her kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir, bizim kestiklerimizi yerse o Müslümandır. Ona Allah'ın ve Resulünün himayesi vardır. Kendisi Müslümanların sahip oldukları haklara sahip ve onların mükellef bulundukları vazifelerle mükellef olur. Bunu yapmayan kimsenin maafiri, elbisesi kıymetine göre cizye olarak bir dinar ödemesi gerekir. Selam ve Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Allah seni yarlıgasın. Peygamberimiz Aleyhisselam Münzir bin Sabah'a Hecerliler hakkındaki mektubunda da şöyle buyurdu. İslam'ı onlara arz ve teklif et. Kendilerini İslamiyet'e davet et. Eğer Müslüman olurlarsa bizim sahip olduğumuz haklara onlar da sahip ve bizim mükellef bulunduğumuz vazifelerle onlar da mükellef olurlar. Eğer Müslüman olmaktan kaçınırlarsa kendilerinden cizye vergi alınır. Onların ne kestikleri yenir ne de kendileriyle evlenilir. Müslüman olmayanlardan arazi sahibi olmayan herkesi 4 dirhemle bir aba ödemekle mükellef kıl. Peygamberimiz Aleyhisselam Münzir bin Sabah'a gönderdiği başka mektubunda da şöyle buyurdu. Allah'a hamdü senadan sonra derim ki, elçilerim seni bana övdüler. Hiç şüphesiz sen böyle iyi oldukça ben de sana iyi davranacak ve işine göre seni mükafatlandıracağım. Allah'a ve Resulüne bağlılıkta devam et. Selam olsun sana. Allah'a hamdü senadan sonra derim ki, ben sana Kudame bin Maz'un'la Ebu Hureyre'yi gönderdim. Ülkene ait cizyelerden yanına toplamış olduklarını bunlara teslim et ve selam. Peygamberimiz Aleyhisselam Bahreyn halkı için yazdırdığı mektupta da şöyle buyurdu. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra derim ki, siz namazınızı kılar, zekatınızı verir, Allah'a ve Resulüne iman ve itaat eder, meyve mahsullerinden uşr, hububatınızdan yarım uşr verir, çocuklarınızı mecusileştirmez iseniz, Müslüman olurken sahip bulunduğunuz size kalacak, ateşkede malları Allah'a ve Resulüne ait olarak bunun dışında tutulacaktır. Eğer buna yanaşmazsanız size cizye vergi salınacaktır. Bahreyn Hecer halkından Müslüman olmayanlarla anlaşma yapılışı. Münzir bin Sabah Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubunu Hecer halkına okudu. Onlardan bir kısmı Müslüman oldular. Gerek Münzir bin Sabah'ın ve gerek Mecusi din başkanı Sibuht'un yanlarında bulunan Araplarla o bölgedeki bütün Araplardan ve Arap olmayanlardan da bazı kimseler Müslüman oldular. Mecusi, Yahudi ve Hristiyan halkı ise Müslüman olmak istemediler. Cizye ödemeye razı oldular. Ala bin Hadrami ile anlaşma yaptılar. Ala bin Hadrami aralarında bir de anlaşma yazısı yazdı. Yazılan yazıda şöyle denildi: Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ala bin Hadrami'nin Bahreyn halkıyla üzerinde anlaşma yaptığı hususun belgesidir. Ala bin Hadrami, bizi işe el sürdürmeyecekler ve hurma mahsulünü bizimle bölüşecekler diye onlarla muahede yapmıştır. Kim buna riayet etmezse Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Ama cizyeye gelince, o erginlik çağına basan, ustura tutmaya başlayan her erkek başına bir dinar yahut her yıl 24 dirhem alınır. Çocuktan, kadından, amadan, son derece yaşlanmıştan, bunaktan, oturak olandan alınmaz. Peygamberimiz aleyhisselam Ala bin Hadrami'ye gönderdiği mektupta şöyle buyurdu: Allah'a hamdü senadan sonra dedim ki, Münzir bin Sava'ya iki kişi gönderdim. Onlar Münzir'in yanına toplamış olduğu cizyeleri kendisinden teslim alacaklardır. Sen bu işi çabuklaştır. Zekat ve aşardan senin yanına topladıklarını da onlarla birlikte gönder ve selam. Ala bin Hadrami, Bahreynlilerin Müslüman olanlarından uşr, aşar, müşrik olanlarından da cizye almakta, toplamaktaydı. Kıymetli dinleyenler, bu konuya gelecek programımıza devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşünceye değin, Allah'a emanet olunuz. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir dinlendiren musiki programında sizlerle beraberiz. İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmele ile yoğurmuşlardır. Güne onunla başlanır, gece onunla yatılır. Evden onunla çıkılır, eve onunla girilir. Vasıtaya onunla binilir. Hayır ve anlamlı işlere onunla başlanır. İbadetler onunla eda edilir. Duaya eller onunla kaldırılır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yeme besmele ile uzanır. Yemekler onun bereketiyle bollaşır. Bütün hatipler sözlerine, bütün yazarlar kitaplarına onunla başlar. Hastalar onunla şifa bulur. Konuşmaya başlayan çocuklara ilk o öğretilir. Kısacası o her hayrın anahtarıdır. Bugünkü programımıza da ilk olarak Bismillah diyerek başlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, 5 vakit namazlarımızda her daim okuruz Fatiha-i Şerif'i. Her daim ona yalvarır, ondan yardım ister, ona sığınırız. Günahımız çoktur ama onun rahmet ve merhametine sığınır, ondan mağfiret dileriz. Rabbimiz günahlarımızı affetsin diyor. Sanatçımız Çetin Gümüş'ten Bizleri Affet eserini dinliyoruz.

Dünyada tüm yaratılmışlara ihsan ve ikram edensin. Ahirette de sadece müminlere ikram edensin. Er-Rahman ismin hürmetine gönlümüze merhamet et. Gaflet ve unutkanlıklardan kurtar bizleri. Er-Rahim ismin hürmetine her türlü tehlikelerden koru bizleri. El-Cami ismin hürmetine yalnız bırakma bizleri. El-Muni isminle bolluk, bereket, zenginlik bahşet. Mani isminle depremden, kazalardan, her türlü afetten bizleri koru ve endişelerimizi gider Allah'ım diyoruz. Erkan Mutlu'dan dinliyoruz. Hu ilahisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Yara, en güzel isimlerin sahibi sensin. Dünyada tüm yaratılmışlara ihsan ve ikram edensin. Ahirette de sadece müminlere ikram edensin. Er-Rahman ismin hürmetine gönlümüze merhamet et. Gaflet ve unutkanlıklardan kurtar bizleri. Er-Rahim ismin hürmetine her türlü tehlikelerden koru bizleri. El-Cami ismin hürmetine yalnız bırakma bizleri. El-Muni isminle bolluk, bereket, zenginlik bahşet. Mani isminle depremden, kazalardan, her türlü afetten bizleri koru ve endişelerimizi gider.

Sevgili dinleyenler, Akra FM'de dinlendiren musiki programının artık sonuna doğru geliyoruz. Vakit veda vakti. Başka bir programda yeniden buluşmak ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz ve son bir eserle veda ediyoruz sizlere. Misari Raşid El Efeysi'den Rahman isimli eseri dinleyeceğiz. Başka bir programda yeniden görüşünceye dek.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki sona erdi.
1: Akra dinliyorsunuz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapabiliriz.

Ocağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: dinleyiciler. Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular merhaba. Hemen son bölümü kısaca hatırlayalım. Konumuz mucizelerdi. Biri Miraç, diğeri ayın ikiye bölünmesi hadiseleri. İkisinde de en önemli mucize bizzat peygamberin kendisiydi aslında. Ve o mucizevi peygamber hicret edecek kadar dardaydı. 28. bölüm. Hicret. Bir yıl sonra aynı yerde tekrar buluşmayı vaat eden Medineliler geldi. Bu defa 10 kişi. 5'i ilk gelenler ve Medine'nin kandil çemberini kuran 6 kişiden. Yalnız Cabir bin Abdullah gelememişti. Gelenlerin 10'u Hazreç kabilesinden, ikisi de Evs'ten. Kısa bir görüşme. Geriye kalanı da İslam'a girdi ve hep beraber Allah'ın Resulüne bir anlaşma beyatı ettiler. Allah'a şirk koşmak yok, hırsızlık yok, zina yok, evlat öldürmek yok. Allah'ın emirlerine isyan yok. Allah'a kulluk ve bağlılık dışına çıkmak yok. Allah'ın Resulü buyurdular. Kim bu ahde vefa gösterirse Allah onu cennete alır. Kim küfre düşmeksizin ahdini bozarsa Allah'ın iradesine kalmıştır. Hep birden baş eğdiler ve Medine'ye döndüler. Aralarından biri Allah'ın Resulü ile kaldı. Medine Müslümanlarının başı Es'ad bin Zürare. Kandili her tarafı alev alev yalıyor. Bu defa 11 kişi olarak Medine'ye dönünce aralarında Evs kabilesinden iki şahıs iki kabileyi birbirine büsbütün yaklaştırdı. Kandiller Medine çemberi üzerinde birinden öbürüne atlaya atlaya 40 kandil yaktı. Bir zamanlar Allah Resulü'nün etrafındaki ilk halka tam 40. Mekke'ye bir mektup gönderdiler. Ey Allah'ın Resulü, bize Kur'an öğretecek ve Müslümanlığı gösterecek bir muallim gönder. Bir sahabi gönderildi. Bundan böyle Medine Müslümanlarının ismi Ensar. Nusret ediciler, yardımcılar. Mekke Müslümanları da Muhacirin ismini alacak. 40 kandil alevler içinde. Alevler sıçraya sıçraya gidiyor. Allah Resulü'nün gönderdikleri din talimcisi yerine varır varmaz, kandil çemberi üzerinde yeni bir nefes, tutuşan tutuşana. İşte Abdüleşel oğulları kabilesinden iki ileri insanın Müslümanlığı kabul etmesi, bütün kabileyi, kadınlı ve erkekli İslam dairesine atıverdi. Aralarında asram lakaplı tek kişiden başka İslam'a girmeyen hiç kimse kalmadı. O da Uhud gazası günü birdenbire Müslüman olup kendisini cenk meydanına fırlatıverecek ve ne cilvedir ki Allah'a bir kere secde etmeden en yüksek mertebeyi bulacaktır. Şehit. Allah'ın sevgilisi haber verecektir. Asram cennetlik oldu. Topyekün İslam'a gelen bu Abdüleşel takımı bir mübarek topluluk. Aralarından tek münafık çıkmadı. Yine bir mevsim sonra aynı buluşma yerinde 70 Medineli Müslüman Allah Resulü'nün huzurunda. Aralarında iki de kadın. Yeni ahd. Bu andan itibaren Allah Resulü'nü nefslerimizi, zevcelerimizi, çocuklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız. Onu canımızdan kıymetli bileceğiz. Onun düşmanlarını düşmanlarımızdan sayacağız ve karşılarına kılıçla çıkacağız. Onun yolunda gerekirse Arap'la ve Acem'le bütün dünyayla cenkleşeceğiz. Allah'ın Resulü elini uzattı ve Medine büyükleri teker teker ellerini insanlığı çekip kurtarmak için yaratılan mukaddes elin üstüne koydular. Artık büyük dava merkezden muhite sıçramıştır. Bu muhit genişleye genişleye bütün insanlığı içine alabilir. Kurtarıcılık merkezinin bizzat bu muhit içine girecekleri an, saadet asrının ikinci çığırı açılacaktır. Allah'ın Resulü bu 70 kişiden 12'sini geriye kalan Medine Müslümanlarına kolbaşı seçtiler ve dua buyurdular. Hala her şey Kureyş kafirlerinden gizli. Bir takım sızıntılar etrafı yalamaktadır ama planın azametini anlayan yok. Yalnız nur alevlerinin şimdi Medine'yi sarmaya başladığı, uzaktan küfrün gözüne anlaşılması imkansız, acayip bir manzara gibi görünüyor. Korkuyorlar fakat anlamıyorlar. Anladıkları sadece müthiş bir hareketin hazırlanmakta olduğu. Allah'tan küfre silahla karşı çıkmak emri geldi ve artık karargah Medine. Teker teker, üçer beşer Medine.

Medine'ye göç etmeye başlayınız. Öncüler harekete başladı. İlk giden Ebu Seleme olmuştu. Medinelilerin beyatından bir yıl evvel. Sonra Amir bin Rebia ve zevcesi Leyla, arkasından Abdullah bin Cahş. Derken bölük bölük sahabi, Hazreti Ömer ve yakınları, Hazreti Osman ve Habeşistan'dan dönenler. Herkes gizlice çıkıp gittiği halde Ömer, belinde kılıç ve elinde ok, hareketinden evvel Kabe'yi tavafa gitti, 7 kere tavaf etti ve oradaki müşriklere şöyle haykırdı. İşte ben gidiyorum. Anasını ağlatmak, karısını kocasız ve çocuğunu babasız bırakmak isteyenler şu vadiye doğru arkamdan gelsin. Mekke ile Medine arasında develerin ayak izlerinden dalgalı, dolambaçlı, ahenkli bir yol. Bu yolu kainat çapında bir kurtuluş hareketinin erleri, Allah sevgilisinin Mekkeli sahabileri, tevhid muhacirleri açmıştır. Mekke'de Allah Resulü'nün yanında Ebu Bekir ve Ali'den başka kimsecikler kalmadı. Ebu Bekir rica etti. Bana da izin ver, gideyim ey Allah'ın Resulü. Katlan ya Ebu Bekir, Allah'tan niyazım o ki seni bana yoldaş etsin. Ebu Bekir başına inen gökler dolusu devlet altında başını eğdi, tek kelime söylemedi. Kureyş bu anlaşılmaz, bu acayip fakat ürkütücü işler karşısında meclis evleri olan Darün Nedve'yi doldurdu. Bir araya geldiler, saatlerce çekiştiler. Bölük bölük gidiyorlar. Nereye? Medine'ye mi? Orada ne yapacaklar? Hiçbir şey belli değil. Bu gidişle her şey olabilir. Mekke'de ondan ve en yakın bir iki kişiden başka kimse kalmadı. İşte sessiz bir sıyrılışla içimizden çözülüyorlar. Yarın birdenbire tepemize düşmeyecekleri ne malum? Göz göre göre razı olacak mıyız? Ve karar. Artık ne pahasına olursa olsun onu öldürmeliyiz. Plan tamam. Gece evine gidecekler ve uykuda öldürecekler. Bir sürü kafir bu vazifeyi üstüne aldı. Allah'ın sevgilisi her şeyi biliyor. Yatağına yatmadı. Oraya Ali'yi yatırdı ve bir köşede Yasin suresini okumaya başladı. Sıra şu mealdeki ayete gelmişti. Biz onların önlerine ve arkalarına duvar çektik ve şuurlarını körlettik ve işte görmezler. Ayeti sonuna kadar okudular, kalktılar, kapıyı araladılar, çıktılar. Karanlıkta gölgeler, kalplerinde ayet, yerden bir avuç toprak alıp karaltılara doğru serptiler, yürüdüler. Ne gören var, ne bir şey anlayan, basiretleri bağlanmıştır. İbni Abbas, o gece Allah Resulü'nün saçlıkları topraktan kimin üzerine dokunduysa, Bedir cenginde kılıçtan geçti. Ayet-i meali, şöyle dua et, de ki, Ya Rab, beni rızan ile ve hoşlukla gideceğim yere vardır ve rızan ile ve hoşlukla çıkacağım yerden çıkar ve bana öyle bir dayanak ver ki düşmanlara karşı desteğim olsun. Biraz sonra bir kafir gelir. Allah Resulü'nün kapısı önünde bekleyenlere seslendi. Ne bekliyorsunuz? Onu gözetliyoruz. Gözetlediğiniz insan çoktan çıkıp gitti. Siz ayakta uyuya durun. Baktılar ki yatakta taze delikanlı Ali'den başka kimse yok. Allah'ın Resulü Hazreti Ali'ye emir vermişlerdi. Ben Allah'ın emriyle Medine'ye hicret ediyorum. Sen birkaç gün burada kal. Bendeki emanetleri sahiplerine teslim et ve ardımca gel. Ve doğruca Ebu Bekir'e yollandılar. Ebu Bekir Allah Resulü'nün geldiğini görünce hayrete düştü. Böyle birdenbire gelişinin sırrı nedir acaba? Ve kapıyı açıp niyaz etti. Buyursunlar ey Allah'ın Resulü. Ya Ebu Bekir, Medine'ye hicret izni verildi. Gidiyorum. Ben de beraber miyim? Evet. Ebu Bekir şevk ve saadet içinde atıldı. Binilecek 2 devan var. Birini sen al. Parasıyla. Buyurdu Allah'ın Resulü ve deveyi satın aldı. Ebu Bekir'in birçok hediyesini alan Allah'ın Resulü bu defa kabul etmemiş, nefsiyle ve malıyla hicreti tamamlamak istemişti. Hazreti Ebu Bekir kızını çağırdı. Ayşe, yol eşyamızı hazırlayın. Hazreti Ayşe, aceleyle giyecekleri hazırladık. Yiyeceklerini de bir torbaya doldurup ağzını bağladık. Allah'ın Resulü parayla bir kılavuz tuttular. Develeri ve eşyayı ona teslim ettiler. Amr isimli hizmetçilerini de beraber aldılar. Bunlara deniz tarafından gidip istikametini belli etmemelerini, dolambaçlı kavisler çizerek izleri karıştırmalarını ve 3 gün sonra Sevr Dağı'ndaki mağaranın önünde bulunmalarını emrettiler.

0: Yavuz ve hizmetçi develerle gitti. Kendileri de babamla dost doğru Sevir dağındaki mağaraya. Ertesi gün Mekke çalkalandı. Gitmiş, başlarını alıp gitmişler. Duran adamın karşısında dişlerini gösteren ve hırlama tecrübeleri yapan köpek, o adam ardını dönüp yürümeye başlayınca nasıl köpürür, öyle köpürdüler. Her sıyrılış mutlaka arkasından bir atılış çeker. Öyle atıldılar. Aramadıkları delik, adam çıkartmadıkları istikamet kalmadı. Onu bulup da getirene 100 deve ihsan vaat ettiler. Pertavsızlarla inceliyormuş gibi izler üstünde kapandılar. Bir iz buldular, 2 çift iz, yan yana, birbiriyle sarmaş dolaş. Biri öbürünün elinden, öbürü de diğerinin alnından öpen 1 çift iz. Domuzlar gibi izleri koklaya koklaya gittiler. Sevr Dağ tepesine kadar çıktılar. İzler bir mağaranın önünde kesiliverdi. Mağaranın ağzını kocaman bir örümcek ağ perdelemiş. Ağın ortasında iri bir örümcek, nokta kadar gözleri fırıl fırıl, uzun ayakları salıncağından yaylanıyor. Kenarda bir güvercin yuvası ve yumurtaları. Mağaranın ağzı önünde konuşanlar, içeride olmasınlar. Deli misin sen, boydan boya örümcek ağına baksana. Ne olur ne olmaz, bir kere girip bakalım. Ümeyye bin Halef isimli kafir, hadi oradan akılsızlar, örümcek buraya daha Muhammed doğmadan ağlarını çekmiş. Basıp gittiler. Hazreti Ebu Bekir, eğer içeriye doğru şöyle dikkatle baksalardı, bizi görürlerdi. Allah Resulü, ya Ebu Bekir, o 2 kişinin üçüncüsü Allah olduktan sonra sen ne sanıyorsun? Kim ne görebilir? Hazreti Ebu Bekir, mağaranın içinde gördüm ki mübarek ayakları kanamış. O nermin ayakların sahibi, yalın ayak yürümeye ve cefa çekmeye alışık değillerdi. Ey Allah'ın Resulü, ben basit bir ferdim. Ölmüşüm, kalmışım, ne çıkar? Ama sana bir zarar erişecek olursa bütün ümmet helak olur. Allah'ın Resulü, merak etme Ebu Bekir, Allah bizimledir. Mağarada 3 gün kaldılar. Ebu Bekir Hazretlerinin oğlu Abdullah, geceleri gelip kendilerini ziyaret ediyor, Mekke haberlerini veriyor ve gün doğmadan gizlice Mekke'ye dönüyordu.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. 4 mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatık tırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, 7 kardeşim. 7 oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. 2 ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, 7 kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Doğaldan uzaklaşma bizim alerjik hastalıklarımızdaki artışın en önemli sebebi. Biz önceden plastik damacanalardan pek su kullanmıyorduk. Testiden kullanıyorduk. Basite indirgeyecek olursak alerjik hastalıkların artış sebebi batı tipi yaşam tarzı diyoruz. Yani hava almayan evler, duvardan duvara halı fleksler. Ama en önemlisi belki de hem çevreyi hem toprağı hem de suyu aşırı miktarda kirleten kimyasal ajanlar. Bir kullandığınız bulaşık deterjanını 10 yıl çevreden atamıyorsunuz. Okyanusların 10 bin metre derinliğinde yaşayan balıklarda plastik madde tespit edildi. Dolayısıyla bu çevresel kirlilik bizim alerjik hastalıklarımızda en fazla artışın sebebi. Sezeryan doğumlar gittikçe arttı. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bizim alerjik hastalıklarda en önemli risklerden birisi. Genetik zemin var ama bu çevresel etmenleri kontrol edemediğimiz zaman işte ev içi kirlilik dediğimiz doğal gazı bile mesela farkında değiliz. Gerçi her mutfakta aspiratör var ama bazen yemek pişirme esnasında aspiratörler açılmıyor. O gaz nereye gidiyor? Bu gibi sebepler mesela batıda şu anda bunun farkına varıldı. Plastik pencere yasak. Kısacası doğaldan uzaklaşma, her şeyin sunnileşmesi, üretim hırsı, daha fazla ürün alabilmek için kimyasalların fazlaca kullanımı ve gereksiz kullanımı, dediğim gibi tüketim ekonomisine katkı olsun diye katkı maddelerinin gittikçe artışı, bizim alerjik hastalıklarda belki de şu anda söyleyebileceğimiz en önemli artış sebepleri. Topraktan uzaklaşmamak, doğallıktan uzaklaşmamak, betonlaşmaktan biraz daha kaçınmak, yeşile olan ihtiyaç, temiz havaya olan ihtiyaç belki de en önemlisi.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Müslümanın canı, malı ve haysiyeti muhteremdir. İnsanın onuru da en az canı ve malı kadar korunması gereken bir emanettir. Gıybetse çoğu zaman fark edilmeden yapılan fakat kalpleri yaralayan büyük yanlışlardan biridir. Şimdi sizi Allah Resulü'nün yanında yaşanmış ibret dolu bir yolculuğa götürüyoruz.

0: Selman-ı Farisi Hazretleri bir sefer sırasında Resulullah'ın ashabından iki kişiyle birlikteydi. Onlara hizmet ediyor, birlikte yol alıyor ve beraber yemek yiyordu. Ancak bir gün Selman yorgun düşmüş ve uyuyakalmıştı. İnsanlar yollarına devam etti.
1: Selman ortalıkta görünmüyor.
2: Boş ver. Çadırı biz kuralım.
3: Selman pişmiş yemeğe ve kurulmuş çadıra gelmekten başka bir şey bilmiyor.
0: Bir süre sonra Selman geldi.
4: Esselamu aleyküm kardeşlerim.
2: Selman, Allah Resulü'nün yanına git. Eğer yanında katık varsa bizim için iste.
4: Ey Allah'ın elçisi, arkadaşlarım beni sana gönderdiler. Şayet yanında katık varsa biraz rica ediyorlar.
0: Allah Resulü şöyle buyurdu. Arkadaşların katığı ne yapacaklar? Onlar katıklarını yediler. Selman şaşkınlık içinde geri döndü ve duyduklarını arkadaşlarına anlattı.
1: Nasıl olur?
2: Biz hiçbir şey yemedik ki.
0: İki sahabi hemen Allah Resulü'nün huzuruna gittiler.

0: seni hak ile gönderene yemin olsun ki konakladığımızdan beri hiçbir şey yemedik.
1: Bunun üzerine Allah Resulü, konuşmalarınızla siz Selman'ı katık olarak yediniz. Ve bu olayın ardından şu ilahi ikaz nazil oldu. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır?
2: Ya Resulallah, bizim için istiğfar ediver.
1: Gıybet ettiğiniz arkadaşınıza rica edin de sizin için o istiğfarda bulunsun. Dil bazen kılıçtan daha derin yaralar açabilir. Bir söz söylenir, ses kaybolur. Fakat izi kalpte kalır. Gıybet yalnızca konuşmak değildir. Kardeşinin haysiyetine dokunmaktır.

0: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Bu bizim aslında son zamanlarda sürekli kendi içimizde arayıp bulamadığımız ve bir yerlerde kendi başına kalmış insanın arayışlarında hani tutunabileceğim bir dal olsa da ona binsem de kendimi bir böyle sağ salimen doğru limanlara çıkarabilsem dediği zamanlar var. Aslında gönül dili bizim yalnızlığımızın, bizim çokluk içerisinde yalnız kalışlarımızın ve bu yalnız kalışlardaki bir an olsun o buhranlarımızda yanı başında olması gereken ve insanlara kendi içimizi olduğu gibi, göründüğümüz gibi aktarabilmeye vesile olan ve söylendiği yerde kesin tesir bırakan, bu tesirin neticesinde ise kabul gören bir dildir aslında. Biz belki bu dili konuşmayalı, unutalı çok oldu ama belki bu gönül dilini konuşsaydık neleri kazanabilirdik sorusunu da sorsak, belki o zaman yeterdi, bunları da kazanıp konuşmak gerekebilir. Bir toplumda gıybet, bir toplumda iftira, bir toplumda hasetlik ön plana çıkmışsa ve bunlar ailenin de ortasına bir saatli bomba gibi düşmüşse, evet, gönül dilinden bahsedemeyiz. Burada olsa olsa bir günah dili vardır. Dolayısıyla biz bu günah dilini bir tercih ederek yaşayacağız, yoksa Rabbimizin bize emrettiği gibi, peygamberlerine emrettiği gibi gönül dilini kullanıp topluma ve insana en başındaysa kendimize saygı gereği, yine en başındaysa bir aileysek ailemizin fertlerine karşı kullanmamız gereken en güzel enstrümanın birisidir, en önemlisidir. Belki de bundandır işte bugün isterseniz bu gıybeti konuşalım, isterseniz bugün bir iftira nedir onu konuşalım ve belki de bundan yola çıkarak neleri kaybettiğimizi görmemizi sağlayalım. Şunu ifade etmek istiyorum. Aslında çocuk yetiştirme noktasındaki en büyük eksikliklerimizden birisi ahlaki zekaya biz çok önem vermiyoruz. Bugün ahlaki zekaya önem veren ailelerin çocuklarında ve ailelerde ve toplumlarda gıybet gibi, kıskançlık gibi, hasetlik gibi, iftira gibi unsurlar çok rastlayamazsınız. Çünkü ahlaki zeka bir yandan insanın vicdani ahlakını, vicdani sesini de ön plana koyan bir ortamı hazırlar. Ahlaki zekayla yetişmiş bireyler ne güzel bireylerdir ki o evlerde suskunlukta bile çok şey konuşulur, çok şey anlaşılır. Ama diğer taraftansa ahlaki zekayı yitirmiş bireylerin bu topluma bırakın kazandırabileceği bir şey yokken kendisine verebileceği de hiçbir şey yoktur. Bugün eğer ki bir toplumun içerisinde, bir ailenin içerisinde başka insanlar konuşuluyor ve kendi dertleri unutulmuş, kendilerinin eksiklikleri görülmüyorsa o evlerde ve o toplumlarda huzur namına, bereket namına bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Bu bir iletişim değildir zaten. Bir başka insanın arkasından konuşmak, bir insanı çok özür dileyerek söylüyorum. Ama yani bir tabirle başka insanların acılarını ya da açık yanlarını ya da kusurlarını ya da olmayan kusurları varmış gibi göstererek kendimize ve günümüze ve sohbetimize meze yapmak doğrusu bence çok vicdani ve ahlaki ve Muhammedi gelmiyor. Dolayısıyla bu yönden baktığımızda bile herhalde bugün evimizdeki bereketsizliğin, evimizdeki huzursuzluğun müsebbibi olarak kendimize iğneyi de çuvaldı da ben kendi şahsıma söylüyorum bu sözü vurmamız gerekiyor. Bunu her insan kendi özünde, kendi iç vicdan muhasebesinde yapıyor olsa sanırım birçok sorunu çözebiliriz. Biz yapmadığımız bir şey eşimizden beklerken ne kadar ahlakiyiz, ne kadar vicdaniyiz. Yani ki siz eşiniz

empati yapın derken empati yapmayı unutuyorsanız, eşinizde olmayan bir vasfı varmışçasına gösterip onu üzmeyi tercih ediyorsanız ve onu kazandım dediğiniz yerde kaybetmeyi siz kendinize bir böyle sanki kabadayılık ya da sanki bir kahramanlıkmış gibi addediyorsanız, sanırım bizim dikkat etmemiz gereken başka husus daha var. Kendimize dönüp bakacağız, muhasebemizi yapacağız. Bu da nedir? Ben ne kadar doğruyu hangi doğru yerde konuşabiliyorum? Ben doğru konuşmayı ve doğruluğu elimden bırakmadığım müddetçe başıma neler geldi? Hiçbir sıkıntı gelmedi. O zaman şunu sorgulayacağız. Başka insanları konuşurken kazandığımız bir şey var mı Allah aşkına? Şöyle bir bakalım. Elimizi vicdanımıza koyalım. Başka insanları bakın bir uyarı yapıyoruz diye konuşuyorsanız, belki başka insanları yönlendirirken yaptığınız bir cümle başka insanın belki dünya hayatının kararmasına neden olacaksa, siz ahiretinizi bu kadar cesur, ne kadar kolay harcıyorsunuz demektir. Şimdi bizim kaybettiğimiz değerler bunlar. İşte benim en çok eğitimlerimde vurguladığım, anne baba eğitimlerinde, çocuk eğitimlerinde vurguladığım şey ahlaki zekadan bahsederiz sürekli. Bu ahlaki zekayı biz küçük çocukluğumuzdan itibaren ebeveyn olarak çocuklarımıza, yavrularımıza beğenmiş olsaydık, kazandırmış olsaydık ya da kazandırırsak, bundan sonrası için söylüyorum. Bunun yöntemleri var, değişik argümanları var, esrümanları var. Bunlar konuşulabilir, daha uzun programlar yapılır. Ahlaki zekayı bütün aktörü, bütün babaları sesleniyoruz ki ne olur 0-5 yaş arasından itibaren bu ahlaki zekayı manevi eğitimle birlikte takviye ederek ya da manevi ahlaki zekayı takviye ederek birlikte verin ki o zaman karşınıza benim evladım da evet 18'ine geldi şöyle bir evlat olacak diye kendinizden emin olarak rahat rahat bekleyin. Biz bunu söylüyoruz. Ne ekiyoruz? Bunu içiyoruz. Doğrusu insanlar yani yaptıkları ne varsa eza anlamında, bir insana verdiği sıkıntı anlamında, söyledikleri kınama anlamında, iftira anlamında, gıybet anlamında, onu yaşamadan nefes vermez bu dünyada. Şimdi biz bunu her gün vicdanen düşünsek, kulaklarımızda bunu çınlatsak, yüreğimizde bu sözleri çınlatsak, yahu ben bu söylediklerimi yaşamadan ölmeyecekmişim desek, herhalde bir daha bir başka insana dikkatini yaparken, iftirasını atarken dikkat etmiş oluruz diye kanaatindeyim. Eğer ki biz bunu ailemizde de yansıtabilseydik, emin olun birçok yönüyle dizayn edilmiş huzurlar ortaya çıkardı. Dizayn edilmiş mutluluklar ortaya çıkardı. Bu mimarı bizatihi inandığınız inancın, maneviyatın ta kendisidir. Maneviyatın ve ahlakın dizayn ettiği huzurun tadına doyum da olmaz. Ona herhangi bir şekilde daha da biçilmez. Oysa herhalde bu postmodern dünyada teknomedyatik dediğimiz bir asırda yaşıyoruz. Sanırım insanlar dışarıda kendilerine bu ahlaki zekadan yoksun olan bireyler için söylüyorum. Dışarıdaki meşgaleleri evinin içindeki meşgaleden daha önemliymiş gibi algılayan bu ahlaki zekaya sahip insanlara da sesleniyorum. Ne olur şunu unutmayın. Dışarıdaki meşgalelerin adı ne olursa olsun, cinsi ne olursa olsun, ne kadar uğraşınız varsa o kadar stresiniz vardır. O kadar stresiniz varsa çocuğunuza ve eşinize ayırdığınız tahammülünüz de o kadar oluyor. Yani sıkıntılar, stresler ne kadar çoksa tahammülümüz de o kadar azalıyor. Set bir orantıdır. Dolayısıyla bizim kendi aile yapımızda bile bakın bir başka insanı konuşurken strese gireriz. Acaba yarın bir gün biri duyarsa benim karşıma gelir mi derken bile stres ederiz. Ama bu arada nefisten midir, gönülden midir bilmiyorum ama bunu konuşmayı çok insanlar böyle iştahlı bir yemekmiş gibi düşünüyorlar Allah korusun. Oysa o haram bir yemek. Yani haram bir yemeğe elinizi uzatmaya, dilinizi uzatmaya, zamanınızı ayırmaya nasıl vicdanınız el verir ki kalkarsınız sizin yanınızda olmayan bir insana, sizin yanınızda bulunmayan bir insana onları yakıştırırsınız, söylersiniz. Ne ki üzerinde öyle bir vasıf bile olsa bir kere bir insan hırsızlık yaptı diyelim ki. O hırsızlığı yaptıktan sonra af dilenip, Allah'ından af dilenip temize çıkmadığının garantisi var mıdır? Ama biz onu bir kere hırsızlık yaptı diye ömür boyu hırsız ilan edecek kadar biz vicdansızız işin doğrusu. Birbirimize o merhamet gözüyle bakamıyoruz. Eğer ki evin içerisindeki merhamet nasıl olur derseniz, evin içerisinde dedikodu yoksa,
kin, nefret tohumları saçılmıyorsa, iftiralar saçılmıyorsa, en içerisinde merhamet vardır. Birbirimize karşı kindar değilsek, tahammüllü isek, birbirimize bakarken bu benim eşimdir, bu benim zevcemdir, bu benim her şeyimdir, nimetimdir diyebiliyorsak, çocuğumuz için bu bize Rabbimizin bir

0: bize yansır ki size. O an bizim bir etrafınızı bütün çepeçevre saran bir tebessüm oluşturur sanki. Bir hali oluşturur. Aslında o ta kalbin içindeki var olan Rabbimin o merhametini taşıyor. Rabbimin olan ışığını taşıyor. Dolayısıyla onun kalbindekinden biz eminiz. Biliyoruz ki bu büyük zatın gönlünde Allah'tan başka bir şey yok. Şimdi biz dualarımızda da bunu söylersek, biz diyebilirsek, senin sevginden başka bir sevgi istemiyorum Rabbim diyebilseydik, ondan sonra da onun sevgisiyle sevebileceğimiz insanları sevebilseydik, onun sevgisiyle sevebileceğimiz sevgilere talip olalım lütfen. Bakın, görüntülerle, işte efendim imajlarla, şunlarla, bunlarla uğraşmayalım. Özellikle hanımefendilere buradan sesleniyorum. Böyle evlilik aşamasına gelmiş hanımefendilere sesleniyorum. Bir anlık bazen hatalar yapabiliyoruz. Bazı kusurlar vardır ki hep kalıcıdır. Eğitimden, psikolojiden anlayan insanlar bunu bilir. Biliriz ki bu kusur kalıcıdır. Dolayısıyla hani eskilerin bir tabiri vardı. Nesil bebecik öyle kocacık derlerdi eskiden. Şimdi dolayısıyla biz bunu görmezlikten gelemeyiz. Ama kalbine Rabbini almış bir insanı siz kalbinize alabiliyorsanız onu kalbindeki Rabbi ile birlikte alıyorsunuz. Bakın tekrar ediyorum. Siz kalbine Allah'ını almış, Rabbini almış bir insanı siz kalbinize alıyorsanız hem onu hem de onun kalbindeki Rabbi ile birlikte alıyorsunuz demektir. Bundan daha güzel, bundan daha özel bir sevgiyi düşünebilir misiniz? İşte budur aşkın en güzel varanı, gidilen hedefi, yolu, yordamı. Ama biz kendi kalbimize önce Rabbimizi almayı becerebileceğiz. Rabbim inşallah kalbini Allah'ı alanlardan eyle. Ondan sonra da ona yakıştırdığımız insanları sevelim. Eğer ki siz Allah'ı almışsanız kalbinize dünyayı sevemezsiniz. Her bir işi ön plana koyarak yuvanızı dağıtamazsınız. İşinizi ihmal edemezsiniz. Buna hakkınız da yok. İşte burada bir dedikodu, iki gıybet, üç inat. Evet, inatlık. Eğer ki siz inat bir davranış gösteriyorsanız bir insan inatsa murat sahibi olamaz. Bakın yine söylüyorum, bir insan inatsa murat sahibi olamaz. Siz inatlarınız varsa kendi içinizde de Allah korusun şeytanınızda ve kibrinizde ve nefsinizde müthiş bir tekabür vardır ki, tekebbürlük davranış vardır ki Allah korusun ondan, bu dediklerimizden Firavun da çoktu. Bu dediklerimizde Firavun da çoktu. Dolayısıyla biz kendi nefsimizde, kendi içimizdeki dünyamızı bu inatla, kibirle, dedikoduyla kirletmeyelim. O gönül deryasını kirletirseniz bir katre inat o deryayı kirletmeye yeter. Bir damlacık inat. Eğer ki bunu yenebilmek mi istiyoruz? O zaman daha çok ibadet edeceğiz. Daha çok Rabbimize yöneceğiz. Bu özelliğimizi Rabbim bir al diyeceğiz. O zaman empati yapmayı başaracağız.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır veziri olması ve kardeşleriyle karşılaşması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılar ise de o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, ''Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü tas tamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın.'' Kardeşleri, ''Onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğini yaparız.'' dediler. Yusuf adamlarına, ''Sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koy. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler.'' dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, ''Ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz de onu ne pahasına olursa olsun koruyacağız.'' dediler. Yakup dedi ki, daha önce bunun kardeşini Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben. En iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz. Ve fazladan bir deve yükü de yiyecek arttırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez. Yakup, hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, Allah konuştuğunuza vekildir dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Nazarı dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak O'na dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak O'na dayanıp güvensinler, dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileğini yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince, öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona, ''Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme.'' dedi. Ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadi şöyle bağırdı. ''Ey kervancılar, siz hırsızsınız.'' Yakup'un oğulları onlara dönerek, ''Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?'' dediler. Dediler ki, ''Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır. O seslenen, buna ben kefilim.'' dedi. Yusuf'un kardeşleri, Allah'a yemin ederiz ki bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz dediler. Onlar da eğer yalancıysanız hırsızın cezası nedir dediler. Onun cezası çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf öz kardeşinin kabından, yükünden, önce hemen onun suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimiz kişiyi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir. Yusuf'un kardeşleri, eğer o çalmışsa daha önce onun kardeşi de çalmıştı dediler. Yusuf bunun içine sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür dedi. Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir. Kardeşleri, ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset. Yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyimser insanlardan görüyoruz dediler. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almak

Allah'tan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz, dedi. Yakub'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince, kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babamızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvel de Yusuf hakkında işlediğimiz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün, deyin ki, ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Ben ise Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü O her şeyi hakkıyla bilen eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de, ah Yusuf'um, ah diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o, kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dedi ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeği tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır, dediler. Yusuf şöyle dedi, siz cahillik ve gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tövbe ettiniz mi? Aa, yoksa sen hakikaten Yusuf musun? Dediler. O da, ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez, dedi. Kardeşleri, Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Biz doğrusu yaptığımızdan dolayı suçluyduk, dediler. Yusuf da, bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. Şu gömleğimi götürün. Onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana bunadı demeyin, dedi. Oradakiler, vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim, dedi. Evlatları, ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik, dediler. Yakup, sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim.
Şüphe yok ki o çok bağışlayan.

0: çok merhamet edendir, dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin, dedi. Babası ve annesini tahtın üzerine çıkartıp oturttu ve hepsi önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: ...90 Saniyede Edebiyat.
2: Düşünce yazısı. Düşünce yazısı bir düşüncenin, görüşün veya değerlendirmenin okuyucuya aktarılması amacıyla yazılan düz yazı türlerinin genel adıdır. Bu tür yazılarda asıl amaç bir olayı anlatmaktan çok bir düşünceyi açıklamak, savunmak ya da tartışmaktır. Bu nedenle düşünce yazıları edebiyatın bilgi ve fikir aktarma yönünü temsil eden önemli metinler arasında yer alır. Düşünce yazılarında yazar ele aldığı konu hakkındaki görüşlerini mantıklı bir düzen içinde ortaya koyar. Amaç okuyucuyu bilgilendirmek, düşündürmek veya belirli bir konuda farkındalık oluşturmaktır. Bu tür yazılarda dil genellikle açık, anlaşılır ve sade bir şekilde kullanılır. Duygulardan çok düşünceler ön plandadır. Makale, fıkra, deneme ve sohbet gibi türler düşünce yazılarının başlıca örnekleridir. Makalede bir konu bilimsel ve kanıtlayıcı bir yöntemle ele alınırken, fıkrada güncel olaylar yazarın kişisel görüşleriyle yorumlanır. Denemede yazar herhangi bir konuda kesin yargılara varmadan düşüncelerini samimi bir şekilde dile getirir. Sohbet türünde ise okuyucuyla karşılıklı konuşuyormuş gibi sıcak ve içten bir anlatım kullanılır. Türk edebiyatında düşünce yazılarının gelişimi özellikle Tanzimat döneminde hız kazanmıştır. Gazeteciliğin yaygınlaşmasıyla birlikte düşünce yazıları da önem kazanmıştır. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi isimler düşünce yazılarının gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Cumhuriyet döneminde ise Tanpınar, Nurullah Ataç, Cemil Meriç bu alanda önemli eserler vermiştir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Zübde-i alemdir insan. Bu kainatın özetidir, hülasasıdır. En kıymetli mahluktur insan. İnsana izzet ve hürmet her şeyden fazla geliyor. Hatta yine hadis-i şeriflerde geçiyor. Kabe gibidir insanın gönlü. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin marifetullah dediğimiz ilahi bilgi, Allah'ı bilme, tanıma orada karar kılıyor. Allah'ı bilen bir insanın gönlü Kabe'den daha şerefli oluyor. Onu kırmamak lazım. İzzet etmek lazım. Yardım etmek lazım. Yardımcı olmak lazım. Dünyanın neresinde olursa olsun. Efendim sınırım burası, tamam, öbür tarafındakiler kahrolsun, mahvolsun. Olmaz. O da Allah'ın kuludur. Yazıktır. Merhametli olalım. Allah'ın rahmetine ermenin yolu mahlukatına merhametli olmaktır. İnşallah bundan sonra hepimiz her çeşit efendim merhametin her türüne sahip olarak bu hususta gayretli olalım. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri merhameti tavsiye ediyor.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Maide Suresi 94 ila 120. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah kimsenin görmediği anda bile kendisinden korkup günahlardan sakınanları ayırt etmek için hac esnasında ellerinizin ve mızraklarınızın yetişeceği bir avla elbette sizi imtihan edecektir. Kim bundan sonra aşırı gider, emirlerin dışına çıkarsa onun için acıklı bir azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken av öldürmeyin. Sizden kim kasten onu öldürürse öldürdüğünün dengi bir cezası vardır ki ona içinizden iki adil kişi hükmedecektir. Bu da ya Kabe'ye varacak, orada boğazlanacak bir kurban veya o nispette yoksulları doyurma şeklinde kefaret yahut bunun dengi oruç tutmaktır. Ta ki yaptığı işinin vebalini tatsın. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah mutlak galiptir. İşlediği günahın karşılığını vermede intikamını

intikam sahibidir. Kendinize ve yolcuya bir faydalanma, bir rızık olsun diye denizde balık avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. İhramda olduğunuz müddetçe de kara avı size haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hem de Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Resulün üzerine düşen sadece tebliğ etmektir. Allah neyi açıklayıp neyi gizlediğinizi hakkıyla bilir. De ki, kötü, pis şeyin çokluğu, bolluğu, senin tuhafına gitse bile pisle temiz, haram ile helal bir olmaz. Bunun için ey akıl sahipleri, dinin temiz saydığı şeyleri seçin, Allah'tan çekinip emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler, açıklanınca hoşlanmayacağınız şeyleri fazla sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız, size gizledikleriniz veya yapmaya güç yetiremedikleriniz açıklanır da üzülürsünüz. Demek ki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayıcıdır. Cezada da aceleci değildir. Ey müminler! Sizden önceki bir kavim onları sormuştu da, sonra gelen emirleri terk edip bu sebeple kafir olmuştu. Allah hayvanlara, bahire, sahibe, vasile, ham isimlerini verip bunlar putlara adanmıştır, dokunulmaz demeyi meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler bunlar emredildi diye Allah'a karşı yalan uydurdular. Onların çoğu da düşünmezler, körü körüne tabi olurlar. Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hükmüne ve Resul'ün size bildirdiği şeylere gelin denildiği zaman onlar, atalarımızı, üzerinde bulduğumuz şeyler bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmeyen ve doğruyu bulamayan kimseler olsa da mı yine onlara tabi olacaklar? Ey iman edenler! İyiliği emredip kötülüğü önlemede kendiniz için üzerinize düşene bakın. Siz bu görevi de ifa ederek Allah'ın gösterdiği doğru yolda olduğunuz zaman artık sapanların günahı size zarar vermez. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm hali geldiğinde de edeceği vasiyet sırasında içinizden adalet sahibi iki şahit gerekir. Yahut eğer yolculukta birinize ölüm belirtisi gelmişse, siz Müslümanlardan da kimseler yoksa, sizden olmayan yabancı diğer iki kişiyi şahit yapın. Bu ikisinden şüphelenirseniz, onları namazdan sonra alıkoyarak yemin ettirirsiniz. Onlar da akraba bile olsa, onu bu yemini hiçbir değere ve menfaate satıp değiştirmeyeceğiz. Allah'ın emrettiği şahitliğini de gizlemeyeceğiz. Çünkü biz bu takdirde elbette günahkarlardan oluruz diye Allah'a yemin ederler. Eğer bu ikisinin de yalan söyleyip hakkı gizlemeleri gibi bir günah kazandıkları anlaşılırsa, o zaman o hak sahibi olan mirasçılardan en layık iki kişi onların yerlerine geçer. Onlar da billahi elbet bizim şahitliğimiz o ikisinin şahitliğinden daha doğrudur. Biz haddi de aşmadık. Çünkü biz bu takdirde elbette zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bu yemin şekli şahitliği gereğince yerine getirmeleri konusunda yahut yeminlerinden sonra bu yeminlerin reddedilmesinden ve böylece yalancı sayılmaktan korkmalarından dolayı daha uygundur.
Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah, emrinden sapmış olan topluluğu doğru yola eriştirmez. Allah, kıyamette bütün peygamberleri topladığı gün, ümmetlerinizden ne cevap aldınız? Diyecek. Onlar da, senin ilminin yanında bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz görülmeyeni, bilinmeyeni hakkıyla bilen, ancak sensin sen, diyecekler. Allah o gün şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kudüs, Cebrail'le desteklemiştim. Bu sayede Allah'tan bir mucizeyle beşikte yetişkinken de peygamber olarak insanlarla konuşuyordun. Hani sonra da sana kitabı yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun, içine üflüyordun, o da benim iznimle canlanıp kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve derisi alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüyü mezardan çıkarıp diriltiyordun. Hani sen kendilerine, İsrail oğullarına açık deliller, mucizeler getirdiğinde onlardan küfre sapanlar bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de o vakit İsrail oğullarının seni öldürmelerine mani olmak için ellerini senden çekmiştik. Hani havarilere bana ve Resulüme inanın diye ilham etmiş, bildirmiştim. Onlar da biz iman ettik ya Rabbi. Sen şahit ol ki biz gerçek Müslümanlarız dediler. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, dua etsen, Rabbin bize bugün gökten bir maide, bir sofra yemek indirebilir mi? Demişlerdi. O, eğer inanmışsanız Allah'a saygılı olun. Onun kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmayın, demişti. Onlar, inanıyoruz, fakat istiyoruz ki ondan yiyelim, kalbimiz rahatlasın. Senin peygamberlik iddianda bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım, dediler. Meryem oğlu İsa da dua ederek, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bugün bizim üzerimize gökten bir sofra indir de bizim için hem evvel gelenlerimiz hem de sonra geleceklerimiz için bir bayram ve senin kudretinden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın, dedi. Allah buyurdu ki, ben şüphesiz onu size indireceğim. Fakat sizden kim bundan sonra inkar ederse, hiç şüphe yok ki ben ona kainatta hiç kimseye azap etmediğim şiddetteki bir azapla azap ederim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara Allah'tan başka beni ve annemi iki ilah edinin diyen sen misin? Dediği zaman İsa dedi ki, haşa, seni tenzih ederim. Sen yücesin ya Rab. Doğru olmayan şeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer onu demiş olsaydım mutlaka sen onu bilirdin. Benim içimden geçen her şeyi sen bilirsin. Bense senin zatında olan ve bildirmediğin hiçbir şeyi bilemem. Şüphesiz ki gizlilikleri hakkıyla bilen sensin sen. Ya Rabbi, ben onlara benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye bana emrettiğinden başkasını söylemedim. Ben içlerinde olduğum müddetçe üzerlerinde izninle bir şahit ve bir gözcüydüm. Fakat sen beni içlerinden alınca üzerlerine gözcü, artık yalnız sen oldun. Sen her şeye şahit, her şeyi görensin. Eğer onlara azap edersen, onlar senin kullarındır, dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphesiz mutlak galip ve mutlak hüküm ve hikmet sahibi sensin sen, diye cevap verecek. Allah şöyle buyuracak: Bugün doğru söyleyenlerin, doğruluklarının kendilerine fayda vereceği gündür.
onlar için

0: içinde ebedi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluş ve mutluluktur. Göklerin, yerin ve onlarda bulunan bütün şeylerin mülkü Allah'ındır. O her şeye hakkıyla kadirdir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Maide suresi 94 ila 120. ayetlerini dinledi.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şamil.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Eyüp Sultan'da tarihi mirasın gölgesinde işrak buluşması. İstanbul'da Tarih, Kültür ve Çevre Koruma Derneği TAÇEV ev sahipliğinde İstanbul Sosyal Yaşam Derneği İSYAT İşbirliği ile düzenlenen işrak buluşması Haliç kıyısındaki tarihi Şah Sultan Camii'nin yanı başında gerçekleştirildi. Açık havada ailelerin ve çocukların katılımıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, dua, tarih sohbeti ve işrak namazıyla sabahın bereketi hep birlikte paylaşıldı. Etkinlik yalnızca Eyüp Sultan'ın tarihi ve kültürel mirasını hatırlatmakla kalmayıp İslam medeniyetinde sabah namazından güneşin doğuşuna uzanan vaktin ibadet, zikir, dua ve tefekkürle değerlendirilmesi geleneğini de yeniden gündeme taşıdı. Sabahın ilk ışıklarıyla bir araya gelen farklı kuşaklar aynı duada ve aynı manevi atmosferde buluşarak birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Yasin-i Şerif tilaveti, sabah ezanı ve kılınan sabah namazıyla başlayan programda işrak okumaları, ilahiler ve yapılan dualar sabahın manevi atmosferine eşlik etti. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri buluşmanın gerçekleştirildiği mekanın tarih ve medeniyet hafızasına ayrılan kısmı oldu. Eyüp Sultan'da metfun Şah Sultanlardan Büyük Şah Sultan Külliyesi ve Eyüp Sultan Namazgahları başlıklı konuşmada katılımcılara bölgenin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgi verildi. Özellikle ailelerin ve çocukların katılımı, ibadet, tarih ve medeniyet bilincinin kuşaktan kuşağa aktarılması açısından buluşmaya ayrı bir anlam kattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu özel buluşma, aynı duanın ardından aynı sofranın paylaşılmasıyla bereketli bir şekilde tamamlandı. Erken yaşta sorumluluk psikolojik dayanıklılığı güçlendiriyor. Uzmanlar çocukluk döneminde yaşa uygun sorumluluklar üstlenmenin ve emek vermenin bireylerin ilerleyen yaşlarda psikolojik dayanıklılık geliştirmesine katkı sağladığına dikkat çekiyor. Sorumluluk almanın çocukların özgüvenini, öz yeterlik duygusunu ve zorluklarla baş etme becerisini güçlendirdiği belirtiliyor. Yapılan bir araştırmada yaş ortalaması 21 olan yaklaşık 300 gencin çocukluk dönemindeki deneyimleriyle bugünkü psikolojik özellikleri incelendi. Çocuklukta çalışma, iş yapma, mücadele etme ve sorumluluk alma gibi deneyimlerin öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılıkla olumlu yönde ilişkili olduğu belirlendi. Araştırmada özellikle ailesine yardım etmek amacıyla sorumluluk üstlenen veya aile dışında çalışan çocukların ilerleyen yaşlarda daha güçlü bir dayanıklılık gösterdiği görüldü. Burada önemli olanın çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun sorumluluklarla karşılaşması olduğu vurgulandı. Çocukların yalnızca teorik bilgi edinmesinin yeterli olmadığına işaret eden uzmanlar, deneyim ve uygulamanın öğrenme sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Bir işi yapabildiğini gören çocukların özgüveninin arttığı, karşılaştığı zorlukların üstesinden geldikçe daha büyük sorumluluklara hazır hale geldiği ifade ediliyor. Öte yandan gençlerin zorlukları yalnızca aşılması gereken engeller olarak değil, öğrenme ve gelişme fırsatları olarak değerlendirmesi de psikolojik dayanıklılığı destekliyor. Gençler duygusal sorunlarını da yapay zekayı anlatıyor. 15 ülkeden 5000'den fazla katılımcıyla yapay zekanın eğitim ve toplum üzerindeki etkilerini ele alan bir rapora göre Türkiye'de gençler yapay zekayı yalnızca ödev ve sunum hazırlamak için değil, dertleşmek

0: etmek, kaygı ve üzüntülerini paylaşmak için de kullanıyor. Raporda yapay zeka kullanan her 10 kişiden 4'ünün 25 yaşın altında olduğu belirtilirken, gençlerin duygusal ihtiyaçlarını yapay zeka üzerinden karşılamasının, teknoloji şirketlerinin gençlerin düşünce ve duyguları üzerinde orantısız bir etki oluşturmasına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca gençlerin düşünme, analiz etme ve üretme süreçlerini sürekli yapay zekaya devretmesinin, öğrenme kapasitesini zayıflatabileceği ifade edildi. Bulgulara göre 17 ila 27 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık yarısı yapay zekanın sınırlıklarını değerlendirmede zorlanırken %61'i yapay zekanın gerçeğe aykırı bilgiler üretebildiğini ayırt edemiyor. Araştırmacılar bu nedenle okullarda yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesini ve lise mezunlarına teknolojiyi güvenli, etik ve öz denetimli şekilde kullanma becerilerini belgeleyen yapay zeka ehliyeti verilmesini öneriyor. Sağlık uyarıları gençlerin sosyal medya süresini azaltabilir. Sosyal medyanın muhtemel zararlarına ilişkin sağlık uyarılarının gençlerin kullanım süresini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtildi. Yayınlanan bir araştırmada 13 ila 29 yaş aralığında 1000'den fazla genç sosyal medya kullanımı sırasında depresyon, kaygı, uyku bozukluğu ve olumsuz beden algısı gibi risklere dikkat çeken 14 farklı uyarı mesajıyla karşılaştı. Uyarıların gençlerin sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki riskleri ilişkin farkındalığı arttırdığı ve kullanım isteğini azaltabildiği görüldü. En etkili mesajların ise depresyon ve kaygı gibi ruh sağlığı sorunlarına dikkat çeken uyarılar olduğu belirlendi. Araştırmacılar bu tür bildirim ve mesajların gençlerin sosyal medya kullanımını daha sağlıklı biçimde yönetmesine yardımcı olabilecek araçlardan biri olabileceğini ifade ediyor. Okula dönüş sürecinde ekran süresine dikkat. Yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine daha kolay uyum sağlaması için ailelere önerilerde bulunuldu. Tatil döneminde değişen günlük düzen ve sorumluluklara yeniden dönmenin öğrenciler için zorlayıcı olabileceğine dikkat çekilirken, ailelerin çocukların yalnızca akademik başarısına değil, ruh sağlığına da önem vermesi gerektiği belirtildi. Ekran kullanımının günlük yaşamı aksatmayacak şekilde sınırlandırılması, kuralların çocuklarla birlikte ve kademeli olarak belirlenmesi önerildi. Ekran süresinin azaltılmasıyla çocukların spor, müzik, sanat ve çeşitli hobiler gibi alternatif etkinliklere yönlendirilmesi tavsiye edildi. Yemek sırasında ve ailece geçirilen zamanlarda ekran kullanılmaması, uyumadan en az 30 ila 60 dakika önce elektronik cihazların bırakılması ve cihazların çocukların yatak odalarından çıkarılması istendi. Ayrıca çocukların okula dönüş sürecinde arkadaşları veya çevresindeki diğer çocuklarla kıyaslanmaması gerektiği vurgulandı. Günde 6 saatten az uyuyanlara kritik uyarı. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Emrah Özdemir, düzenli olarak geceleri 6 saatten az uyumanın yüksek tansiyon riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Uyku sırasında kalp hızı ve kan basıncının doğal olarak düşmesi gerektiğini belirten Özdemir, yetersiz uykunun bu dinlenme sürecini etkileyebileceğini ifade etti. Uyku eksikliğinin stres hormonlarını artırarak kalp hızı ve kan basıncı üzerinde etkili olabileceğini kaydetti. Sadece uyku süresinin değil, uyku kalitesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Özdemir, gece sık uyanma, uykuya dalmada güçlük, horlama ve uyku apnesi gibi sorunların vücudun yeterince dinlenmesini engelleyebileceğini belirtti. Yüksek tansiyon riskinde genetik yatkınlığın yanı sıra yaş, beslenme, fiziksel aktivite, fazla kilo, stres ve sigara kullanımının da etkili olduğu belirtiliyor. Çocuklarda yanlış ayakkabı seçimi ayak sağlığını bozuyor. Çocuklarda sağlıklı ayak gelişimi için doğru ayakkabı seçiminin önemine dikkat çeken uzmanlar, yanlış numara veya uygun olmayan modelde ayakkabıların ağrı, tırnak batığı ve ayak şekil bozukluklarına yol açabileceğini vurguladı. Doçent Doktor Sevil Bilir, bebeklerin henüz yürümedikleri dönemde ayakkabıya ihtiyaç duymadığını, ayakkabı kullanımının yürümeye başlayıp dışarıda zaman geçirmeleriyle birlikte gerekli hale geldiğini belirtti. ayakkabı seçiminde en önemli noktanın doğru numara olduğunu vurgulayan Bilir, ayakkabının ayağa sıkmaması ve parmakların rahat hareket edebilmesi gerektiğini söyledi. Ölçümün gün içinde ayakların şiştiği öğleden sonra yapılmasını öneren Bilir, en uzun parmağın önünde yaklaşık 1 ila 1,5 cm boşluk bırakılması gerektiğini ifade etti. Ayakkabının ön bölümünün geniş ve yuvarlak olması gerektiğini kaydeden Bilir, sivri ve dar burunlu modellerden kaçınılmasını önerdi. Topuğu iyi kavrayan, kaymaz tabanlı, yumuşak, esnek ve havaalan malzemelerden üretilen ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugün için değerlendirmelerine göz atalım. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde parçalı, bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava var. Yani Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop ve Artvin çevrelerinde, Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar uyarısını ekleyelim. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında gündüz ve gece arasında farklar 10 dereceye yaklaştı. Genel olarak yurt çapında 29 dereceler civarında seriden sıcaklıklar akşam saatlerinde serinletmeye başladı. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 27, Bursa 29, İzmir ve Muğla 34, Adana 37, Antalya 38, Ankara 25, Eskişehir 27, Bolu 25, Trabzon ve Rize 23, Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Şanlıurfa 33 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 45, Taşkent 38, Saraybosna 33, Üsküp 32 ve Melbourne 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu Çamlık Kavacık Kavşağı Molla Gürani Viyadüğü'nde, Ankara Niğde Otoyolu Kırşehir Bağlantı Yolu'nda, Bursa İnegöl Sinop Samsun Zonguldak Devrek Mengen güzergahları üzerindeki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.45, 1 avro 56.32 Türk lirası, altının gramı ise 6.860 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında ev ekonomisinde sorumluluk üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. 17.10'da Söz Söz Sanat programımızda musikinin sağlığa faydaları üzerine konuşulacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programı yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla

0: karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimiz bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlığına zarar veren bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. Toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir, cebimdekinden paylaşmak da olabilir, elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir, bir tebessüm de olabilir. Yani birini gördüm, hayırlı günler, kolay gelsin, bir selamun aleyküm demek aslında. Bunların hepsi aslında değer odaklı davranışlar böyle. Ve hem karşı için hem de benim için, aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü şey oluyorum, evet ya, ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şey yok. Yani çocuk gülüyor. Ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O.

nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

0: Allah, rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
1: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki, size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki, sizden kim cahillik edip bir kötülük işler, sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse, şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ
0: Cennet ehliyle cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
1: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Dualarıysa hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.

0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buzağı eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
1: وَأُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ
0: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Udhuluha bi selamin aminin.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler, oralara güven içinde selametle girin.
1: الَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık, girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
1: La yesma'un fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
0: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

0: عذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Ey Musa ve Harun, Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

0: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun, seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
0: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
0: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: عنكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha bi selam, zalika yawmul hulud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dehalu aleyhi feqalu selama, qala selam, kavmun munkerun.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: La yesma'un fiha lagvan ve la ta'thimen illa qilan selamen selama.
1: Cennet ehli cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ.
1: Ölen kişi kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişi güzelce abdest alır, sonra hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Eğer insanlar ezanın ve cemaatle kılınan namazda birinci safın sevabını bilseler ve kura çekmeden bunu elde etmeleri mümkün olmasa mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namazlara erken gelmenin sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Eğer

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Eyüp Sultan'da tarihi mirasın gölgesinde işrak buluşması. İstanbul'da Tarih, Kültür ve Çevre Koruma Derneği TAÇEV ev sahipliğinde İstanbul Sosyal Yaşam Derneği İSYAT İşbirliği ile düzenlenen işrak buluşması Haliç kıyısındaki tarihi Şah Sultan Camii'nin yanı başında gerçekleştirildi. Açık havada ailelerin ve çocukların katılımıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, dua, tarih sohbeti ve işrak namazıyla sabahın bereketi hep birlikte paylaşıldı. Etkinlik yalnızca Eyüp Sultan'ın tarihi ve kültürel mirasını hatırlatmakla kalmayıp İslam medeniyetinde sabah namazından güneşin doğuşuna uzanan vaktin ibadet, zikir, dua ve tefekkürle değerlendirilmesi geleneğini de yeniden gündeme taşıdı. Sabahın ilk ışıklarıyla bir araya gelen farklı kuşaklar aynı duada ve aynı manevi atmosferde buluşarak birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Yasin-i Şerif tilaveti, sabah ezanı ve kılınan sabah namazıyla başlayan programda işrak okumaları, ilahiler ve yapılan dualar sabahın manevi atmosferine eşlik etti. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri buluşmanın gerçekleştirildiği mekanın tarih ve medeniyet hafızasına ayrılan kısmı oldu. Eyüp Sultan'da metfun Şah Sultanlardan Büyük Şah Sultan Külliyesi ve Eyüp Sultan Namazgahları başlıklı konuşmada katılımcılara bölgenin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgi verildi. Özellikle ailelerin ve çocukların katılımı, ibadet, tarih ve medeniyet bilincinin kuşaktan kuşağa aktarılması açısından buluşmaya ayrı bir anlam kattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu özel buluşma, aynı duanın ardından aynı sofranın paylaşılmasıyla bereketli bir şekilde tamamlandı. Okula dönüş sürecinde ekran süresine dikkat. Yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine daha kolay uyum sağlaması için ailelere önerilerde bulunuldu. Tatil döneminde değişen günlük düzen ve sorumluluklara yeniden dönmenin öğrenciler için zorlayıcı olabileceğine dikkat çekilirken, ailelerin çocukların yalnızca akademik başarısına değil, ruh sağlığına da önem vermesi gerektiği belirtildi. Ekran kullanımının günlük yaşamı aksatmayacak şekilde sınırlandırılması, kuralların çocuklarla birlikte ve kademeli olarak belirlenmesi önerildi. Ekran süresinin azaltılmasıyla çocukların spor, müzik, sanat ve çeşitli hobiler gibi alternatif etkinliklere yönlendirilmesi tavsiye edildi. Yemek sırasında ve ailece geçirilen zamanlarda ekran kullanılmaması, uyumadan en az 30 ila 60 dakika önce elektronik cihazların bırakılması ve cihazların çocukların yatak odalarından çıkarılması istendi. Ayrıca çocukların okula dönüş sürecinde arkadaşları veya çevresindeki diğer çocuklarla kıyaslanmaması gerektiği vurgulandı. Günde 6 saatten az uyuyanlara kritik uyarı. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Emrah Özdemir, düzenli olarak geceleri 6 saatten az uyumanın yüksek tansiyon riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Uyku sırasında kalp hızı ve kan basıncının doğal olarak düşmesi gerektiğini belirten Özdemir, yetersiz uykunun bu dinlenme sürecini etkileyebileceğini ifade etti. Uyku eksikliğinin stres hormonlarını artırarak kalp hızı ve kan basıncı üzerinde etkili olabileceğini kaydetti. Sadece uyku süresinin değil, uyku kalitesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Özdemir, gece sık uyanma, uykuya dalmada güçlük, horlama ve uyku apnesi gibi sorunların vücudun yeterince dinlenmesini engelleyebileceğini belirtti. Yüksek tansiyon riskinde genetik yatkınlığın yanı sıra yaş, beslenme, fiziksel aktivite, fazla kilo, stres ve sigara kullanımının da etkili olduğu belirtiliyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugün için değerlendirmelerine göz atalım. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde parçalı, bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava var. Yani Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop ve Artvin çevrelerinde, Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar uyarı çıkarısını ekleyelim. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da rüzgarın saatte 40 ila 60 km hızla esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında gündüz ve gece arasında farklar 10 dereceye yaklaştı. Genel olarak yurt çapında 29 dereceler civarında seriden sıcaklıklar akşam saatlerinde serinletmeye başladı. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 27, Bursa 29, İzmir ve Muğla 34, Adana 37, Antalya 38, Ankara 25, Eskişehir 27, Bolu 25, Trabzon ve Rize 23, Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Şanlıurfa 33 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 45, Taşkent 38, Saraybosna 33, Üsküp 32 ve Melbourne 17 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında ev ekonomisinde sorumluluk üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. 17.10'da Söz Söz Sanat programımızda musikinin sağlığa faydaları üzerine konuşulacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programı yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Akra.

0: gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler, Akra'da Evlilik Okulu programındasınız. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bugün yine Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Sizden gelen bir mesaj üzerine, bir soru üzerine ve o eksende konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Evet, hocam şimdi şöyle bir mesaj geldi. Size yönlendirmemizi istediler, hemen mesajı okuyayım. Hocam eşimle 2,5 yıldır evliyiz. 1,5 yaşında bir oğlumuz var. Eşim 2 kardeş. Kendisi hem ailenin ilk torunu, ilk çocuğu ve erkek çocuğu olmasından dolayı ve dedesinin zamanında varlıklı olmasından dolayı her istediği olmuş, rahat yetiştirilmiş birisi. Galiba bu yüzden olsa gerek sürekli bir şeyleri değiştirmek, yenilemek ihtiyacı duyuyor. Bizim bütçemiz kısıtlı olmasından hem de lüzumsuz harcamalardan kaçınma adına eşime mani olmaya çalışıyorum. Fakat bu defa yalanlar söyleyerek yine istediği şeyi alıyor ya da bir şeyleri başka şeylerle takas ediyor. Benim bunlardan sonradan haberim oluyor ve sorduğumda da doğru cevaplar vermiyor. Ben artık söylediği her cümlede şüpheleniyorum, doğru olduğuna kalben inanamıyorum. Bu da beni çok üzüyor. Hayat yoldaşım dediğim insanın sözünden, söylediklerinden emin olmamak çok ağır gelmeye başladı. Kendisiyle konuştuğumda bu düşüncelerimi ifade ettiğimde bana hak veriyor. Bir daha olmaması için gayret edeceğim diyor ama tekrar tekrar yapıyor. Yine konuştuğumuzda diyor ki elimde olmuyor, bir anda oluyor diyor. Nefsiyle pek mücadele edemiyor galiba. Ben nasıl destek olabilirim? Ne yapabilirim? Artık bilmiyorum. Sizin öneriniz nedir demiş ve şöyle devam etmiş, eklemiş. İkinci olarak beni üzen nokta, zaman oluyor elimizde ekmek alacak paramız kalmıyor. Oğlumuzun yemesi içmesi için yumurta, süt kalmıyor, yemeklik malzeme kalmıyor ama bunları pek dert etmiyor gibi. O kafasında düşündüğü bir şey yapmaya, almaya çalışıyor. Onun için yöntemler, yollar arıyor. Ama asıl dert etmesi gereken şeyi dert etmiyor. Bu da beni çok üzüyor. Bunu da ifade ettiğimde dert etmez olur muyum ama ne yapayım, çalışıyorum, paramız anca bu kadar yetiyor diyor. Hem annemler alıyor, bize de veriyorlar bir şeyler diyor. Ben paramızın yetmemesi veya evimize yiyecek olmamasından ziyade eşimin bu yönde bir gayretinin, derdinin olmamasına üzülüyorum. Bu konuda ona nasıl bir tavır sergilemem gerekiyor hocam diye sormuş. Epey uzunca bir mesaj hocam ama belli ki dinleyicimiz bazı şeyleri, epey bir şeyler denemiş ama yine de hala oturmayan noktalar var, hususlar var. Neler söylersiniz hocam? Bir insan neden sürekli alışveriş yapmak ister?
2: Alışveriş hepimiz yapmak isteriz ya. Alışveriş çok zevkli bir şey yani hakikaten. Yani bir şey, AVM'ye gittiğin zaman, bir şeye gittiğin zaman insan canı her şeyi ister.
1: Evet.
2: İster, almak ister. İçimizdeki bir şeydir yani, hepimizde temel duygudur bu.
1: Evet hocam.
2: Sahip olmak, mülkiyet isteği gibi vardır. Bu istekle ihtiyaç dengesini kurmayı öğrenmesi lazım. Bu da tabii çocukluk yaşlarda oluyor. Çocukluk yaşta öğrenmezse daha sonra zaten insan deneme yanılma yoluyla bunu öğreniyor.
1: Evet hocam.
2: Yani burada birçok şeyde şu anda gelişmiş ülkede finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor. Finansal okuryazarlık eğitimi aldığı zaman bir kimse bütçe nasıldır, kaynak yönetiminin felsefesi nedir, input modülasyon, output modülasyon, yani girdi kontrolü ve çıktı kontrolü ve kaynağı büyütmek hedeflenir. Çıktığı azaltırsın, girdiği artırsın, kaynak büyür, büyük bütçen olur, yatırım gücün artar. Ondan sonra hatta bizim kültürümüzde bir söz vardır, parayı kazanmak kolay, harcamak zordur diye. Tersine. Bilinenin tersine.
1: Evet.
2: Yani şu anda aslında harcamak kolaydır ama aslında zor olan akıllıca harcamaktır.
1: Evet.
2: Yani canının istediğini aldığın, dediğini yaptığı zaman kolay. Hatta ben bir gün şey oldu, bunun tersi bir örnekti bu. Böyle eşinin mutlu olmasıyla ilgili odaklı konuşuyorduk. Adam dedi ki ya ben eşim mutlu ederim, çok kolay dedi. Fakat o zaman iflas ederim dedi. Bu tersi bir örnek. Burada da erkek de şu. Ama en tehlikesi erkeğin böyle olmasa. Erkek böyle evde ilk çocuklarda bu vardır. Birinci büyütülen böyle her şeyi kolay elde etmiş oluyor genellikle. Şimdi bütün çocuklarda daha bu şey var. Aslında daha çok yaygın. Kolay elde ediyor. Bazen en küçük çocukta da olur. Onlar herkes daha çok böyle büyükler ezilir, küçüklere böyle daha bir toleranslı davranılır. Bu yani bunun çözümü aslında yani bizim adalet aileden başlar diyoruz bak. Şimdi kaynak yönetiminde de iktisat kelimesi Arapça'da hangi kökten gelmiş diye araştırılma maksat kökünden geliyor. Maksat kökü yani. Maksat kökü, iktisat kelimesi yani iktisat işte hani iktisat etmek. Ekonomiyi evet. bütçe yönetmek demek aslında özü. Maksat kökünden geliyor. Kişinin maksadı varsa yatırımını ona göre yapıyor. Evet. Maksadına göre. Yani bunun için bu kaynak yönetiminin en önemli şeyi amaç belirlemektir. Ve amaçlı davranımdır. Amaç belirleyeceksin arkadaş. Bu evdeki bir amacımız mı var mesela? Evimiz kira, ondan kurtulmak. Şöyle bir yatırım yapmak gibi bir amaçlar. Kısa ve orta vadeli amaçlar olacak. O amaçlara göre şu anda diyecek ki bu ay şu kadar para bir kenara koymamız lazım. Onun için başlayacak amacı var ya kişinin. Harcama isteği geldiği zaman bu benim canım istiyor bunu ama ihtiyacım bu değil. Yani evde bunun benzerleri var. Diyerek hayır diyebilecek kendisine. Bunu diyebilmesi için amaç lazım. Amaçtan sonra dürtü kontrolü çalışıyoruz kişiye. Bakıyoruz en çok böyle alışveriş bağımlılığı derecesinde alışveriş olan kişilerde en çok rastladığımız ne biliyor musun? Dürtü kontrol bozukluğu. Yani ADHD hastaları, dikkat eksikliği, hiperaktif hastaları. Bu hastalarda üç ana belirtisi vardır. Biri dikkat eksikliğidir, diğeri şeydir. Böyle aşırı hareketliliktir. Bir diğeri de dürtü kontrol bozukluğudur. İsteklerini, arzularını, dürtülerini kontrol edemez. Bu genellikle ergenlik yaşına kadar öğreniliyor. Ergenlikten sonra artık dürtü kontrolü öğrenmesi lazım kişinin. Ama uzamış ergenlik vardır. Mesela buradaki ben de şeyde gördüm, uzamış ergenliğe benziyor. Çünkü pişman oluyor ama yapamıyorum diyor mesela. Bu genellikle uzamış ergenlikte vardır. İyi niyetlidir ama içindeki çocuğu büyütememiştir. Yani böyle evde özel olarak büyütülen çocuklar da oluyor bu tarzda. O vardır. Bunun için artık burada önce hanımefendi sözlü olarak yüzleştirmesi lazım. Söz ki onu yapmış. Sözlü olarak yapamıyorsa ondan sonra ikinci aşama yazılı yapacak bunu. Yazılı. Yani diyecek ki bak arkadaş sen madem öyle ya istiyorum pişmanım yapamıyorum ama işte başka türlü de olmuyor. İşte annen nasılsa destekliyor falan dersen bu uğra duracak yazılı gidecek bak. Şu anda bütçe yönetimiyle ilgili ben de bu durumda yani evde yumurtasız kalıyormuş, ekmeksiz kalıyormuş artık. Yani bu iş ciddi demektir. Yani bu durumda sorumluluk duygusu zayıf demek ki. Yani böyle durumlarda ona yazılı olarak yapacak uyarı vazifesini. Yazılı olarak yapacak. Ben bak dıştaki bütçene karışmıyorum. Evdeki bütçeyi ben yöneteceğim diyecek kadın. Evdeki. Ya, temel ihtiyaçları vesaire. Ben yöneteceğim diyecek. Yani bunu ortaya şey olarak konuşarak. Yani şu anda sen dış bütçene, işten gelen şeye karışamıyorsun.
1: Çünkü
2: ama
1: belli ki birincil, ikincil, üçüncül ihtiyaçları şey yapamıyor.
2: Ayıramamış.
1: Ayıramıyor.
2: Ayıramıyor. Yani ihtiyaç istek dengesini koruyamıyor. Yani eşi de burada fazla hoşgörülü davranmış, esnek davranmış. Yani bize yazmış. Ama belli iki tarafta iyi niyetli ama sorun çözme stili geliştirememişler. Ben burada sorun çözme stili olarak onlara burada bütçe yönetimini arkadaş senin diyelim, ayda 10 lira geliyor sana. Bunun bizim aylık bütçe giderimiz, evin bütçe gideri yani temel ihtiyaç gideri 3 TL diyecek. 10 TL'nin 3 TL'si bu diyecek. Bunu sen yönetemiyorsun. Yani iyi niyetlisin. Seni de seviyorum ama yönetemiyorum. O zaman bunu yönetimi bana bırak diyecek. Hesaplayacak aylık bütçesini. Maaş alıyorsa onu getirip ona verecek. Ondan sonra evi temel şeyi düzenleyecek onu. Yoksa çocuk da yanlış örnek olur babaya. Çocuk 1,5 yaşındaymış galiba.
1: Evet, 1,5 yaşındaymış.
2: Yani çocuk yani büyüdüğü zaman her erkek çocuk babayı rol model seçerse o çocuk da ileride böyle şımarık.
1: Ki böyle bir durumda seçmesi de normal değil mi hocam? Bir kısıtlayan bir
2: o çocuk, şey yani çocuk hoşuna gideni seçer. Çocuğun doğasıdır. Hoşuna giden anne burada yani disiplin koyucu. Baba gevşek disiplin, anne tutarlı disiplin bile olsa anne, çocuk gevşek disiplini seçer. İşte anne baba ikisi de tutarlı disiplin oluşturması lazım. Bak katı disiplin de zararlıdır burada. Baskıcılık geri teper. Gevşek disiplin o da kaybettirir. Yani hayat kurallı ortamdır. Bak futbol bile kurallıdır değil mi? Basit yani diyelim basit değil bazıları için çok önemli ama
1: yani bir eğlence,
2: eğlence olarak hani eğlence mecbur değilsin aç kalmazsın futbol seyretmesi oynamazsan. Geçen bir fotoğraf gördüm kar yağıyor. Kar ortamında insanların üstü karda mı adam gibi olmuş insanlar. Gene maç seyrediyorlar ya. Yani enteresan bir dopamin salgılatıyor evet, bu futbol. Evet. Evet. Yani neyse, burada artık böyle yapacak. Bütçenin şeyini bana vereceksin diyecek. Hı-hı. Tamam diyecek. Hı-hı. O zaman maaşı olduğu zaman isteyecek. Hı-hı. İstemezse, böyle durumda yapmazsa, böyle durumlarda annesini falan diyecek. Anne, siz yardım etmeyin. En azından yardım ediyorsanız bile bunu söylemeyin. Hı-hı. Biz artık bu durumda annem babamın bize destek olmasını engelleyeceğim diyecek mesela. Hmm. Bunu yapamayız yani. Ben artık şu anda sözlü uyarı olmuyor, yazılı uyarı da olmuyor. Ondan sonra üçüncüsünde davranışsal uyarı. Hmm. Tavır koyacak. Onaylamayacak yani. Alıştırmayacak onu. Çünkü o eşinin, kadınların öyle fedakarlıklarını çok insanoğlu, erkek milleti çok kolay suistimal ediyor, söyleyeyim. Hmm. Yani nasılsa kadın beni seviyor, benim bir dediğimi ki etmez diyor. Oradan yol buluyor, yapıyor. Orada tatlı bir disiplin lazım. Kocası madem ergen, uzamış ergenlik gibi davranıyor, o halde ona yani ergenlerde olduğu gibi sınır koyması lazım. Yani o sınır koymayı, hayır demeyi, ama orada kişiliğini değil, eşinin yanlışlarına hayır diyecek. Onu başarırsa eğer, bir müddet sonra bakar evlilik zarar görüyor, şey zarar görüyor. Eşi alışveriş yaparken beyninde bir hatırlatıcı oluşur. Bunlar hatırlatıcı oluştu. Internal stopper deniyor ona. Yani iş durdurucu, kontrol duygusu. Yani dürtü kontrolünde çalışılırken en önemli şey kişiye kötü sonuçları yüzleştirmek. Ve ikincisi de kontrol duygusunu. Biz bağımlılığa eskiden hep böyle tolerans eksikliği falan deniyordu. Bağımlılıkla ilgili. Bağımlılığın beyindeki kontrol merkezinin çalışma bozukluğu bağımlılık. Yani dürtü kontrol, haz kontrolünü yapamıyor kişi. Burada da alışverişte de haz kontrolü. Zaten alışverişin bir çeşidi bağımlılık gibidir alışveriş. Mesela stresi azaltmak için mi yapıyor? Neden alışveriş? Bazı insanlar stresi azaltmak için alışveriş yapıyor. Evet. Öyle yapınca da o bir haz alını haline geliyor. Onu bir şeye morali bozuyor. Birisine kızıyor, gidiyor alışveriş yapıyor. Rahatlıyor, eve geliyor. Hiçbir koli açmamış mesela. Alışveriş yapmış ama ihtiyaca göre yapmamış. Şeye göre yapmamış. Bazı durumlarda birçok eşler böyle durumlarda eve ayrılan paradan biriktirirler kenara. Eşine belli etmeden. Yani o olur, bir şey olur ama o aslında güveni de zayıflatan bir şey. Burada. Açık şeffaf ilişki daha önemli burada. Yani ev bütçesini ben yöneteceğim evet, diyecek. Çünkü orada bir iki olayı yapacak. Bir iki olay yazsın. Mesela neydi o olaylar? Yani evde süt kalmıyor diyor. Yumurta kalmıyor. Yani bir şey yapmaya, almaya çalışıyor. Onun için yöntemler alıyor. Bir müddet sonra bir yalan söylemeye başlar. Evet. Bu tarz davranış artık başkasını aldatmaya başlar.

0: Mesela kredi kartı borçlarından iflas edenler oluyor bu yüzden. Çok geliyor. Kredi kartını kullanmaz. Bir adım ilerisi kredi kartını alacak onun elinden. Ailede. Kendi annesi
1: Takaslara
0: babasına
1: falan başlamış yani hocam.
0: Takaslara başlamış yani. Kumara bilen var mı? Onlara baksın. Kumar da olabilir bunun arkasında. Onun için onlar olabilir. Bunlara baksın. Yani evde süt kalmıyor, yemeklik malzeme kalmıyor. Dert diyorsun. Mesela bir gün şöyle yapabilir. Buzdolabı boş olduğu bir zaman eşini çağırsa gel sana bir şey göstereceğim der. Dolap bomboş der. Bunu doldurmak senin sorumluluğun. Bunu doğru şekilde kullanmak benim sorumluluğum. Lütfen sorumluluğunu hatırla. Çocuk değilsin artık. Ergen değilsin.
1: Evet.
0: Diye yüzleştirsin ama bu çocuğun yanında yapmasın. Başkalarının yanında yapmasın. Birebir.
1: Evet.
0: Yani onu düzeltirken önce böyle birebir düzeltmeler, onunla da olması artık hakem durumundaki kişilerle birlikte
1: düzeltmeler
0: yapmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani hatasını kişi var mı, farkına varmazsa.
2: Evlilik Okulu.
1: Hocam böyle uzayan ergenlik örneklerinde bu tür şeyleri yani öğretmek için, bu farkındalığı kazandırmak için ona böyle bir ergene davranır gibi mi davranmak gerekiyor hocam?
0: Ya ergene burada dürtü kontrolü eğitiminde yaparken onu ergen gibi böyle çocuk görmek değil de yani onun birçok mesela belki üniversite mezunu belki şeydir ama dürtü kontrol becerisi gelişmemiş. Belki de hiperaktivite dikkat eksikliği vardır. Eğer öyleyse ilaç da gerekebilir. Eğer mesela trafikte tehlikeli araba kullanıyorsa, iş yerinde işte kurallara uymuyorsa. Böyle şeyleri varsa ama genellikle burada önem verdiği şeylere de kurallara uyar. Önem vermediği şeylerde böyle davranır. Burada evde nasılsa ya kayınvalide filan destekliyor, boş ver filan diyordur büyük ihtimal.
1: Ki diyormuş hocam.
0: Yani diyor, nasıl destekliyor, nasıl geliyor diyor. Yani onun şey olmadığını, garanti olmadığını hissettirmesi gerekiyor orada. Onun öyle durumlarda o bir yani bir nevi suçu beslemiş oluyorsunuz. Evet. Hatalı davranışı beslemiş oluyoruz. Yani onun için burada durumlarda ben eğer böyle yapmazsan ben anneme söyleyeceğim bize yardım etmesin artık diyeceğim. Yani çünkü bu şu durumda bu gidiş iyi değil. Kaynak yönetimi yapamıyorsun diyecek mesela. Kaynak yönetiminde ne dedik? Kaynağı büyütmeye hedeflemesi lazım. İnsan hatta bu zaman yönetiminde de öyledir. İnsana %15 kuralı vardır insanın. Düşünce yönetiminde bak. Girişimcilik eğitiminde verildi. %15 kuralında bir insan yaptığı iş 85 dakikasını yaptığı işe ayırıyorsa 15 dakikasını yaptığı iş hakkında düşünmeye ayıracak.
1: Öncesine planlama olarak.
0: Planlama. Yani mesela çalışıyor. Bütün gün çalışıyor. Koşturuyor. Ne kadar çalışıyor diyorsun. Halbuki yok. O çok çalışma değildir. Çok çalışır ama %15 kuralına göre 100 dakikanın 15 dakikasını yaptığı düşünce hakkında düşünür. Yaptığı iş hakkında düşünür ve öz eleştiri yapabilir ve böyle durumlarda böyle %15 kuralına uyan kişiler bir müddet sonra vizyon sahibi olurlar.
1: Evet.
0: Gelecek projeksiyonlar olur. Yani stratejik hedefleri bellidir. Yani maksatları bellidir. Yatırımlarını, stratejik yığınaklarını ona göre yaparlar.
1: Evet.
0: Bu şuna benziyor. Yani bir savaştan çok farkı yok bunun. Savaşta ne? Stratejik hedefini belirlersin. Stratejik hedef belirlendikten sonra stratejik hedefe giderken bu hedefe ulaşmak için mesela bir savaşta topları şuraya toplamam lazım. İşte piyadeleri buraya toplamam lazım. Lojistiği burada tutmam lazım diye stratejik yığınaklarını yapar. Ve ona göre ileride stratejik hedefi yanlış olan muharebeyi kazanır ama savaşı kazanamaz. O stratejik hedef hayatta ego idealidir bir kimsenin. O hedefidir. Yani onun için bu konuda ona vizyon sahibi olması lazım kişinin. Bu da vizyon olmakla. Mesela Mimar Sinan'a atfedilen bir şey vardır. Böyle Süleyman'ın inşaatında galiba çalışırken böyle çalışan bir işçinin birisini görmüş. Sormuş ne iş yapıyorsun diye. Demiş ki o işte ben günlük şu kadar yemeğiyle çalışıyorum demiş. Başka birisine sormuş. Demiş ki ben dünyanın en büyük mabedini yapmaya çalışıyorum demiş. Bak biri vizyon sahibi. O yapan kişi daha çok öğreniyor. Daha çok böyle daha sorumluluk duygusu daha yüksek oluyor. Motivasyon yüksek oluyor. Daha az hata yapıyor. Ve o kişi bir müddet sonra bakmış usta olmuş. Şef olmuş. Öyledir hayatta da. Vizyonsuz. Onun için hep kalite yönetiminde işletmelerin vizyon, misyon, kalite değerleri hep bunlara belirlerler. Ona göre şirket yani ilerler. Yani bu zaman yönetimidir, kaynak yönetimidir bu. Yani onun için burada bütçe yönetiminde de bu geçerli. Zaten bütçeden çıkmış, finans yönetiminden çıkarak psikolojik sermaye, sosyal sermaye de yansıyor bu. Onun için burada bunu o kişiye bununla ilgili iyi niyetli olduğu için uzman, eğer ki ona yapamıyorsa o zaman uzman desteği alacak burada.
1: Bu arada hocam, yani tüm bu konuşmalarımızdan sonuçla burada küçük çocuk yetiştiren anne babalara da bir örnek olması hasebiyle, yani bu kadar işte her istediği yapılan çocuk bir gün geliyor işte evinde karısıyla öyle bir noktaya gelebiliyor. Yani çocuğunun ihtiyacını düşünmekten önce kendim işte alacağım şeyleri alayım, takas edeceklerimi edeyim diye öncelik belirleyemeyebiliyor. Haliyle çocuğu sorumsuz yetiştirdiysen, aman ya işte bu evlensin de sorumluluk almayı öğrensin demek de yanlış bir strateji oluyor. Orada öğrenilmiyor. Yani 1,5 yaşında çocuk var ama o sorumluluk ve çocukla beraber gelmiyor. Evlilikle beraber.
0: Tabii, Hazreti gelmiyor. Ali'ye sormuşlar çocuğumun ne işte, çocuğun kaç yaşında demiş. İşte annesi hamile demiş. Geç kaldın demiş. Ya bunu evlenmeden önce düşünecektin. Nasıl anne, nasıl baba olacağını. Yani hamilelikte bile geç kaldın diyor ki, bu 1,5 yaşında çok geç şimdi bile. Onun için annelik babalık rollerini, pratiklerini kişinin bilmesi, öğrenmesi lazım. Bunlar da birinci rol. Yani iyi bir çocuk yetiştiremediysen sen, İstanbul'un yarısı senin olsa neye yarar ki?
1: Evet.
0: O çocuk bir müddet sonra yer bitirir. Yani onun için iyi bir insan yetiştirmek bir yere müdür olmaktan çok daha önemlidir.
1: Evet.
0: Onu yetiştirebilmek için de zaman sermayeni çocuğuna ayıracaksın. İyi örnek olmak gerekiyor. Onun için nasihat yerine örnek olmak gerekiyor. Çocuğa emir vermek yerine seçenekler sunmak gerekiyor. Bunun için de burada önemli şey, hatta bu ilk başta söylerken yarım kaldı. Kaynak yönetimindeki en önemli şey adil paylaşım yapabilmek. Adil paylaşım şu açıdan önemli. Yani nasıl para yönetirken maksat varsa, o maksada belliyse, eğer iktisat kelimesi maksat kökünden geliyor, maksadın belliyse adil paylaşım ona göre yapıyorsun. Bir maksadın belli, iki mutabık kalındığınız bir maksat var. O zaman adil paylaşımda adalet, ortak adalet sağlanabiliyor. Ama ortak maksat yoksa ortak adalet sağlanamıyor. Hedefte birlik olursa yöntemlerde de birlik oluşabiliyor. Onun içinde adaletin oluşabilmesi için muhakkak insanın hedefinin doğru olması önemli. Adalet de ona göre, çünkü mutlak adalet de bir çeşit zulümdür bak. Mutlak adalet. Adaleti mutlaka bu dünyada yok. Ahiretle birlikte olunca adaleti mutlaka var. Bu dünyadaki mutlaka, çünkü kötülük var, iyilik var bu dünyada. Onun için adalette de eşitlikle adalet aynı değil bu dünyada. Adil olmayana neden adil değil bu dediğin zaman, bir kimse mesela adaleti kavramını oluştururken o kişinin yaşam felsefesi ön plana çıkıyor. Yaşam felsefesi o kişinin kapital odaklıysa, en büyük değer paradır diyorsa mesela, bunun kutsalı paradır, onun kutsalı egosudur, onun adaleti de ona paralel oluyor. Onun için kişinin adil olabilmesi için hesap verme duygusunun olması lazım. Yani bir insanı koruyan şey değildir bak, iyi niyeti değildir. Bir insanı koruyan en önemli şey onun hesap verebilirliğidir. Adalette yani bu kimseye ben haksızlık yaptım mı yapmadım diye sorması lazım. Aile içerisinde de, sevgide bile adalette olması lazım. Onun için hiçbirimiz kusursuz değiliz. Kusursuz yapıyoruz, kusurlu değiliz. Hata yapmış, yapabiliriz. Ama onun için aile ilişkilerinde adalet kavramında anlaşmak lazım. Bak bu, burada mesela onun duyarlı bir noktası şeyse, arkadaş bizim bir amacımız var. Bu amaca giderken şöyle şöyle yatırımlar yapmamız lazım. Böyle böyle biriktirmemiz, şu kadarını biriktirmemiz lazım. Mesela kaynak yönetimde öyledir. Yani nasıl %15 kuralı var. Kazancımızı %15'ini bir kenara koymamız lazım desin mesela. %10'unu desin. Bunu. Bununla ilgili bu o zaman gelecekteki ihtiyaca göre planlama yapabilmektir. Adalet burada.
1: Evet. Evet. Evet hocam, derken böylelikle bir programda daha sonuna gelmiş olduk. Biz doğdurmuş olduk. öncelikle buradaki soruyu soran dinleyicimize de önce sözlü sonra sözlü denilmiş yazılı sonrasında davranışsal uyarıların yapılması gerektiğini aktarmış oldunuz. Biz de onu tekrar etmiş olalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam kıymetli bilgileriniz için. Sevgili dostlar, böylelikle bir evlilik okulunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Akraba WhatsApp hattımız 0500

0: 1-800-630-30-30. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
2: Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: men kâle hine yümsiz sallallahu ala Nuhin ve ala Nuhinisselam lem teldaghu akrabu tilkel leyle. Bu da Ebu Ümame Hazretlerinden İbni Asakir kitabında nakletmiş bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bir kimse akşam olunca Nuh

aleyhisselama salat olsun ve Nuh'un üzerine selam olsun diye Nuh aleyhisselama salatü selam ederse sallallahu ala Nuh'un, Allah Nuh aleyhisselama salat eylesin ve ala Nuh'in selam, Nuh'un üzerine selam olsun diye. Bu ibareyle böyle söylemek daha iyi tabi. Sallallahu ala Nuh'in ve ala Nuh'in selam diye Nuh aleyhisselama salatü selam temenni ederse o gece onu akrep sokmaz. Neden? Hepsini gemiye o aldı, o mübarek aldı da ondan. Tufan olduğu zaman gemiye her birisine o aldı. Ona medyunu şükran. Hepsinin borcu var şeyden dolayı. Onun hatırına olmuyor işte. Men kâle la ilahe illallah muhlisen dehalel cennet. Kâle ya Resulallah fema ihlasuha kâle en tahcüzeküm an külli ma haramallahu aleyküm. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Enes radıyallahu anh'ten, Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre ve Hatib-i Bağdadi kitabında yazmış. Buyurmuş ki her kim ki ihlas ile muhlis bir şekilde la ilahe illallah derse cennete girer. Her kim ki ihlas ile la ilahe illallah derse cennete girer. Demişler ki kâlu ya Resulallah fema ihlasuha. Bu la ilahe illallah demenin ihlasla denmesi nasıl? İhlası ne bu işin? Bu konudaki ihlas nedir? Buyurmuş ki ihlası şudur. En tahcüzeküm, o söz sizi engelleyecek. An külli ma haramallahu aleyküm. Allah'ın size haram kıldığı her şeyden o söz sizi men edebiliyorsa işte ihlaslı. O zaman ihlası la ilahe illallah. Adam la ilahe illallah diyor, bir parmağının ucunda veya bir ayağının topuğunda 90 tane yalan kıvırtıyor. Hacca gitmiş, sakal bırakmış, cübbe giymiş, sarık sarmış, efendim bilmem koku sürünmüş, bilmem bıyığını azaltmış, takva ehli gibi kıyafet giyinmiş, bilmem akikten yüzük yapmış. İyi güzel ama... İyi güzel ama Allah'ın haramlarını işliyor mu, işlemiyor mu? Onlar dış şekiller. Allah-u Teala Hazretleri insanların dış şekline bakmaz, gönlüne bakar, kalbinin temizliğine bakar. Kalbi temiz mi değil mi? Değil. Yalan. Yalanın bini bir para. Dolan, aldatmaca, aldatmak için yapıyor zaten. Herkes Müslüman sansın diye yapıyor. Hırsız, şimdi ben bir gün söz sözü açıyor. Yani bu sözlere kardeşlerim alınmasın diye söylüyorum. Bizim mahallenin camisine gittim. Biraz geç gittim camiye, farza yetiştim ancak Ankara'da. İçeri girerken birisi şöyle kollarını sıvıyor gibi yapıyor. Yaşlı bir adam. Şöyle kollarını sıvıyor gibi yapıyor. Yere de bakınıyor böyle. Ben tabii hızla girdim içeriye kapıdan. Takınya arıyor sandım ben onu. Takınya arıyor, abdest alacak, kollarını sıvıyor, takınya alacak, yetişecek camiye diye. Selamun aleyküm, içeri girdim, Allahu Ekber, imama uydum, dışarı çıktık. Şimdi bizim cami meteorolojinin yanında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanında, orada meslek okulu var. Meslek okulunda da Müslüman çocuklar camiye geliyorlar vakit namazlarına, yani mütedeyyin çocuklar. Çocuğun birisi çıktı dışarıya, ara Allah'ım ara, yok, ayakkabısı yok. Yeni aldım daha diyor. Pırıl pırıl, gıcır gıcır, yepyeni ayakkabısı yok. Hay Allah dedim ben. O gördüğüm adam çaldı bunu. Çünkü o adama baktık, yok. Dışarıya baktık, yok. Tabii atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Kabahatini bildiği için çabuk kaçıyor. Aradan uzun seneler mi geçti, aylar mı geçti? Yani herhalde birkaç senede geçti. Bir gün beni Etlik karakoluna askerlik işim için polis pusula bırakmış. İşte askerlik işiniz var, dosya var. Karakola bir gelin, evrakı imzalayacaksınız. Biz sizi aradık, bulamadık. Böyle bir şey. Ben de karakola kalktım, gittim. İşte hocam evrak şudur, şurayı imzalayın, tebellü edin filan. İşimi bitirdim, birisini getirdiler, yaşlı bir adam. Polisler hakaret edince ben üzüldüm, yaşlı bir adam. Böyle beli hafif kıvrılmış, ihtiyar, sakallı. Ayağında mesler var, cebini boşaltıyorlar hakaretle. Efendim, cebinden mendilin yanında tesbihi çıkıyor vesairesi çıkıyor. Ben de üzülüyorum. Üzülmez mi insan? Siz de üzülürsünüz. Ben de üzülüyorum. Nedir dedim bunun kabahati? Bu dediler buradan Etlik'ten bir ağılın kapısını kırmış, bilmem kaç tane koyun çalmış, götürmüş çubuk pazarında satma. Koyunların sahibi de kurnazmış. Bakmış koyunlar çalındı. Ne yapar insan bir koyunları çaldığı zaman? Gidecek bir yerde bir pazarda satar bunu. Bugün nerenin pazarı var? Çubuğun pazarı var. Atlamış Ankara'dan Çubuk kasabasına, dolaşmış kasabanın pazarını, kendi koyunlarını tanımış. Tamam, şu koyunlar benim. Ya ne güzel koyunlarmış, besli, maşallah, kaça satıyorsun, kim bunun sahibi, bilmem ne filan derken bu adam efendim

çıkmış karşısına. Tamam, koyunların sahibi sen misin? Evet, benim. Kaça satarsın bilmem ne, pazarlık şeyden sonra polise haber vermiş, yakalatmış. Oradan yani çıkıyor iş. Ben ya bu adamı bir yerden tanıyorum, bir yerden tanıyorum, bir yerden tanıyorum dedim. Düşüne düşüne, tabii beni karakolda çok da tutmazlar. İşim bitti. Ne yapayım ben polisin odasında? Eve geldim, aklıma o zaman geldi. 4-5 sene önce o pabucu çalan adam. O zaman dedim, iki sima böyle zihnimde o zaman, hay Allah, orada aklıma gelseydi bizim mahalleden pabuç da çalmıştı derdim, ama onu diyemedim artık. Ama ayağında mes var, elinde tesbih var filan. Onun için huy güzel olacak, kalbi Müslüman olacak. Bir şişenin içine pisliği doldursanız, ağzını sımsıkı kapatsanız, pınarın başına götürseniz, 80 yıl dışını yıkasanız içindeki pis murdar gitmez. İçi temiz olacak, tasavvuf olacak yani, ahlak güzel olacak, Müslümanlık olacak. La ilahe illallah diyor, diyor ama ihlaslı olacak. İhlaslı olması ne? Haramlardan alıkoyacak o sözünü. Elini uzatacakken uzatamayacak. Yo, ben başkasının malına elimi uzatamam. Sözü söyleyecekken söylemeyecek. Yalan şahitliği yapacak gibiyken yapmayacak. Yok, ben Allah'ın huzuruna çıkacağım diyecek. Her türlü kötülükten o la ilahe illallah onu men edebiliyorsa tamam. O adam ihlaslı. O adam la ilahe illallah'ı ihlasla söyleyen insan. İşte o kimse cennete girecek. Şimdi anlaşıldı mı? Yani la ilahe illallah herkes diyor. Papağan bile diyor. Bir arkadaşın evine gittik efendim, bir cins papağan, gri renkli, böyle çizgili çizgili kocaman bir papağan. Kafesin yanına yanaşsan böyle elini koparacak insanın, gagası şey. Efendim alıştırmışlar. 3 defa böyle gayet fasih dil ile la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah 3 defa tekrar ederek bu kadar uzun söyleyebiliyor. Karşısına bülbül koyuyorlar, kanarya koyuyorlar. Onun bir ötüyor, bir de bu ötüyor. Aynısı. Aynen taklit ediyor. La ilahe illallah da taklit ediyor. Kıymeti yok. Teypten bir insan çok güzel bir müezzinin ezanını alsa, minareye koysa, düğmesine bassa o ezan olmaz. Teyple olmaz. Teyple ezan olmaz. Onun gibi la ilahe illallah da bizim ağzımızdan teypten çıkar gibi çıkmayacak. Gönülden gelecek ve bizi kötülüklerden alıkoyacak. Ben Allah'ın kuluyum. Allah'tan gayri ilah yok. O bizi sorguya suale çekecek. Cennet var, cehennem var, sorgu var, sual var. Aman yapmayayım derse ihlaslıdır. Onun için bu tarzda la ilahe illallah'ın sizi kötülüklerden alıkoymasına kendinizi ayarlayın. Men kâle hîne yesme'ul müezzine yüezzine merhaben bil kâiline adlen merhaben bis salati ve ehla keteballahu lehu elfey elfi hasenetin ve maha anhu elfey elfi seyyid. Burada bir şey öğretiyor Peygamber Efendimiz. Men kâle, her kim ki hîne yesme'ul müezzine yüezzine, müezzin ezan okurken duyar da şu sözleri söylerse, merhaben bil kâiline adlen, doğru konuşanlara merhaba olsun, hoş sefa geldiler doğru söyleyenler, merhaba bil kâiline adlen, merhaben bis salati ve ehla, kılınacak namaza da hoş sefa geldi efendim, buyursun başımızın üstünde yeri var derse, o manaya geliyor bu. Şimdi Araplar merhaba derler bir insan gelirse. Dışarıdan birisi geldi, esselamu aleyküm deyince merhaben, merhaben derler. Veyahut ehlen ve sehlen derler. Ne demek bunlar? Merhaben demek buyur, ferah bir yere geldin, senin için aramızda yer bulunur, sen bizim dostumuzsun, yabancımız değilsin, biz sana yer açarız, bu mekanda senin yerin vardır, aramızda yerin vardır, genişliktir burası senin için, buyur demek. Yani aramızda yer yok, defol manasına karşı bir söz olmuş oluyor yani bu. O manaya değil de merhaba deyince hoş geldin, yerimiz geniştir, buyur aramızda sana yer vardır demek oluyor merhaba. Ehlen ve sehlen de ne demek? Sen kendine ehil olan, seni seven, seninle samimi olan, sana yakınlık duyan ve efendim sana kolaylık gösterecek olan insanların arasına geldin demek oluyor. Böyle bir selamlaşma şekilleri var onların. Gelen kimseye merhaben diyorlar. Yani tamam, memnunuz gelişinden, buyur sana yer açarız, aramızda yerin var, memnunlukla aramıza kabul ederiz demiş oluyor. Ehlen ve sehlen de biz senin dostunuz, senin yakınınız, yabancı değiliz, sana iyi niyet besliyoruz demek oluyor. Şimdi bu sözleri şeye söylüyor, müezzine ve namaza söylüyor.
Merhaben bil kailine adlen. Adaletli söz söyleyenlere merhaba olsun. Yani hoş geldiler, sefa geldiler. Çünkü müezzin Allahu Ekber diyor. Hakikatleri orada adaletle söylüyor. Yukarıdan bağırdığı sözlerin hepsi adaletin ta kendisi. Ona merhaba diyor. Merhaban, tamam, doğru adaletle şey yaptın. Ondan sonra namaza da ve bis salati, efendim, merhaben bis salati ve ehlen. Namaza da merhaba olsun, hoş sefa geldi. Namazı da hoş karşılıyor yani. Müezzinin nidasını alkışlıyor, beğeniyor. Namaza da hoş sefa geldin demiş oluyor bu sözüyle. Böyle derse ne olur? Merhaben bil kailine adlen, merhaben bis salati ve ehla derse. Keteballahu lehu, Allah ona yazar. Elfey elfi hasenetin. 2 milyon hasene yazar. 2 milyon sevap yazar böyle dediği için. Müezzini beğendiği için, müezzinin sözlerine kalben iştirak ettiği için, namazı beğendiği için, namazın gelişini hoş karşılayıp alkışladığı için, takdir ettiği için. Ve maha anhu elfey elfi seyyiyetin. Onun üzerinden 2 milyon günahı, yani 2000 kere 1000 günahı diyor. O 2 milyon eder. 2 milyon günahı siler. 2 milyon hasene verir Allah. 2 milyon günahı siler. Ve rafa alehu elfey elfi derece, onu 2 milyon derece yükseltir. Bunu da yazdınız inşallah. Müezzin ezan okurken merhaben bil kailine adlen, merhaben bis salati ve ehla. Men kâle la ilahe illallah kable külli şey ve la ilahe illallah ba'de külli şey ve la ilahe illallah yapka rabbuna ve yefna külli şey ufiye minel hemmi vel hüzn. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayeti gelmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Taberani'nin kaydettiğine göre, her kimse ki şu sözleri söylerse, üzüntüden, hüzünden, mahzunluktan, sıkıntıdan kurtulur. Dertli olanlar derdinden kurtulur. Üzüntüsü olanlar üzüntüden kurtulur. Bu sözü söyleyenler. Neymiş bu sözler? La ilahe illallah kable külli şey. La ilahe illallah ba'de külli şey. La ilahe illallah yapka rabbuna ve yefna külli şey. 3 defa la ilahe illallah deniliyor ama aralarında bir cümleler var. Manaları da la ilahe illallah, illallahu kable külli şey. O Allah ki ondan önce efendim hiçbir şey yok. Her şeyden önce o var. Veyahut her şeyin başında, her şeyden evvel la ilahe illallah sözü. En başta la ilahe illallah sözü. La ilahe illallahu ba'de külli şey. Her şeyden sonra Allah baki kalır. En sonunda odur manasına. Veyahut her şeyin sonunda la ilahe illallah olsun sözü olsun manasına. Yani sıfat ya Allah'a gider ya da la ilahe illallah kelime-i tevhidine gider. Allah her şeyin evvelidir. Evvelin evvelidir. Hüvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel bat. Esma-i Hüsna'sındandır, evveldir Allah. Her şeyin evvelidir. Hiçbir şey yoktu, o vardı. Her şeyi o var etti. Her şey yok olacak, o kalacak. Yani her şeyden evvel var olan Allah'tan gayrı ilah yoktur. Her şeyden sonra gene var olacak olan Allah'tan gayrı kimse yoktur. Üçüncüsü la ilahe illallah yapka rabbuna, Rabbimiz baki kalır ve yefna külli şey, her şey fani olur manasına. Kelimeye de gider, kelime-i tevhide de gidebilir. Yani bu kelime-i tevhid her şeyden evvel, bu kelime-i tevhid her şeyden sonra manasına da muhtemeldir. Bunu da böyle yazarsanız üzüntüden, gamdan, kederden kurtulursunuz. Biliyorsunuz la ilahe illallah'ın iman ifade etmesi var. Tamam. İmanlı insan la ilahe illallah diyor. Bir de bu sözün esrarı vardır. Sırları vardır. Nasıl sırları vardır? Bu söz bazı tesirler yapar. Yani mıknatıs uzaktan iğneyi nasıl döndürüyor? Şöyle uzaktan böyle kıpırdatıyorsun, iğneye böyle hareket veriyor. Ama arada mesafe var. Mıknatıs o tesiri uzaktan ona kuvvetiyle tesir ediyor, onu öyle yaptırtıyor. La ilahe illallah sözünün de öyle bir takım tesirleri vardır. Yani insanın yaptığı zaman kendi hayatında elle tutulur gibi anlayacağı böyle tesirleri vardır. Çektiği zaman, söylediği zaman o tesirleri görür. Mıknatısın tesirini Allah vermeye kadir de la ilahe illallah sözüne o tesiri vermekten aciz mi? Değil. Yani muhakeme mantık bakımından bir eksiklik yok. Müşahede bakımından da böyle bu. Arkadaşımızın birisi kendisi anlattı. Nasıl bir arkadaş? Biraz böyle geri kafalı, biraz böyle masallara falan inanan bir kimse mi? Hayır.
Almanya'da okumuş, Amerika'da okumuş, mühendis olmuş, mühendisliğin en yüksek derecesine çıkmış dahi gibi böyle yüksek bir arkadaş. O anlattı, Müslüman ama Allah selamet versin. Efendim dedi ki hacda Cebeli Rahman.

0: Rahmiye çıkmak istedi canım. Baba yiğit böyle güçlü kuvvetli. Cebel-i Rahmiye çıkmak istemiş. E ne olur çıkarsa? Cebel-i Rahme Arafat'ın ortasında. Peygamber Efendimiz'in hutbe okuduğu yer. Arafat'ın en şerefli kısmı. Onun için herkes oraya birikiyor. 1 milyon hacı, 2 milyon hacının gitmeye can attığı böyle sıkışık izdihamlı bir yer. Koca koca da kayalar var. Yani böyle bir düzlük bir yer değil. Koca koca böyle ev gibi, kat gibi böyle kayalardan öyle bir tepe yani. Merdivenli bir yeri var ama yani düz duracak üstünde birazcık bir yeri var. Öbür tarafı hep çatır çatır kara taş kaya böyle. Şimdi Cebel-i Rahme'ye çıkmış. Yoluna bile gidilmez. Yolunda bile insanın kemikleri kırılır, kaburgası kırılır. Tabii o kuvvetli biraz. Çıkmış Cebel-i Rahme'ye. Çıktım ama diyor bir sıkışıklık geldi diyor. Koca kalabalık buradan sıkıştırdı, buradan sıkıştırdı. Arkadan, önden, sağdan böyle benim ne gücüm kaldı, ne kuvvetim, ne takatim diyor. Kemiklerim çatırlamaya başladı diyor. Aklıma geldi ki demiş ki artık bu hayat burada bitiyor. Bu sıkıntının cenderenin içinde nefes alamaz olmuş çünkü. Efendim ölüyorsun demiş. Ruh canını teslim ediyorsun demiş. Bari kelime-i tevhidle la ilahe illallah diyerek ruhunu teslim et diye. O sıkışıklık içinde bir la ilahe illallah demiş birkaç defa. Ne olduğunu anlamadım diyor. Sanki bir şey benim etrafımı hop böyle şey yapıvermiş gibi diyor. Kendimi bir ferahta buldum diyor. Yani o sıkışıklıktan kurtulmak mümkün değil gibiyken, ölecek gibiyken o la ilahe illallah sözünü söyleyince yani la teşbih ve la temsil hani Ali Baba 40 haramiler hikayesinde açıl susam açıl deyince kapının açıldığı gibi yani sıkıntılı yerden bir kurtuldum kendimi bir ferahta buldum diyor. Nasıl olduğunu da anlayamadım işin diyor. Ama sezdim ki bir esrarengiz bir şey var diyor. İşte böyle la ilahe illallah'ın esrarı vardır. O esrarından bir esrarı sır da budur ki kim onu söylerse üzüntüden, gamdan, kederden kurtulur. Allah onun imdadına yetişir. Bunu da bu tarzda söyleyince gamı, kederi, tasası açılır, uzaklaşır gider. La ilahe illallahu kable külli şey, la ilahe illallahu ba'de külli şey, la ilahe illallahu yebka rabbuna ve yefna külli şey. Bu. Söz bu. Hatırınızda kalsın. Men kâle külle yevmin Allahümme gfir li velil mü'minine vel mü'minat. Ülhıka bihi min külli mü'minin hasene. Bu da Taberani'den Ümmü Seleme radıyallahu anha rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz her kim ki, her bir şahıs ki her gün şu sözü söylerse hangi söz? Allahümme gfir li velil mü'minine vel mü'minat. Ya Rabbi beni mağfiret eyle. Müslüman erkekleri, Müslüman kadınları da mağfiret eyle. Yani Müslüman erkek kadınları ve beni mağfiret eyle demiş oluyor. Mümin kadınları, mümin erkekleri ve beni mağfiret eyle demiş oluyor. Her bir müminden dolayı kendisine bir hasene yazılır. Kaç milyon Müslüman var? İşte dünya nüfusunun 1/4'ü Müslüman, mümin. Tabii bunun ölmüşleri var, yaşayanları var. Her bir mümin için adama bir şey yazılacak. Hasene yazılacak bunu böyle dediği zaman. Kendisine mağfiret istiyor. Bir de mümin erkek kardeşlerine, mümin kız kardeşlerine. Yani Müslümanlar kardeş ya birbirleriyle. Erkek müminlere, kadın müminlere de mağfiret isteği veriyor. Böyle deyince her birinden kendisine hasene yazılır demiş Peygamber Efendimiz. Şimdi bunun misali tabi Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenden Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab diye Kur'an-ı Kerim'de de var dua. Bu da hadis-i şeriften böyle bir dua. Bunu böyle söyleyene her mümin başına mukabeleten ona bir hasene sevap yazılır. Müminlere böyle dua edin. Allahümme gfirli ve lil müminine vel müminat. Bu kadar. Allahümme gfirli ve lil müminine vel müminat. Ya Rabbi beni mağfiret eyle ve mümin erkek kardeşlerime, mümin kız kardeşlerime mağfiret eyle. Yani bütün Müslümanların erkeklerini, kadınlarını mağfiret eylemesini istemiş oluyor. Müslümanlara muhabbet edeceğiz. Bir kısa sözü de söylemeden geçemeyeceğim. Dünya nüfusunun 1/4'ü, yani her 4 kişiden bir kişi Müslüman şu dünyada. Yani bu kadar Müslüman, bu mübarekler hep birisi fıs dese, yani gök gürültüsü olur. Bu mübareklerin her birisi bir bardak su dökse, derya olur. Yani bu Müslümanlar nerede acaba? Dağların arkasına mı saklandılar, ormanların içine mi gizlendiler, suların altına mı gittiler, bulutların üstüne mi çıktılar? Gören bana bir haber versin.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul

eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el-hedm ve a'udhu bike min el-teraddi ve a'udhu bike min el-gharaqi vel-haraqi vel-haram ve a'udhu bike en yetekhabbatani el-şeytanu indel-maut ve a'udhu bike en amute fi sabilike mudbira ve a'udhu bike en amute ladiga.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vejhikel kerim ve kelimatike't tamme min şerri

0: بما أنت آخذ بناصيته، وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Euzu bi kelimatillahittammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hamazatişşeyatin ve en yahdurun.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zunube illa ent. Fagfir li mağfireten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
0: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dostur.
0: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil emr ve es'eluke azîmeten rüşt ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisânen sâdika ve kalben selîmâ ve a'ûzu bike min şerri mâ te'lem ve es'eluke min hayri mâ te'lem ve estağfiruke mimmâ te'lem inneke ente allâmul guyûb.
1: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
0: Allahümme inni es'eluke hubbek ve hubbe men yuhibbuk vel amelellezi yubelliguni hubbek. Allahümme ceal hubbeke ahabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel ma'il barid.
1: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
0: Allahümme cealni minettevvabine ve cealni minel mutatahhirin.
1: Allah'ım, beni her daim sana yönelenler.

Efendilerinden ders aldığı da rivayet edilir. Ondan tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih gibi zahiri ilimleri ve tasavvuf ilminin inceliklerini öğrenmiştir. Bağdadi, bu kıymetli talebesini tebliğ ve irşat çalışmaları için memleketi olan Kafkasya'ya göndermiştir. Memleketine döndüğünde Şeyh Şamil 30 yaşlarına gelmiş, 2 metreyi aşkın boyu, geniş omuzu, Levent endamı, güreş, koşu, atlama, nişancılık gibi maharetleri ve ilmi kudreti, sarsılmaz imanı, keskin bakışlarıyla muhteşem bir şahsiyet olmuştur. Son derece sade ve kanaatkar olan hayatı boyunca Kur'an ve sünnet yolunda yaşamaya gayret etmiştir.

39 yaşına geldiğinde Şamil, Kafkas halklarının imamlığına seçilir. Kafkasya'da ayrı ayrı hanlıklar halinde olan Müslümanları bir bayrak altında toplamak için köy köy, kasaba kasaba dolaşmaya başlar. Gayet zor ulaşım şartları altında dağları, yaylaları aşarak hedefine ulaşır. Kabileleri bir araya toplayarak onlara esaretin kötülüğünü anlatır. Tesirli hitabetiyle halkı cezbeder, insanların kalplerindeki iman ateşini alevlendirir. Gerçek hürriyeti anlatır ve herkesi etkiler. Şeyh Şamil gecesini gündüzüne katarak kısa zamanda, kısmen de olsa hedefine ulaşır. Bu gayretleriyle Dağıstan'da ve bütün Kafkasya'da hem idari hem dini otorite olarak kabul edilir. Bundan dolayı da yazışmalarında imam ve emirül müminin unvanlarını kullandığı görülür. Şamil, lider, imam seçildikten sonra güçlü hitabeti, kararlı tutumu, askeri ve siyasi dehasıyla Dağıstan'da ve bütün Kafkasya'da öne çıkmış hem idari hem de dini otorite haline gelmiştir. Yönetimine tabi olan bölgelerde idari sistemi yeniden düzenlemiş, siyasi, idari, dini ve adli görevlerde kendisine yardımcı olan bir divan oluşturmuştur. Şeyh Şamil 25 yıl boyunca yüzlerce mücadeleye girmiş ve bu süre zarfında göstermiş olduğu istikrar, zeka, liderlik ve duruş düşmanlarında hayranlık uyandırmıştır. Bütün bir yaşamını Kafkasya'nın birliği ve özgürlüğü için geçiren Şeyh Şamil, tüm dünyada büyük bir saygıya nail olmuş ve Kafkasya tarihinin mümtaz bir şahsiyeti olarak günümüze kadar bu özelliğiyle gelmiştir. Yaşadığı dönemde Osmanlı kendisine Dağıstan Serdarı Ekrem'i unvanını vermiştir. Şeyh Şamil, düşmanın askeri gücünün çokluğu ve ellerindeki imkanlara rağmen kurduğu düzenli orduyla 25 sene destansı bir mücadele sürmüştür.

1859'da Şeyh Şamil'in kaderini belirleyen önemli bir gelişme olur. Düşman kuvvetleri Şeyh Şamil'in karargahının bulunduğu yeri kuşatmış, ailesi ve 400 arkadaşını köşeye sıkıştırmıştır. 1,5 ay düşman ordusuyla mücadele ederler. Fakat olumlu bir sonuç çıkmaz. Düşman kuvvetleri Şeyh Şamil'i canlı olarak ele geçirmek ister. Şamil'in tek şartı kadınlara, çocuklara ve yerli ahaliye dokunulmamasıdır. Bu şartlarda Şeyh Şamil ve oğulları düşman kuvvetlerine teslim olur.

Gösterdiği olağanüstü kahramanlık ve başarılar sebebiyle hakkında birçok menkıbeler söylenmiş olan Şeyh Şamil'in rakiplerini bile kendisine hayran bırakan bir hali vardır. Şeyh Şamil aynı zamanda yaşadığı dönemde düşmanı olan subay, bürokrat ve çar üzerinde de büyük saygı uyandıran tarihsel şahsiyettir. Bu durumu kendi rızasıyla teslim oluşundan sonraki esir ediliş serüveninde görmek mümkündür.

Oldukça yaşlanan ve esaret hayatının iyice çökerttiği Şeyh Şamil, Rus çarına hacca gitmek istediğini bildirir. Rus çarı, Şeyh Şamil'in bu isteğini oğlu Muhammed Şefii'yi burada rehin bırakmak kaydıyla kabul eder. Şamil, 31 Mayıs 1869'da İstanbul'a hareket eder. İstanbul'a geldiğinde Sultan Abdülaziz tarafından kabul edilir. 7 ay İstanbul'da kalan Şamil, hac vazifesi için Mekke'ye geçer. Ardından Medine'de en sevdiğinin yanında misafir edilir. Hastalığının artması neticesinde 4 Şubat 1871 tarihinde 74 yaşında Medine'de vefat eder ve Cennetül Baki kabristanına defnedilir. Hayatta olduğu dönemde bile Avrupa'nın ve tüm İslam dünyasının dikkatlerini üzerine çeken Şeyh Şamil hakkında romanlar, makaleler, tiyatro ve araştırma eserleri kaleme alınmıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

İhdinet sıratal müstakim. Yani kulun ifadesi olarak Allah'a kul nasıl ibadet edecek, Peygamber Efendimiz nasıl ibadet etmiş, nasıl yakarmış, yalvarmış, dua etmiş, Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiş, Errahmanirrahim demiş, Maliki Yevmiddin demiş, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn demiş. Ondan sonra asıl isteği ne olduğunu, yani gönlündeki muradı, zamirinde gizlediği arzusu izhar edilmiş oluyor. İhdine sıratan müstakim. Ya Rabbi bizi o sırat-ı müstakime sevk et, yönelt, o sırat-ı müstakime sok. Sıratal müstakim. Sırat yol demek ama kıvrımı olmayan dümdüz yolla derler. Bizi efendim müstakim olan, istikamet ne demek? Doğru demek, eğrisiz demek, efendim dümdüz demek, dosdoğru yola sevk et. Akra.

0: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Şehri İstanbul'dan cümlenize yedi iklim, dört bucağı, kucaklar dolusu muhabbetler, selamlar. Akra FM merkez stüdyolarından sesimizi işitmektesiniz, duymaktasınız. İnşallah bu programımızda dinlerken dinlenebileceğiniz bir program olmasını temenni ederek başlıyoruz. Efendim bugün misafirimiz, stüdyolarımızda konuğumuz Türk Din Musikisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Ahmet Hakkı Turabi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: İyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun, sizler de afiyettesiniz.
1: Eyvallah. Ahmet Bey, Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin eserine baktığımız zaman Musiki Risalesi'ne sizin bir çalışmanız.
2: Evet.
1: Burada makamı rast, makamı Irak, makamı Sfahan, makamı Zirefkent, makamı Rehavi,
2: evet,
1: devam ediyor. Dilerseniz bunlarla programımızın sürdürelim.
2: İnşallah.
1: Olursa.
2: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Estağfurullah efendim. Bu bir fırsattı. Yani gerçekten bizim için. Şimdi müzikle tedavi deniyor. İnsanlar işte ben müzik dinliyorum, müzikle tedavi oluyorum. İşte hani deniyor ya, meşhur bir laf vardır. İşte müzik ruhun gıdasıdır. Aslında müzik Allah aşıkları için ruhun gıdasıdır. Allah aşıkları için. Hazreti Mevlana'nın bir lafı vardır. Yani aşk fark etmez. İster o cihetten olsun, ister bu cihetten olsun. Akıbette bizim tarafa sülük eder diyor.
1: Oo, akıbet bizim tarafa sülük eder.
2: Leyla ile Mecnun hikayesi gibi. Leylam Leylam derken Mevlam Mevlam'a dönmesi.
1: Kat enaral işku lil uşşak min hacel huda.
2: Kesinlikle. Yani müzik Allah aşıklar için ruhun gıdasıdır.
1: Yazıcı oğlu Mehmet aşığın aşkını artırır.
2: Evet.
1: Aslında fıskını artırır demiş ama o kısım bizi pek ilgilendirir.
2: Evet. Müzikle tedavinin tabii bu makam olaylarına girmeden önce şimdi bilinmeyen bir yönü var. Yani nasıl müzikle tedavi ediliyor? Yani müzikle tedavi nedir? Gevrekzade bunu kitabında bize özetlemiş. Ben buradan bir özetle girmek istiyorum.
1: Hay hay.
2: Yoksa bugün herkesin ağzına pelesenk olmuş bazı şeyler var. İşte rast makamı şuna iyi gelir. Uşak makamı buna iyi gelir. Şu buna iyi gelir ama nasıl iyi geliyor? Neye iyi geliyor? Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin bununla ilgili eserinin girişinde bir tespiti var. Gevrekzade diyor ki, vücutta oluşan hastalıkların azayı reise diye isimlendirilen hayvani ruh, nefsani ruh ve tabi ruhların tabiatlarının herhangi bir şekilde bozulmasından kaynaklandığını ifade ediyor Gevrekzade. Azayı reise denen ana uzuvlar var. Bunlar üç tane ruh. İnsandaki hayvani ruhu, nefsani ruhu ve tabi ruh. Bunların bir şekilde bozulmasından kaynaklanıyor ruhani hastalıklar, vücutta ulaşan hastalıklar. Tabii önceki alimler bunlara ruhani hastalıklar demişler ve bu hastalıklara başta musiki ve makamlar olmak üzere yine ruhani ilaçlarla tedavi etmeye çalışmışlar. Çünkü onlara göre musiki sanatından elde edilen hoşnameler ve melodiler kendi özelliklerine yakın ve uygun olan tabiatlara sahip kimseleri ferahlatmakta ve sıhhatlerini korumaktadır. Mesela İbn Sina, besinlerin sindiriminin esas ürünü teşkil eden bir sıvı cevher olarak tarif ettiği hılt dediğimiz sıvı. Hıltın birinci derecedeki sıvıları olarak kan, balgam, kara safra ve sarı safra hıltlarını saymakta. Ya bunlar daha önce pnömatik nazariye denen bir nazariye var. Yani bu hıltların, kanın, balgamın, kara ve sarı safraların uygun bileşimi ve düzenli hareketlerinin vücut sağlığını gösterdiği şeklinde ifade edilebilecek bir nazariyedir, pnömatik nazariye. Ve 18. yüzyılda İslam tıbbında da bu hüküm sürmektedir. Gevrekzade'nin müzikle tedavi konusundaki görüşlerinde bu nazariye üzerine bina ettiğini söylememiz mümkündür. Gerçekten bu üç fizyolojik kuvvet vücudun bütün fonksiyonlarının esasını teşkil etmektedir. Yani buradaki bir bozukluk buradaki hastalıklara da, vücutta görülebilecek hastalıklara vesile oluyor. Demek ki şu ne demektir? Bu hırtlar bir defa sağlıklı olacak. Kan istenilen kıvamda olacak, istenildiği gibi akacak. Balgam aynı şekilde istenilen kıvamda olacak. Demek ki bunlardaki bozukluklar vücuttaki bozuklukları da bize işaret etmektedir.
1: Biz bugün bunlara aşağı yukarı hormonal denge diyoruz.
2: Evet, evet. Hormonal denge.
1: Yani tıp önce muayeneye gittiğimiz zaman, bir doktora, bir veya sağlık kuruluşuna gittiğimiz zaman önce bizim hemen kan sayımlarımız vesaire sayımlarımız, kesinlikle, efendim şeker ölçümü, kolesterol ölçümü gibi bu hormonal dengeyi veren değerleri ölçüp önümüze koyuyorlar. Bahis de bu.
2: Tabii herhalde. Kesinlikle. Hani derler ya, böyle şey anlatılır. Hani İbn Sina ile ilgili bir yazı anlatılır. Nabız atış, nabız üzerine çok duruyor. Gerçekten nabız çok önemli. Ve müzikle tedavide de en çok istifade edilen olgu nabız olgusu. Nabız her şeyi göstermekte. Ve nabzın ölçülü her bir hareketinin bir makama uygun olduğu ve bir nameyle uyum sağladığı usta hekimlerin ve düşünürlerin kabul ettiği bir gerçektir. Zira nabız atışlarının usulden çıkması, yani bizim usul dediğimiz hani devri hindi usulü, Sofyan usulü, Diyek usulü, yani böyle ritimden, düzenli ritimden, düzenli zaman sürelerinden çıkması, daha önce zikredilen üç ruhunda, hayvani, nefsani ve tabi ruhun doğal usulünden, doğal tabi halinden çıktığına delalet etmekte. Yani usta bir hekim nabzı çok iyi ölçebilecek. Nabzı çok iyi ölçebilmek için de usta bir hekimin kesinlikle ve kesinlikle ritim bilgisine ihtiyacı var. Zaten Hızır bin Abdullah, Edward sahip, müzik nazariyatı ilgili çok büyük bir kitap yazmış. Önemli bir kaynağımız bu bizim. Kendisi de aynı şekilde ifade ediyor. Yani usta bir hekimin ilk önce bilmesi gereken şey müzik bilgisidir, ritim bilgisidir.
1: Müzik zaten matematikti.
2: Evet.
1: Nabız da zaten sayılarla ölçülüyor.
2: Evet.
1: Doktorlarımız, hemşireler tutuyorlar kaç sayı. Ona göre işte sayıyla ifade ediyorlar.
2: Kesinlikle. Şimdi bu şeyi özetledik. Yani azayı reis edenen şeylerde, ruhlarda, hayvani, nefsani ruhlarda bir bozulma mevcut olduğu zaman vücutta da diğer bozukluklar ortaya çıkıyor. İşte bunun için sadece müzik değil, başka şeylerden, su sesinden de istifade etmişler. Doğal kaynaklardan, tabi sulardan, kaplıcalardan da istifade etmişler. Tabiattaki seslerden de istifade etmişler ama tabi burada bir de insanın kendi bünyesi var. Yani astrolojik haritası, astronomi ilmi devreye giriyor. Yani biz bugün gazetelerde hangi burçsun? Koç burcuyum. Hemen bakalım. Bugün yapılan şey falcılık.
1: Falcılık.
2: Bugün yapılan falcılık. Efendim bugün şöyle bir şeyle karşılaşacağım. Size iyi bir arkadaşınız arayacağım. İşte sevmediğiniz bir olay oluyor. Bu falcılıktır. Gideceği Allah'tan başka kimse bilmez. Bugün yani gazetelerde okuduğumuz o burç köşeleri, bunlar falcılıktır. Ama şu bir hakikattir. Burç hakikattir. Koç burcu hakikattir, balık burcu hakikattir, başak burcu hakikattir ve burçlar insanlara imzasını atarlar. İnsanların karakterlerine imzasını atarlar. Burçlardan gelecekle ilgili bir şeyler çıkaramazsınız. Ama burçlar sizin karakteristiğinizi ele

0: verir. İşte bu karakterde müzikle tedavide istifade edilen, tıptan sonra istifade edilen en önemli olgudur. Elimizde şimdi ne oldu? Tıp oldu. Astronomi oldu. Yani burçlar oldu. Bir de ne oldu? Müzik. Ben şöyle tarif ediyorum müzikle tedaviyi. Müzikle tedavi, tıp, müzik ve astronomi üçgeninde, sac ayağında üzerine oturtulmuş bir kazanda pişirilen bir yemektir. Bu sac ayağı olacak. Bunun bir ayağı olmadığı zaman pişirdiğiniz yemeğin kazanı devrilir. Bu sağlam sac ayağını sağlayamazsınız. Bu üç ayakta olacak ve üç ayakta çok sağlam olacak. Bu ne kadar sağlam olursa o kadar yemeğiniz, pişirdiğiniz yemek de güzel olur. Şimdi gelelim, bunlar nerelerde uygulanmış? Bunlar bimarhane denilen. Bakın ecdadımızın nezaketine bakın. Tımarhane demiyor.
1: Mimarhane.
0: Bimarhane. Çaresizlerin evi.
1: Ya.
0: Bimarhanelerde müzikle tedavi uygulanıyor. Burada Gevrekzade bizzat kitabında da bildiriliyor. Bu bimarhanelerin özelliklerini sayıyor, ruh hastaları musikine nasıl tedavi edildiğinden bahsediyor. Hatta orada kadrolu sazende olduğundan bahsediyor. Kadrolu sazendeler var. Ya mesai yapıyorlar. Ve bunların kilerlerinin, mutfaklarının, duvarlarının ihtiyaç olabilecek her türlü enstrümanla dolu olduğu, malzemeyle, mutfak malzemesiyle dolu olduğunu anlatıyor Gevrekzade. Yalnız şöyle bir şey var. Maalesef bugün de aynı şekilde bazı şeyler yaşıyoruz bu kurumlarla ilgili. Daha sonra bu bimarhaneler bir müddet sonra
1: Suistimal ediliyor.
0: suistimal ediliyor. Tabii burada gerçek işlevini kaybediyor ve kapatılıyor. Şimdi Gevrekzade'nin Risale'de enteresan bir konusu da şudur. Musiki'nin İslam dinindeki yerine temas ediyor. Bu konuda mezheplerin görüşlerini serdediyor. Şafii mezhebine göre semanın caiz olduğunu falan bildirdikten sonra Musiki'yi Gevrekzade vücudundaki beşeri arzu ve isteklere gem vurarak nefsine hakim ve güzel ahlak sahibi olmuş kimselere tavsiye ediyor. Fakat içi şeytanlıklarla dolu, nefsine hakim olamayan ve kötü ahlak sahibi insanları da musikiden men ediyor. Bunu men eden tek Gevrekzade değil.
1: Bir tekrar edecek olursak.
0: Musiki, müzikte tedavi, azayı reis'e de denen ana uzuvlarımızın rahatsızlığından, herhangi bir şekilde işlevinin bozulmasından kaynaklanıyor. Müzikle tedavide kullandığımız, tıbbın kullandığı şey vücuttaki dört tane hılt. Kan, balgam sarısı ve kara safra. Nabız bunları kullanıyor. Ve bunlar müesseseleşmiş bir halde orada kadrolu sazendelerin de müzisyenlerin de olduğu kurumlarda işlevini devamlı görüyor. Ne zaman ki sahte asalaklarla falan doluyor, sahte hastalarla doluyor. Ondan sonra işlevini kaybediyor. Bu kurumlar kapatılıyor. Şimdi Gevrekzade'nin çok önemli bir tespitini sunacağım. Bugün de çünkü müzikle tedavi çalışmaları klinik olarak kliniklerde devam ediyor. Yalnız Gevrekzade'nin bir tespiti var. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Bunu ifade
1: Mühim
0: etmek
1: bir
0: istiyorum.
1: tespit.
0: Çok mühim bir tespit. Gevrekzade Risale'nin son varağında diyor ki, eski zamanlarda yaşayan insanların yeme ve içmede aşırıya gitmedikleri için ruhi yapıları da daha sağlam olmaktaydı diyor.
1: Allah Allah.
0: Bak,
1: Yeme
0: yeme
1: mi
0: ve içmede aşırıya gitmiyorlar. Yeme ve içme çeşidi çok değil, az. İçtikleri su, içtikleri şerbet. Bugünkü içeceklerimize bakın, kıyaslayın veya yiyeceklerimize bakın. Ve bundan dolayı da hekimlerin musiki ile tedaviden daha çok faydalandıklarını açıklıyor Gevrekzade. Gevrekzade'ye göre yeme içmedeki aşırılık ruhaniyetin zayıflamasına, vücutta güçlü ve problemli hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmakta ve bundan dolayı musiki gibi ruhani ilaçlar artık insanlara tesir edememekte diyor. Ve hekimler bu durumda cismani ilaçlara, bugün kullandığımız haplara, şuruplara, serumlara ihtiyaç duyuyor. Bunu Gevrekzade 1800 yılında söylüyor. Yani diyor ki, ya günümüzde diyor yeme içme çoğaldı, çeşitler çoğaldı. Müzikle tedavi artık diyor çok fayda vermiyor. Peki bir de bugünümüzü kıyaslayın.
1: Düşün. Kuzey Yarımküre şişmanlığa, obeziteye bağlı hastalıklarla uğraşıyor.
0: Tespit çok güzel. Ruhaniyet zayıflıyor diyor.
1: Ya, ve ruh...
0: Yeme ve içmedeki aşırılık. Biz ne
1: Allah.
0: zaman ki Peygamber Efendimizin
1: Allah.
0: sünnetinden dışına
1: Nasıl
0: çıktık,
1: konuş?
0: orada kaybediyoruz zaten.
1: Kaybediyorsun.
0: Orada kaybediyoruz.
1: Ve hakikaten bugün Kuzey Yarımküre yedi, içti, şişti birçok hastalığa müptela ve ruh da, vicdan da, merhamet de kalmadı. Bu tarafta nice masumların ahlara iniltileri var.
0: Kesinlikle. Maalesef.
1: Ahmet Hocam, devam edeceğiz. Fakat yine bir eser arası sizin o güzel yorumunuzdan,
0: Estağfurullah efendim.
1: kanunuzun sesi eşliğinde, emekli öğretim üyelerinden Hafız aynı zamanda tamburi doktor Mehmet Ali Sarı hocamız var. Ha. Çok sever, çok sayar, hürmet, muhabbet ederiz hocamızla. Hocamız
2: eyvallah, aynı şekilde.
1: Kur'an-ı Kerim ilmine de büyük emek verenlerden, Türkçesiyle, konuşmasındaki tatlılığıyla, vukufiyetiyle ve Kur'an yolundaki hizmetiyle, ayrıca musiki ilmine olan
2: vukufiyetiyle
1: hocamız başka. Hocamızın bir uşak ilahisi var. Evet. Arzı hal etmek için geldik huzuri pakine, gül kokundan mutlu olduk yüz sürerken hakine. İşte bir seyyare gönlüm devreder etrafını, sen güneşsin doğ habibim gönlümün eflakine.

0: Efendim bugün Türk Din Musikisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Ahmet Hakkı Turabi Bey konuğumuzdu. Kendilerine gıyabi olarak da şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Yüreğine sağlık. Aziz dinleyenler şimdilik bu kadar. Hoşça bakınız saatinize.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Media web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Media, sağduyunun sesi.
2: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami. Akra dinle, farkında ol.
2: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, babaşım. Dedik ya bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir. Konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma. Bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Fakat farkına varınca insan doğrunun, güzelin, mükemmelin, tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda. İnsan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki. O kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana beni, benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye saygısından onu en zengin haliyle kullanmaya çalışır.
0: 2 dakika. Az, öz,

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. وَلَمْ أَيُّهَا الْإِخْوَانِ أَنْ أَرْسَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْ أَرْسَلَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ مُتَّصِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يُخْرِجُهُ أَلَّا يَنْهَزَهُ إِلَّا إِيَّاهُ. Abdesti aldı, namaza giriyor. Maksadı da yalnız evinden çıkıyor, bu namazı kılmak için. لَنْ يَخْطُوا خَطْوَةً اِلَّا رَفْعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِئًا. Evinden mesela buraya gelinceye kadar kaç adım attıysa, her adımında bir günah affolur. Ne kadar yerin odaksa, attığın o kadar adım atılarsa, bir günah affolur ve bir de ref'u derece yapılır. Yani derecesi de her adımına göre artılır. İlla rafa'ahu Allah biha derece. İzâ teyabbar racülül müslüme haracat hatayâhu min sem'ihi. Şimdi burada teker teker izah ediyor. Min sem'ihi ve basarihi ve yedeyhi ve ricleyhi. Onun abdest alan böyle bir mümin kul abdest altasına onun hatayaları kulaklarından, gözlerinden, ellerinden, ayaklarından çıkar haracat. Çıkar. İn kâde, kâde mevfurlandır. Oturduğu vakitte hiç günah üzerinde yokmuş gibi oturur. Onun için Allah cümlemizi affı mağfiret eylesin de böyle güzel ibadetler yapabilmek devlet eşrefine nail etsin cümlemize. اِذَا تَوَضَّ اَحَدْكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوءَهُ سُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدْ فَلَا يُشَبِّتَنَّ اَصَابِعَهُ فِي نُفْسَهُ. Şimdi abdest aldık, camiye gidiyoruz. Camiye giderken ellerini böyle kitleyip de gitmesin işte. Teşvik ona diyorlar böyle. Kilitleme ellerini. Çünkü camda da otursa, yolda gelirken de otursa namazda gibidir. Camda oturuyor, vakti döküyor, namaz bulacak. Bu namazda gibidir. Namazda nasıl sevap oluyorsa, oturduğu müddetçe de aynı sevap olur. Yalnız ellerinizi böyle kilitlemeyin buyurmuş. اِذَا تَوَضَّعْتُمْ فَاِشْتِبُوا اَعْيُنَكُمُ الْمَاءَ مِنَ الْهُدُوءُ وَلَا تَنْفُضُوا اَيْدِيَكُمْ فِاِنَّهُ مِرْضَاهُ الشَّيْطَانُ. Abdest aldığınız vakitte gözün şu çukurları var ya, gözün o çukurlarına da sudan olan nasibini veriniz. Yani böyle yıkadığınız vakitte oraya elinizle şöyle ovalamazsanız buraları kuru kalır. Yani şöyle oralarını ovalayaraktan bazen ne diyorlar, gözün oralarında bir şeyler birikir, çapak. Bu çapakların altını onları döktürmezseniz kuru kalır. Tehlikeli olur. وَلَا تَنْفُضُوا اَيْدِيَكُمْ. Ellerinizde böyle silkmeyin. Yalnız abdest aldıktan sonra bir parça elindeki suyla şöyle önünü serpiştirirsen bu serpiştirme de attığın sularla yani o ma'i müstamelinle mi acaba üstün pislendi, ıslandı yahut bu vesveseye kendini kaptırmamak için şöyle bir su serpersin de bu benim serptiğim sulardır diyerekten vesveseden kendini kurtarırsın. اِذَا تَوَضَّعْ فَاَبْلُوا فِي الْمَغْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاءِ مَا لَمْ تَكُنْ صَعِبْ. Oruçlu olmadığın halde abdest alırken mazmaza ilgili istinşakta yani ağzı çalkalamakta ve burnuna suyu çekmekte mübaliga ediniz. Mübaliga yani gayret ediniz burnunuzun deliklerinin temizlenmesine ve boğazınızın gırtlak taraflarının da güzelce ıslanmasına. Yani ağzınız altta atıvermeyin hemen. İzâ câ'e böyle ağzına yapmak da o da mekruhtur. O kadar değil. İzâ tevabba'a izâ câ'e أحدكم فأمسى له أخوه فإنما هي كرامة أكرمه الله بها. Geldi bir arkadaşımız, oturuyordu bir sohbet meclisinde. Ona birisi bu umreye dedi, biri yer açtı. Onu Allah-u Teala'nın ikramı olarak kabul edin. Gidin oraya otur.

اِذَا جَاءَ اَحَلِكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْ يُصَلِّ سَيِّدَتَيْنْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَجْلِسَ شِمَّ الْجَقُدْ بَعْدِ اِنْشَاءَ اَوْلِيَزِ بِحَاجَتِ. Bir camiye girdiğiniz vakitte iki rekat namaz kılmadan oradan çıkın. Tehid-i Mescid. Şimdi isterse ondan sonra otursun, isterse işine gitsin. Madem ki camiye girdin, iki rekat namaz şurada öyle git. اِذَا جَاءَ اَحَدِكُمْ اِلَى الْمَسْجِدْ فَلْ يَنْزُرْ فَيَرْعَى فِي نِعَلِهِ قَسَرًا اَوْ اَذَنْ فَلْ يَمْسَحْهُ وَلْ يُسَلِّ فِيهِمَا. Bak şimdi, bu bizim memleket için değil ama. Arabistan'daki camiler için, oraları kumdur. Camiye girdiğimiz vakitte kum üzeridir. Ama ayakkabıyla girmek yakışmaz. Ayakkabına bakarsın. Eğer bir pislik varsa, onu diyor, gidersin. Ayakkabısına bakar. Burada bir pislik varsa, fel yemseh, onu mesletsin, toprağa sürsün, gidersin bunu. Vel yusalli fihima, o ayakkabılarıyla da namazı kılsın. İslam dininde böyle kolaylıklarda müsaadeleri de vardır. اِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِضًا فَلْيَكُمْ اللّٰهُمَّ اشْفِي عَبْدَكَ فِلَانًا يَنْكُرُ لَكَ عَدُوًا اَوْ يَمْشِي لَكَ اِلَى جَنَازًا. Bir hastaya gittiniz vakitte. Diyeceksiniz ki, اللّٰهُمَّ اشْفِي عَبْدَكَ فِلَانًا. Şu kuluna, ya Rabbi, sen şifalar ver. فِيِنَّهُ يَنْكُرُ لَكَ عَدُوًا. Bu senin için düşmanları tenkil eder. Şiddetli bir askerdir. Ev yemşirek ila cenazedir. Yahut bir cenazenin kaldırılmasına yardım eder. Binaenle bu adama sen şifa ver ya Rabbi. Diye yani o adamı evvela bir övecek. O övümüyle beraber Cenab-ı Hak bunu isteyecek. اِذَا جَاءَ اَحَدِكُمُ الْجُمُعَةَ فَلَا يُقِيمَنَّ اَحَدًا مِنْ مَقْعَدِهِ سُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ. Bu gerek Cuma'da olsun, gerek başka yerlerde de olsun. Mesela biz Medine'ye Münevvere'ye gittiğimiz yok da bu cennet bahçesi denilen bir makam var, bu yukarı. Orası çok makbul bir yer. Fakat orada yer bulmak imkanı yok. Böyle biri kalkmadan oradan birisi oturur. Fakat burada şimdi bak efendim diyor ki, siz Cuma namazına geldiğiniz yok da böyle bir kurnazlık yaptık da büyük camisine, Fatih gibi daha büyük camisine adamı ön taraflı bir yere oturtacaksın. Ben gelince kalkıp bana orasını vereceksin. Bunu yapmayın diyor. Bunu yapmayın ha. اِذَا جَاءَ اَحَدُمُ الْجُمْعَةِ فَلَا يُقِيمَنَّ اَحَدًا مِنْ مَقَبِهِ. Oturacağı yere bir başka adama oturtmasın. سُمَّ يَكْبُدُ فِيهِ. Mesela olur da ya, namaz sıkışmış olur. Abdest almak için dışarı gidip adama der ki burasını muhafaza et, buraya ceketini koy, bir şeylerini koy, burasını başkasına toplama diyerek lan. Oluyor bunlar Ramazanlarda filan. Bunlar caiz olan şey değilmiş. اِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَوُلِّكَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ وَنَادَى مُنَادٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ فَلُمَّ وَيَا طَالِبَ الشَّرِ اُتْصُرُ حَتَّى يَنْسَلِقَ الشَّرِ. Allah cümlemizi affetsin. Şimdi her insanın bir şeytanı vardır. Kanının içerisinde, kan nasıl dönüyor böyle Cevlan'ı diyor bütün ağzımızın içerisinde, şeytanla o kanların içerisinde öyle dolaşır. Yaş 30, ah 40 olsa da dersin bir adam olayım dersin. 40 olur, ah 50 olsa da bir adam olsam dersin. 60 olur, 70 olur, 80 olur. Kalk iyi yani adam olmanın imkanı yok. Daima bakıyorsun bu şeytanın şeysine kapılıyor insan. Bunun için 7 ahlak, şehvet, gadab, kin, hırs, haset, efendim, riya, gadab. Bu kötü huylar insanda durduğu müddetçe insan kendisini kurtarmanın imkanı yok. Bu 7 tane baş bu. Bu 7 başın 10'ar tane yavrusu var, 70 tane. Bu 70 insanın doğuşundan ölüşüne kadar başına müsallat. Bize bir tabir var, teneşir temizler derler ya, bu çok doğrudur. Teneşir temizler bunun artık. İmkanı yok. Başka türlü olmaz bu. Bunun için Allah cümlemizi affetsin. Bak mübarek aylar geliyor gidiyor. Kaç tane Ramazan gitti? Kaç tane haç mevsimi gitti? Kaç tane bilmem ne gitti? Biz yine hala o eski adamız. Hala o eski adamız. Niçin? İslahı nefse gayretiniz yok. Onun için izâ terekümül cihad. Siz cihadı terk ettiğiniz vakitte sizi bir zillet yakalar ki la yenzi'uhu hatta tercihu ilâ dinikum. Dininize dönmedikçe o zilletten kendinizi kurtaramazsınız. Bu hangi cihat? İşte nefsinin içerisine o kötü huyları sokmamak. Onlardan kendini kurtarmak. Bu da kolay kolay olmaz ha. اِذَا جَاءَ مَنْ تَرْضَوْنَ الدِّينَهُ وَخُلُقَهُ فَنْكِهُوا اِلَّا تَفْعَلُهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَظِيمٌ.

جاء أحدكم من تربون دينه geldi size, evlenmek istiyor birisi. Oğlan kız. Bunun dinine bakınız. Bir de ahlakına bakınız. Dininden, ahlakından razıysanız fenkihû. Bununla evlenin. İzâ câe kümüz zâidun fekrimû. Bir misafir geldi, yoktu size. Buna ikram ediniz. Men kâne yü'nü billâhi vel yevmil âkhir fel yü'tüm dayfe. Allah'a ve ahirete inanan insan misafirini ikram etsin. Burada da zâir, bu da misafir. Misafir zâir. Ziyaret için gelmiş size. Sizi ziyaret için gelene elinizden gelin, ikram yapınız. Birinci günü tavuk kes, koyun kes, efendim deve kes haline göre. İkram. İkinci günü, üçüncü günü alel âde. Fakat birinci günü elinden gelen ikramın üst şeysini, son şeysini yapacaksın. Ama birinci günü yapamazsan, geç vakitte gelmiştir misafir, ikinci günü yaparsın. İkram. Bu ikramlar insanların birbirine kaynaşmasına, bağlaşmasına sebep olur. Ne bulmazsa gönlü kırılır adam. Gittim de vakti de var adamın yani. Bu çok mühim bir şey. اِذَا جِئْتُمُ الصَّلَاةَ وَنَحْنُ السُّجُودَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوا هَاشِئًا وَمَنْ اَدْرَكَ رُكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ Siz namaza geldiniz, baktınız ki biz secdedeyiz. Siz de secdeye hemen kapanınız. Değil mi secde? Fakat bunu hiç saymayınız. Eğer rükudeyken yetişirseniz bunu rükat olarak da sayabilirsiniz. Namaza yetişirsiniz. اِذَا جِئْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَوَدَتَّ النَّاسِ فَسَلُّ بَعْهُمْ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَكُنْ لَكَ نَافِيَةً وَهَذِهِ مِكْتُبَةً Namaza elde kıldınız, geldiniz camiye, baktınız ki nedir daha namaz durmuyor yine. Sen de o namaza, mesela öğlen namazı, buna iktida et. Bu senin elde kıldığın nafile olur. Bu da farz olaraktan bir daha kılmış olur. اِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَعْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنُ الْيُمْنَا اَوَّلَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَ Ayakkabınızı bile giyerken evvela sağ ayağınızı giyiniz. Çıkarırken de evvela sol ayağınızı çıkarın. Önce giyiş sağdan, çıkış da soldan olsun buyurmuş. اِذَنْ تَهَا اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجِسِ فَاِنْ دُسِّعَ لَهُ فَالْمَجْلِسِ وَاِلَّا فَالْيَنْزُرْ اِلَى اَوْسَعِ مَكَانٍ يَرَى فَالْمَجْلِسِ Bu da yine adab-ı İslamiye'den ki bir mecliste gittiğiniz vakitte mecliste yeni geçip istediğiniz bir yere oturmaya çalışmayın. Nerede boşluk bulursanız fiil rüsya diyor ki size yer gösterilirse buraya buyur yer var diye oraya oturun. Eğer böyle bir şey olmazsa nerede geniş yer bulursanız orada otur. İki yere tutmaya çalışın. Gel geniz o ila el sayı mekan. Geniş yer baksın. Görürse orada otursun. اِذَنْ تَهَا اَحَدْكُمْ اِلَى الْمَجِسْ فَلْ يُسَلِّمْ فَيْمْ بَدَى لَوْ اَنْ يَجْلِسَ فَلْ يَجْلِسُ Yine meclise gittiğiniz vakitte birinci vazife selam olsun. Meclise girince ilk sözünüz selamu aleyküm olsun. فَيْمْ بَدَى لَوْ Selamdan sonra size bir yer görülürse oraya oturun. İzâ kâme bitti iş kalkacaksınız. فَلْ يُسَلِ Kalkarken de yine selam veririz. Geldiğiniz vakitte selam verdiniz. Kalkarken de ayrıca bir selam veririz. فَلَيْسَتِ الْعُرَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرِ Birinci selam, ikinci için kafi değiliz. اِذَا اَنْتَ كُمْتَ ف۪ي صَلَاتِكَ فَكَبِّرِ اللّٰهِ سُمَّقْتَ مَا تَيَسْرَ عَلَيْكَ مِيَ الْقُرْآنِ Şimdi bu bir adam gelmiş de, Efendimiz'den namaz öğrenmek için soruyor. Namaz nasıl kılacağını. Efendimiz ona namazı tarif ediyor. Mühimdir bu şimdi. اِذَا اَنْتَ كُمْتَ ف۪ي صَلَاتِكَ Sen namaz kılmak istediğin vakitte, فَكَبِّرِ اللّٰهِ Tekbir al. سُمَّقْتَ مَا تَيَسْرَ عَلَيْكَ مِيَ الْقُرْآنِ Ondan sonra Kur'an'dan ne biliyorsan oku. Şimdi اِذَا اَنْتَ رَكَاتَ Gitti o bir oku. فَاَسْبِتْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ Ellerini dizlerine şöyle sıkıca tut. حَتَّى يَتُمَئِنَّ كُلُّ اُغْزٍ مِنْكَ Bütün azaların şöyle yerli yerine yerlisinceye kadar burada. Şimdi اِذَا رَفَاتَ رَحْسِكَ Kaldınca başını yukarıdan. Fâat edip böyle dur. İktidar böyle. Hatta yerciye küllü uzun mink. Her şey ağza yerli yerine şöyle rahatlanırca tekrar dur ayakta. Sümme izâ tecep de ondan sonra secde yok da fatme inne. Yine mutmain oluncaya kadar dur secdede. Hatta ya'tedile küllü azmi minke. Her kemik böyle yerli yerine uzun yerine azmi koyun burada. Her kemik yerli yerine böyle rahatlanıncaya kadar secde yani bir ve arkasına yapma. Üç tesbih mesela asgarisi.

0: Şimdi izâ rafâtu zâlike, başını tecidden kaldırdı hatta, tesbüt hatta yerci'a küllü azmin ilâ mevdu'yı. Yine her ağzın yerine gelince kadar bekle. Sünnen misle zâlik, fî harekatlarda buna benzer çizde yap. Fî izâ celeste fî vakat-ı selâh, ikinci rekat oturduğun kısa, fatma inne, vefteriş, kuh zekel, fahzikel yüsra, sol ayağını yatır, bunun üzerine otur, sağ ayağını dik, sümme teşehher, ondan sonra ettehiyyatı oku, sümme izâ kumte, emis zâlik. Kalktığın vakitte, evvelkileri nasıl yaptıysan, ondan sonra kılığında öyle yap, hatta tefzula min salat, namazını bitirince kadar bu şekilde yap, diye bir riketin tarifini yaptı Efendimiz bu adama.
1: Allah kusurlarımızı affı muhafet eylesin. Tevfikat-ı sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat etmeden kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, yaptıkları işler itibariyle en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Eyüp Sultan'da tarihi mirasın gölgesinde işrak buluşması. İstanbul'da Tarih, Kültür ve Çevre Koruma Derneği TAÇEV ev sahipliğinde İstanbul Sosyal Yaşam Derneği İSYAT İşbirliği ile düzenlenen işrak buluşması Haliç kıyısındaki tarihi Şah Sultan Camii'nin yanı başında gerçekleştirildi. Açık havada ailelerin ve çocukların katılımıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, dua, tarih sohbeti ve işrak namazıyla sabahın bereketi hep birlikte paylaşıldı. Etkinlik yalnızca Eyüp Sultan'ın tarihi ve kültürel mirasını hatırlatmakla kalmayıp İslam medeniyetinde sabah namazından güneşin doğuşuna uzanan vaktin ibadet, zikir, dua ve tefekkürle değerlendirilmesi geleneğini de yeniden gündeme taşıdı. Sabahın ilk ışıklarıyla bir araya gelen farklı kuşaklar aynı duada ve aynı manevi atmosferde buluşarak birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Yasin-i Şerif tilaveti, sabah ezanı ve kılınan sabah namazıyla başlayan programda işrak okumaları, ilahiler ve yapılan dualar sabahın manevi atmosferine eşlik etti. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri buluşmanın gerçekleştirildiği mekanın tarih ve medeniyet hafızasına ayrılan kısmı oldu. Eyüp Sultan'da metfun Şah Sultanlardan Büyük Şah Sultan Külliyesi ve Eyüp Sultan Namazgahları başlıklı konuşmada katılımcılara bölgenin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgi verildi. Özellikle ailelerin ve çocukların katılımı, ibadet, tarih ve medeniyet bilincinin kuşaktan kuşağa aktarılması açısından buluşmaya ayrı bir anlam kattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu özel buluşma, aynı duanın ardından aynı sofranın paylaşılmasıyla bereketli bir şekilde tamamlandı. Erken yaşta sorumluluk psikolojik dayanıklılığı güçlendiriyor. Uzmanlar, çocukluk döneminde yaşa uygun sorumluluklar üstlenmenin ve emek vermenin bireylerin ilerleyen yaşlarda psikolojik dayanıklılık geliştirmesine katkı sağladığına dikkat çekiyor. Sorumluluk almanın çocukların özgüvenini, öz yeterlik duygusunu ve zorluk

Stresle baş etme becerisini güçlendirdiği belirtiliyor. Yapılan bir araştırmada yaş ortalaması 21 olan yaklaşık 300 gencin çocukluk dönemindeki deneyimleriyle bugünkü psikolojik özellikleri incelendi. Çocuklukta çalışma, iş yapma, mücadele etme ve sorumluluk alma gibi deneyimlerin öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılıkla olumlu yönde ilişkili olduğu belirlendi. Araştırmada özellikle ailesine yardım etmek amacıyla sorumluluk üstlenen veya aile dışında çalışan çocukların ilerleyen yaşlarda daha güçlü bir dayanıklılık gösterdiği görüldü. Burada önemli olanın çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun sorumluluklarla karşılaşması olduğu vurgulandı. Çocukların yalnızca teorik bilgi edinmesinin yeterli olmadığına işaret eden uzmanlar, deneyim ve uygulamanın öğrenme sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Bir işi yapabildiğini gören çocukların özgüveninin arttığı, karşılaştığı zorlukların üstesinden geldikçe daha büyük sorumluluklara hazır hale geldiği ifade ediliyor. Öte yandan gençlerin zorlukları yalnızca aşılması gereken engeller olarak değil, öğrenme ve gelişme fırsatları olarak değerlendirmesi de psikolojik dayanıklılığı destekliyor. Gençler duygusal sorunlarını da yapay zekayı anlatıyor. 15 ülkeden 5000'den fazla katılımcıyla yapay zekanın eğitim ve toplum üzerindeki etkilerini ele alan bir rapora göre Türkiye'de gençler yapay zekayı yalnızca ödev ve sunum hazırlamak için değil, dertleşmek, kaygı ve üzüntülerini paylaşmak için de kullanıyor. Raporda yapay zeka kullanan her 10 kişiden 4'ünün 25 yaşın altında olduğu belirtilirken, gençlerin duygusal ihtiyaçlarını yapay zeka üzerinden karşılamasının, teknoloji şirketlerinin gençlerin düşünce ve duyguları üzerinde orantısız bir etki oluşturmasına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca gençlerin düşünme, analiz etme ve üretme süreçlerini sürekli yapay zekaya devretmesini, öğrenme kapasitesini zayıflatabileceği ifade edildi. Bulgulara göre 17 ila 27 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık yarısı yapay zekanın sınırlıklarını değerlendirmede zorlanırken %61'i yapay zekanın gerçeğe aykırı bilgiler üretebildiğini ayırt edemiyor. Araştırmacılar bu nedenle okullarda yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesini ve lise mezunlarına teknolojiyi güvenli, etik ve öz denetimli şekilde kullanma becerilerini belgeleyen yapay zeka ehliyeti verilmesini öneriyor. Sağlık uyarıları gençlerin sosyal medya süresini azaltabilir. Sosyal medyanın muhtemel zararlarına ilişkin sağlık uyarılarının gençlerin kullanım süresini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtildi. Yayınlanan bir araştırmada 13 ila 29 yaş aralığında 1000'den fazla genç sosyal medya kullanımı sırasında depresyon, kaygı, uyku bozukluğu ve olumsuz beden algısı gibi risklere dikkat çeken 14 farklı uyarı mesajıyla karşılaştı. Uyarıların gençlerin sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki riskleri ilişkin farkındalığı arttırdığı ve kullanım isteğini azaltabildiği görüldü. En etkili mesajlarınsa depresyon ve kaygı gibi ruh sağlığı sorunlarına dikkat çeken uyarılar olduğu belirlendi. Araştırmacılar bu tür bildirim ve mesajların gençlerin sosyal medya kullanımını daha sağlıklı biçimde yönetmesine yardımcı olabilecek araçlardan biri olabileceğini ifade ediyor. Okula dönüş sürecinde ekran süresine dikkat. Yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine daha kolay uyum sağlaması için ailelere önerilerde bulunuldu. Tatil döneminde değişen günlük düzen ve sorumluluklara yeniden dönmenin öğrenciler için zorlayıcı olabileceğine dikkat çekilirken, ailelerin çocukların yalnızca akademik başarısına değil, ruh sağlığına da önem vermesi gerektiği belirtildi. Ekran kullanımının günlük yaşamı aksatmayacak şekilde sınırlandırılması, kuralların çocuklarla birlikte ve kademeli olarak belirlenmesi önerildi. Ekran süresinin azaltılmasıyla çocukların spor, müzik, sanat ve çeşitli hobiler gibi alternatif etkinliklere yönlendirilmesi tavsiye edildi. Yemek sırasında ve ailece geçirilen zamanlarda ekran kullanılmaması, uyumadan en az 30 ila 60 dakika önce elektronik cihazların bırakılması ve cihazların çocukların yatak odalarından çıkarılması istendi.
Ayrıca çocukların okula dönüş sürecinde arkadaşları veya çevresindeki diğer çocuklarla kıyaslanmaması

0: gerektiği vurgulandı. Günde 6 saatten az uyuyanlara kritik uyarı. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Emrah Özdemir, düzenli olarak geceleri 6 saatten az uyumanın yüksek tansiyon riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Uyku sırasında kalp hızı ve kan basıncının doğal olarak düşmesi gerektiğini belirten Özdemir, yetersiz uykunun bu dinlenme sürecini etkileyebileceğini ifade etti. Uyku eksikliğinin stres hormonlarını artırarak kalp hızı ve kan basıncı üzerinde etkili olabileceğini kaydetti. Sadece uyku süresinin değil, uyku kalitesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Özdemir, gece sık uyanma, uykuya dalmada güçlük, horlama ve uyku apnesi gibi sorunların vücudun yeterince dinlenmesini engelleyebileceğini belirtti. Yüksek tansiyon riskinde genetik yatkınlığın yanı sıra yaş, beslenme, fiziksel aktivite, fazla kilo, stres ve sigara kullanımının da etkili olduğu belirtiliyor. Çocuklarda yanlış ayakkabı seçimi ayak sağlığını bozuyor. Çocuklarda sağlıklı ayak gelişimi için doğru ayakkabı seçiminin önemine dikkat çeken uzmanlar, yanlış numara veya uygun olmayan modelde ayakkabıların ağrı, tırnak batığı ve ayak şekil bozukluklarına yol açabileceğini vurguladı. Doçent doktor Sevil Bilir, bebeklerin henüz yürümedikleri dönemde ayakkabıya ihtiyaç duymadığını, ayakkabı kullanımının yürümeye başlayıp dışarıda zaman geçirmeleriyle birlikte gerekli hale geldiğini belirtti. Ayakkabı seçiminde en önemli noktanın doğru numara olduğunu vurgulayan Bilir, ayakkabının ayağa sıkmaması ve parmakların rahat hareket edebilmesi gerektiğini söyledi. Ölçümün gün içinde ayakların şiştiği öğleden sonra yapılmasını öneren Bilir, en uzun parmağın önünde yaklaşık 1 ila 1,5 cm boşluk bırakılması gerektiğini ifade etti. Ayakkabının ön bölümünün geniş ve yuvarlak olması gerektiğini kaydeden Bilir, sivri ve dar burunlu modellerden kaçınılmasını önerdi. Topuğu iyi kavrayan, kaymaz tabanlı, yumuşak, esnek ve havaalan malzemelerden üretilen ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin meteorolojinin bugün için değerlendirmelerine göz atalım. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava var. Yani Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop ve Artvin çevrelerinde, Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar uyarısını ekleyelim. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında gündüz ve gece arasında farklar 10 dereceye yaklaştı. Genel olarak yurt çapında 29 dereceler civarında seyreden sıcaklıklar akşam saatlerinde serinletmeye başladı.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu Çamlık Kavacık Kavşağı Molla Gürani Viyadüğü'nde, Ankara Niğde Otoyolu Kırşehir Bağlantı Yolu'nda, Bursa İnegöl Sinop Samsun Zonguldak Devrek Mingen güzergahları üzerindeki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'inet tayyibinet tahirin. Emma ba'd. Muhterem kardeşlerim, İslam dinini biliyoruz işte. Kısaca bir insan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derse bu dine girer. Mesela bir İsveçli İslam'ı merak ediyor, inceliyor, İslam'a girecek. Ne yapması lazım? Tamam, eşhedü en la ilahe illallah desin. Ben Allah'ın bir olduğunu, şeriki naziri, eşi benzeri olmadığını kabul ediyorum. Doğru olan budur desin. Muhammed-i Mustafa da onun Resulüdür, elçisidir. O göndermiştir. Allah göndermiştir onu bize. Onun peygamberi olduğunu tasdik ediyorum desin. Tamam, Müslüman olur. Bu icmali imandır. Yani icmali demek özet. Çok özet bir şekilde. Önce Müslüman oldu işte. Hop, İslam gemisine bindi. İşte kendisini kurtardı. İşte efendim uçuruma düşmekten kurtuldu. Tamam. Allah bir, Muhammed onun elçisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İslam bu. Peki İslam'ın teferruatı ne? Amacı ne? Sonucu ne? Nedir yani bu din ve bütün dinler ne yapmak istiyorlar? Din diye bir içtimai teşkilat niçin var? Niçin olmuş asırlar boyu insanlığın ilk çağlarından beri niye böyle bir yol var ve bu yolun özellikleri nedir? Din nedir? Efendim dinlerin amaçları nelerdir? İslam dini bu dinlerin içinde hangi noktadadır? Onun amacı nedir? Tabii bunlar, bu soruların cevaplarını biz biraz bilebiliriz. Yani biz Müslümanlar, çünkü az çok İslam'la ilgili kitaplar okuduk. Annemiz babamız bizi yetiştirdi. Efendim, bu hususta bilgilendirdi. Allah onlardan razı olsun. Biz de biraz İslam'ı biliyoruz. Tabii bir hoca kadar bilmesek bile kendimizi yetecek kadar biliyoruz. İbadet diye emredilen şeyleri yapıyoruz. Bu İslam'ın içinde tasavvuf diye de bir şeyden bahsediliyor. Bazısı da bu tasavvufu çok seviyor. Hayran, aşık, bağır yanık aşık. Yunus deyince yüzünde tebessümler yayılıyor. Mevlana deyince kalbi sevgi doluyor. Efendim böyle meşhur mutasavvufları, tasavvuf yolunun büyüklerini duyduğu zaman çok seviniyor, memnun oluyor. Onlarla ilgili konular olursa ilgiyle takip ediyor. Tasavvufun taraftarı var, hasımları var. Sevenler var, kızanlar var. Müdafaa edenler var, tenkit edenler var. Ya bu işin Allah aşkına aslı, esası, özü nedir? Bu işte hocam, sen İlahiyat Fakültesi profesörüsün. Şu işi bir bilelim bakalım. İslam'ı bilelim. İslam'ın içinde tasavvufun yerini, konumunu, durumunu bilelim. Biz de ona göre, senin anlattıklarına göre bir sonuca varalım. Tabii şu ana sözü, temel sözü söylememiz lazım. Biz Müslümanız. En büyük özelliğimiz ne? Müslümanız dediğimiz zaman biz Allah'ın birliğine inanıyoruz. Bu çok önemli. Allah bir.

şeriki, naziri yok. Kainatın, alemlerin sahibi, Rabb'ı Allah. Biz ona ibadet ediyoruz, ona inanıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alem. Alemlerin Rabb'ı, yerleri, gökleri, yıldızları, ayları, güneşleri, kehkeşanları, samanyollarını yani, efendim, nebulozları, bilmem, yaratan, bütün bu alemin sahibi, hakikisi, yöneticisi, efendim, Allah'a inanıyoruz. Bunu çok candan, çok severek, çok içten bir inançla benimsemişiz. Bunun için canımızı veririz. Allah için canımızı veririz. Allah bizi yarattı, canımızı veririz, malımızı veririz, her şeyimizi veririz. Bu en önemli bir. Allah'a, Allah'ın birliğine inanıyoruz. Başkalar da inanıyor. Hayır. İyice işi ayıralım birbirinden, belli olsun. God ile Allah aynı değil. Neden aynı değil? Çek bir Hristiyan'ın karşına, God dediği zaman o neyi kastediyor sor. Maksudu ne? Kastettiği ne? O God dediği zaman Hazreti İsa'yı kastediyor. Benim düşündüğüm alemlerin Rabb'ını düşünmüyor. Yesus veya Cesus, neyse İngilizcesi, sizdeki telaffuzu neyse, onu düşünüyor. Tanrı diye ona tapınıyor. Demek ki o benim inancımda değil. Ben onun inancında değilim. Ben Hazreti İsa'yı tanıyorum ve seviyorum ama onun gibi değil. O Hazreti İsa'nın Tanrı olduğunu sanıyor. Ben Allah'ın kulu olduğunu biliyorum. Meryem validemizin oğlu Allah'ın kulu. Meryem validemiz de Allah'ın kulu. Çok büyük fark var. O müşrik. O Allah'a tam inanamıyor. Allah'ın kullarından bir tanesini Tanrı sanıyor. Onun anasını Tanrı doğuran ana diye yarı Tanrı tanıyor. Meryem'i de. Allah'ın bir meleğini de yine Tanrı sanıyor. Cebrail'i. Efendim Trinite diyor. Trinity. Teslis Arapçası. Biz öyle şeylere şey yapmıyoruz. Budistler Buda'ya tapıyorlar. Bu da olmaz. Heykelini kendileri yapıyorlar. Karşısına geçip kendileri tapıyorlar. Gözümle gördüm. Gözümle gördüm. Halının üstünde karşısına geçti. Yere secde etti. Bunlar da bize yaramaz. Ben şu kainatı yaratan, beni yaratan, şu kainatın sahibi, bu kainatı yöneten Allah'a inanıyorum. Bu çok kuvvetli bir inanç bizde. Ve çok sağlam bir inanç ve en doğru inanç ve tam doğru inanç. Başkalarıyla mukayese bile edilmez. Bu bir. Biz Müslümanız. Biz bunu güzel anlatırsak bütün kainat Müslüman olur. Yani bütün dünya üzerindeki insanlara bunu güzelce anlatırsak, anlatabilirsek hepsi Müslüman olur. Şimdi Müslümanlar bir kısım düşman. Ama niye kızıyorsun, niye korkuyorsun? İslam, Allah'ın razı olduğu din. İnnet dine indallahil İslam. Allah'ın sevdiği din. Sen Allah'ın sevdiği dine niye kızıyorsun? Ne kusur gördün? İslam biliyor musun? Ya bilmiyorum. Böyle. Çünkü bizim gibi doğrudan doğruya açık mantıkla meseleyi ortaya koymuyorlar. Açık mantıkla yenileceklerini bildikleri için minderden kaçıyorlar. Kapının arkasından uğraşıyorlar İslam'la. Doğrudan doğruya karşısına çıkamıyorlar. Müslümanı kötü gösterme dalavereleri yapıp televizyonlarda, radyolarda, okullarda kendi kültürümüzü öğretiyoruz. Böyle şeylerle efendim örftür, kültürdür, yaldızdır, boyadır, bilmem nedir diye efendim oyun oynuyorlar. Dincilik oynuyorlar ve İslam'ı da kötü gösteriyorlar. Doğrudan dönüyor, mantıkla çıkamıyor. Mantıkla İslam onların karşısına çıktı mı yok oluyorlar, kayboluyorlar, kaçıyorlar. Cihanda bunun tarihte misalleri çok. Ne zaman Müslümanlarla Hristiyanlar karşılıklı gelmiş, bu meseleyi konuşmuşlarsa Müslümanlar yenmiş. Mesela Hindistan'da İngilizlerin düzenlemesiyle papazlarla Müslüman alimler arasında dini konuları müzakere ve münazara etmek için büyük bir toplantı tertiplemişler. Demişler ki bir tarafa biz geleceğiz, bir tarafa siz adamlarınızı çıkartın, şu meseleleri konuşalım. Bir, Tanrı, mabut, ibadet edilen varlık hakkında siz ne diyorsunuz, biz ne diyoruz, ortaya koyuyoruz. İki, peygamber, Tanrı'nın, Allah'ın gönderdiği vazifeli kimseler hakkında. Siz ne diyorsunuz, biz ne diyoruz, bunu müzakere edelim. Üç, kitap, Allah'ın indirmiş olduğu, vahyetmiş olduğu kitap konusunda siz ne diyorsunuz, biz ne diyorsunuz. 4, 5, 6, 7 böyle çeşitli konularda münazaradan kaçmışlar. Yenilmişler. Münazaradan kaçmışlar. Ve kilise papazlara tamim göndermiş, genelge göndermiş. Ondan sonra Müslümanlar da böyle açıktan halka açık.

0: Psikopat konuşmuş, hoca konuşmuş. Mısırlı bir hocaymış. Efendim, sonuç İslam'ın zaferi. Ötekilerde bir şey yok. Ötekilerde bir şey yok. Zaten kalmamış. Zaten değiştirilmiş. Aha konuşmaya başlamış. Ahireti inkar etmiş. Demin ben bir önceki kendimi incelemedim. Ne diye inceleyip İslam bana yeter. Ama haham orada çıkmış, ahiret inancı olmadığını söyleyince psikopat ayağa kalkmış. Aziz kardeşim sen bunu nasıl inkar edersin? Ahdi Atik'te yani Kitab-ı Mukaddes'in efendim Tevrat kısmı birinci bölümünde. Efendim, onlar için Tevrat'la İncil'i yan yana şey yapıyorlar. Yahudilerin ayrı şeyleri var ama İncil'in başında da Ahdi Atik var. Yani Tevrat bölümü var. E demiş işte orada şu ayet var, bu cümle var, şu kelime var. Sen ahireti nasıl inkar edersin? Kapışmışlar da biz Allah'ın varlığında elhamdülillah cümle cihanı ikna ederiz. Varlığında ve birliğinde. Bilimsel olarak. Hatta bizim bir profesör vardı. Arifiye Öğretmen Okulu'nda hocalık yapmış bir zamanlar. Sonra bize geldi. Dinler tarihi profesörü oldu. Matematikle tahtada böyle Allah'ın varlığını matematik denklemleriyle şeylerini ispat ederdim ben orada. Çocuklara anlatırdım diye söylerdi rahmetli. Yani Allah fizikle de ispat edilir, matematikle de ispat edilir, kimyayla da ispat edilir, ilmi heyetle, astronomiyle de ispat edilir. Bütün ilimler insanı Allah'a götürür. Tıpla da ispat edilir. İnsanın vücuduna bak, vücudunun teşkilatını gör, yaratılışını gör, küçücük bir hücreden koca bir insan haline gelişini düşün, oradan bile anlarsın. Tıp da Allah'ın varlığını gösterir, tarih de gösterir, her ilim Allah'ın varlığına götürür. Alim olan, ilimle ilgisi olan, ilimden nasibi olan bütün alimlerin dönüp geleceği yer İslam'dır. Mesela Roger Dalton, Profesör Maurice Bucay, Muhammed Ali Clay vesaire. Yani niye bu adamlar başka yerlerde yetiştikleri halde Müslüman oluyor? İlimden nasibi var, kalbinde de insaflı var. İnsaflı. İnsaflı olunca bu haklı diyor. Peki niye öteki insanlar Müslüman olmuyor? Biz iyi anlatamıyoruz. Yanlış anlatıyorlar. O da iyi incelemiyor. Öyle gidiyor işte. İncelese, anlatılsa sen haklısın diyecek. Biz Avustralya'da cemaatle namaz kılıyorduk çayırda, deniz kenarında. Geldi Alman'ın birisi bizi böyle seyretti. Cemaatle namazı kıldık, bitirdik. Siz dedi doğru yoldasınız dedi. Papazlar dedi, Alman söylüyor. İyi değil dedi, ihtiyar bir adam. Ben dedi bütün diyarları dolaştım dedi. Sudan'da bulundum. Siz doğru yoldasınız dedi. Biliyorlar.
1: Allah-u Teala Hazretleri hepimizi sevdiği kula eylesin. Tevfikanı cümlemize refik eylesin. Amin. Sevdiği razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin.
2: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyunun Sesi Akra.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan ab hayat biçmiş gibi.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Düşünce yazısı. Düşünce yazısı bir düşüncenin, görüşün veya değerlendirmenin okuyucuya aktarılması amacıyla yazılan düz yazı türlerinin genel adıdır. Bu tür yazılarda asıl amaç bir olayı anlatmaktan çok bir düşünceyi açıklamak, savunmak ya da tartışmaktır. Bu nedenle düşünce yazıları edebiyatın bilgi ve fikir aktarma yönünü temsil eden önemli metinler arasında yer alır. Düşünce yazılarında yazar, ele aldığı konu hakkındaki görüşlerini mantıklı bir düzen içinde ortaya koyar. Amaç, okuyucuyu bilgilendirmek, düşündürmek veya belirli bir konuda farkındalık oluşturmaktır. Bu tür yazılarda dil genellikle açık, anlaşılır ve sade bir şekilde kullanılır. Duygulardan çok düşünceler ön plandadır. Makale, fıkra, deneme ve sohbet gibi türler düşünce yazılarının başlıca örnekleridir. Makalede bir konu bilimsel ve kanıtlayıcı bir yöntemle ele alınırken, fıkrada güncel olaylar yazarın kişisel görüşleriyle yorumlanır. Denemede yazar herhangi bir konuda kesin yargılara varmadan düşüncelerini samimi bir şekilde dile getirir. Sohbet türünde ise okuyucuyla karşılıklı konuşuyormuş gibi sıcak ve içten bir anlatım kullanılır. Türk edebiyatında düşünce yazılarının

0: gelişimi özellikle Tanzimat döneminde hız kazanmıştır. Gazeteciliğin yaygınlaşmasıyla birlikte düşünce yazıları da önem kazanmıştır. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi isimler düşünce yazılarının gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Cumhuriyet döneminde ise Tanpınar, Nurullah Ataç, Cemil Meriç bu alanda önemli eserler vermiştir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
1: Bir mucit, bir icat.

İslam dünyasının matematik ve astronomi alimlerinin önde gelenlerinden birisi de Ebu'l-Vefa'dır. Horasan'ın Buzcan kasabasında Hicri 1 Ramazan 328'de dünyaya geldi. Asıl adı İsmail bin Abbas olup doğum yerinden dolayı Ebu'l-Vefa el-Buzcani olarak tanındı. Seçkin bir matematikçi ve astronomdur. Onun gerçek çalışma alanı matematiktir. Matematik alanında temel bilgileri amcası Ebu Amr el-Mugazili ve dayısı Ebu Abdullah Muhammed bin Anbese'den öğrendi. Daha sonra Bağdat'a giderek devrin tanınmış alimlerinin yanında tahsilini tamamladı ve Bağdat'ta ders vermeye, matematik ve astronomi alanında araştırmalar yapmaya başladı ve ölümüne kadar burada ilim ile meşgul oldu. Trigonometriyi sistematik bir ilim dalı haline getiren Ebu'l-Vefa'dır. Matematik ve astronomi hizmetiyle ilim tarihinde önemli bir yer tutar. Küresel astronomide karşılaşılan sorunların çözülmesi için yeni trigonometrik bağıntıların keşfedilmesi, trigonometrinin gelişmesi gerektiğini anlamış ve araştırmalarını daha ziyade bu alana yöneltmişti. Bu husustaki çalışmaları arasında trigonometri teorilerinin ilk ispatlarını vermiş, zil adı altında tanjantı, kutru zil adıyla sekantı tarif etmiş ve trigonometrik fonksiyonların yayın fonksiyonu yayların büyüklüğüne göre değişen değerlerini 15 dakikalık aralıklarla hesaplayıp hassas cetvellerini gerçekleştirip tablolar halinde sunmuştu. Küresel trigonometriyi adeta baştan kurmuştu. Onun adeta sinüs uzmanı olduğu söylenebilir. Keza küresel trigonometri çalışmaları sırasında sinüs teoremini bulan odur. Eldeki sinüs değerlerini yeniden düzenleyerek ve hesaplamalar yaparak bunları büyük bir hassasiyetle yeniden belirleme başarısını göstermiştir. Eğik açılı küresel üçgenler için sinüs teoremini de ispat etmişti. Pergelin bir tek açıklığıyla dairenin içine kare çizimini ve verilen bir kare içine eşkenar üçgen çizimini ilk defa Ebu'l-Vefa yapmıştı. Matematik dışında ilgilendiği tek bilim dalı da astronomidir. O hem kendi özel gözlem evinde hem de Şemsüddevle gözlem evinde astronomi çalışmaları yaptı. Şemsüddevle gözlem evinde meşhur astronomlardan Kuhi ile birlikte çalıştı. Özellikle rasatlarının çoğunu Bağdat'ta gerçekleştirdi. Biruni ile iletişim halinde olan Ebu'l-Vefa Bağdat'ta, Biruni ise Harezmi'de 997 yılında ay tutulmasını gözlemlemişler ve her iki kentte tutulma farkını bir saat olarak bulmuşlardır. Buradan iki kent arasındaki boylam farkını doğru olarak saptama olanağı da elde etmişlerdi. Ayrıca her iki bilim adamı da tutulma düzlemini 23 derece 37 dakika olarak belirlemişlerdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Zübde-i alemdir insan. Bu kainatın özetidir, hülasasıdır. En kıymetli mahluktur insan. İnsana izzet ve hürmet her şeyden fazla geliyor. Hatta yine hadis-i şeriflerde geçiyor. Kabe gibidir insanın gönlü. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin marifetullah dediğimiz ilahi bilgi, Allah'ı bilme, tanıma orada karar kılıyor. Allah'ı bilen bir insanın gönlü Kabe'den daha şerefli oluyor. Onu kırmamak lazım. İzzet etmek lazım. Yardım etmek lazım. Yardımcı olmak lazım. Dünyanın neresinde olursa olsun. Efendim sınırın burası, tamam, öbür tarafındakiler kahrolsun, mahvolsun. Olmaz. O da Allah'ın kuludur. Yazıktır. Merhametli olalım. Allah'ın rahmetine ermenin yolu mahlukatına merhametli olmaktır. İnşallah bundan sonra hepimiz her çeşit efendim merhametin her türüne sahip olarak bu hususta gayretli olalım. Çünkü Allahu Teala Hazretleri merhameti tavsiye ediyor.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Münzir bin Sabah'a cevabı. Muhammed Resulullah'tan Münzir bin Sabah'a. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben sana olan hidayet nimetinden dolayı hamd ederim o Allah'a ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Ben Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim. Şimdi mektubun bana geldi. Okutup içindekileri dinledim. Ben sana Yüce Allah'ı ve O'nun buyruklarına göre hareket etmeni hatırlatırım. Muhakkak ki öğüt veren kişi, onunla kendisi de öğütlenmiş, sevabından yararlanmış olur. Elçilerime itaat eden ve onların buyruklarına uyan kişi, bana uymuş ve itaat etmiş olur. Onların öğütlerini dinleyen, beni dinlemiş olur. Elçilerim seni bana övdüler ve hayırla andılar. Senin kavminin hakkındaki iltimasını, şefaatini kabul ettim. Onlardan Müslüman olanları, Müslüman oldukları şeylere bırak. Günahkar olanların geçmişteki suçlarından geç. Onları geçmişlerinden suçlu tutma. İyi bil ki sen iyi davrandıkça seni işinden uzaklaştırmayız. Sen vekilimiz olarak orada kalırsın. Her kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir, bizim kestiklerimizi yerse o Müslümandır. Ona Allah'ın ve Resulünün himayesi vardır. Kendisi Müslümanların sahip oldukları haklara sahip ve onların mükellef bulundukları vazifelerle mükellef olur. Bunu yapmayan kimsenin maafiri, elbisesi kıymetine göre cizye olarak bir dinar ödemesi gerekir. Selam ve Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Allah seni yarlıgasın. Peygamberimiz Aleyhisselam Münzir bin Sabah'a Hecerliler hakkındaki mektubunda da şöyle buyurdu. İslam'ı onlara arz ve teklif et. Kendilerini İslamiyet'e davet et. Eğer Müslüman olurlarsa bizim sahip olduğumuz haklara onlar da sahip ve bizim mükellef bulunduğumuz vazifelerle onlar da mükellef olurlar. Eğer Müslüman olmaktan kaçınırlarsa kendilerinden cizye vergi alınır. Onların ne kestikleri yenir ne de kendileriyle evlenilir. Müslüman olmayanlardan arazi sahibi olmayan herkesi 4 dirhemle 1 aba ödemekle mükellef kıl. Peygamberimiz Aleyhisselam Münzir bin Sabah'a gönderdiği başka mektubunda da şöyle buyurdu. Allah'a hamdü senadan sonra derim ki, elçilerim seni bana övdüler. Hiç şüphesiz sen böyle iyi oldukça ben de sana iyi davranacak ve işine göre seni mükafatlandıracağım. Allah'a ve Resulüne bağlılıkta devam et. Selam olsun sana. Allah'a hamdü senadan sonra derim ki, ben sana Kudame bin Maz'un'la Ebu Hureyre'yi gönderdim. Ülkene ait cizyelerden yanına toplamış olduklarını bunlara teslim et ve selam. Peygamberimiz Aleyhisselam Bahreyn halkı için yazdırdığı mektupta da şöyle buyurdu. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra derim ki, siz namazınızı kılar, zekatınızı verir, Allah'a ve Resulüne iman ve itaat eder, meyve mahsullerinden uş, hububatınızdan yarım uş verir, çocuklarınızı mecusileştirmez iseniz, Müslüman olurken sahip bulunduğunuz size kalacak, ateşkede malları Allah'a ve Resulüne ait olarak bunun dışında tutulacaktır. Eğer buna yanaşmazsanız size cizye vergi salınacaktır. Bahreyn Hecer halkından Müslüman olmayanlarla anlaşma yapılışı. Münzir bin Sabah Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubunu Hecer halkına okudu. Onlardan bir kısmı Müslüman oldular. Gerek Münzir bin Sabah'ın ve gerek Mecusi din başkanı Sibuht'un yanlarında bulunan Araplarla o bölgedeki bütün Araplardan ve Arap olmayanlardan da bazı kimseler Müslüman oldular. Mecusi, Yahudi ve Hristiyan halkı ise Müslüman olmak istemedi.

0: verdiler. Cizye ödemeye razı oldular. Ala bin Hadrami ile anlaşma yaptılar. Ala bin Hadrami aralarında bir de anlaşma yazısı yazdı. Yazılan yazıda şöyle denildi: Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ala bin Hadrami'nin Bahreyn halkıyla üzerinde anlaşma yaptığı hususun belgesidir. Ala bin Hadrami bizi işe el sürdürmeyecekler ve hurma mahsulünü bizimle bölüşecekler diye onlarla muahede yapmıştır. Kim buna riayet etmezse Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Ama cizyeye gelince o erginlik çağına basan, ustura tutmaya başlayan her erkek başına bir dinar yahut her yıl 24 dirhem alınır. Çocuktan, kadından, amadan, son derece yaşlanmıştan, bunaktan, oturak olandan alınmaz. Peygamberimiz aleyhisselam Ala bin Hadrami'ye gönderdiği mektupta şöyle buyurdu: Allah'a hamdü senadan sonra derim ki Münzir bin Sabah'a iki kişi gönderdim. Onlar Münzir'in yanına toplamış olduğu cizyeleri kendisinden teslim alacaklardır. Sen bu işi çabuklaştır. Zekat ve aşardan senin yanına topladıklarını da onlarla birlikte gönder ve selam. Ala bin Hadrami Bahreynlilerin Müslüman olanlarından uşr, aşar, müşrik olanlarından da cizye almakta, toplamaktaydı. Kıymetli dinleyenler, bu konuya gelecek programımıza devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşünceye değin, Allah'a emanet olunuz. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular merhaba. Hemen son bölümü kısaca hatırlayalım. Konumuz mucizelerdi. Biri Miraç, diğeri ayın ikiye bölünmesi hadiseleri. İkisinde de en önemli mucize bizzat peygamberin kendisiydi aslında ve o mucize

Vih peygamber hicret edecek kadar dardaydı. 28. bölüm. Hicret. Bir yıl sonra aynı yerde tekrar buluşmayı vaat eden Medineliler geldi. Bu defa 10 kişi. 5'i ilk gelenler ve Medine'nin kandil çemberini kuran 6 kişiden. Yalnız Cabir bin Abdullah gelememişti. Gelenlerin 10'u Hazreç kabilesinden, ikisi de Evs'ten. Kısa bir görüşme. Geriye kalanı da İslam'a girdi ve hep beraber Allah'ın Resulüne bir anlaşma beyatı ettiler. Allah'a şirk koşmak yok, hırsızlık yok, zina yok, evlat öldürmek yok, Allah'ın emirlerine isyan yok, Allah'a kulluk ve bağlılık dışına çıkmak yok. Allah'ın Resulü buyurdular, kim bu ahde vefa gösterirse Allah onu cennete alır, kim küfre düşmeksizin ahdini bozarsa Allah'ın iradesine kalmıştır. Hep birden baş eğdiler ve Medine'ye döndüler. Aralarından biri Allah'ın Resulü ile kaldı. Medine Müslümanlarının başı Es'ad bin Zürare. Kandili her tarafı alev alev yalıyor. Bu defa 11 kişi olarak Medine'ye dönünce aralarında Evs kabilesinden iki şahıs iki kabileyi birbirine büsbütün yaklaştırdı. Kandiller Medine çemberi üzerinde birinden öbürüne atlaya atlaya 40 kandil yaktı. Bir zamanlar Allah Resulü'nün etrafındaki ilk halka tam 40. Mekke'ye bir mektup gönderdiler. Ey Allah'ın Resulü, bize Kur'an öğretecek ve Müslümanlığı gösterecek bir muallim gönder. Bir sahabi gönderildi. Bundan böyle Medine Müslümanlarının ismi Ensar. Nusret ediciler, yardımcılar. Mekke Müslümanları da Muhacirin ismini alacak. 40 kandil alevler içinde. Alevler sıçraya sıçraya gidiyor. Allah Resulü'nün gönderdikleri din talimcisi yerine varır varmaz, kandil çemberi üzerinde yeni bir nefes, tutuşan tutuşana. İşte Abdüleşel oğulları kabilesinden iki ileri insanın Müslümanlığı kabul etmesi, bütün kabileyi, kadınlı ve erkekli İslam dairesine atıverdi. Aralarında Asram lakaplı tek kişiden başka İslam'a girmeyen hiç kimse kalmadı. O da Uhud gazası günü birdenbire Müslüman olup kendisini cenk meydanına fırlatıverecek ve ne cilvedir ki Allah'a bir kere secde etmeden en yüksek mertebeyi bulacaktır. Şehit. Allah'ın sevgilisi haber verecektir. Asram cennetlik oldu. Topyekün İslam'a gelen bu Abdüleşel takımı bir mübarek topluluk. Aralarından tek münafık çıkmadı. Yine bir mevsim sonra aynı buluşma yerinde 70 Medineli Müslüman Allah Resulü'nün huzurunda. Aralarında iki de kadın. Yeni ahd. Bu andan itibaren Allah Resulü'nü nefslerimizi, zevcelerimizi, çocuklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız. Onu canımızdan kıymetli bileceğiz. Onun düşmanlarını düşmanlarımızdan sayacağız ve karşılarına kılıçla çıkacağız. Onun yolunda gerekirse Arap'la ve Acem'le, bütün dünyayla cenkleşeceğiz. Allah'ın Resulü elini uzattı ve Medine büyükleri teker teker ellerini insanlığı çekip kurtarmak için yaratılan mukaddes elin üstüne koydular. Artık büyük dava merkezden muhite sıçramıştır. Bu muhit genişleye genişleye bütün insanlığı içine alabilir. Kurtarıcılık merkezinin bizzat bu muhit içine girecekleri an, saadet asrının ikinci çığırı açılacaktır. Allah'ın Resulü bu 70 kişiden 12'sini geriye kalan Medine Müslümanlarına kolbaşı seçtiler ve dua buyurdular. Hala her şey Kureyş kafirlerinden gizli. Bir takım sızıntılar etrafı yalamaktadır ama planın azametini anlayan yok. Yalnız nur alevlerinin şimdi Medine'yi sarmaya başladığı, uzaktan küfrün gözüne anlaşılması imkansız, acayip bir manzara gibi görünüyor. Korkuyorlar fakat anlamıyorlar. Anladıkları sadece müthiş bir hareketin hazırlanmakta olduğu. Allah'tan küfre silahla karşı çıkmak emri geldi ve artık karargah Medine. Teker teker, üçer beşer Medine'ye göç etmeye başlayınız. Öncüler harekete başladı. İlk giden Ebu Seleme olmuştu. Medinelilerin beyatından bir yıl evvel. Sonra Amir bin Rebia ve zevcesi Leyla, arkasından Abdullah bin Cahş. Derken bölük bölük sahabi, Hazreti Ömer ve yakınları, Hazreti Osman ve Habeşistan'dan dönenler. Herkes gizlice çıkıp gittiği halde Ömer, belinde kılıç ve elinde ok, hareketinden evvel Kabe'yi tavafa gitti, 7 kere tavaf etti ve oradaki müşriklere şöyle haykırdı.

İşte ben gidiyorum. Anasını ağlatmak, karısını kocasız ve çocuğunu babasız bırakmak isteyenler şu vadiye doğru arkamdan gelsin. Mekke ile Medine arasında develerin ayak izlerinden dalgalı, dolambaçlı, ahenkli bir yol. Bu yolu kainat çapında bir kurtuluş hareketinin erleri, Allah sevgilisinin Mekkeli sahabileri, tevhid muhacirleri açmıştır. Mekke'de Allah Resulü'nün yanında Ebu Bekir ve Ali'den başka kimsecikler kalmadı. Ebu Bekir rica etti. Bana da izin ver, gideyim ey Allah'ın Resulü. Katlan ya Ebu Bekir, Allah'tan niyazım o ki seni bana yoldaş etsin. Ebu Bekir başına inen gökler dolusu devlet altında başını eğdi, tek kelime söylemedi. Kureyş bu anlaşılmaz, bu acayip fakat ürkütücü işler karşısında meclis evleri olan Darün Nedve'yi doldurdu. Bir araya geldiler, saatlerce çekiştiler. Bölük bölük gidiyorlar. Nereye? Medine'ye mi? Orada ne yapacaklar? Hiçbir şey belli değil. Bu gidişle her şey olabilir. Mekke'de ondan ve en yakın bir iki kişiden başka kimse kalmadı. İşte sessiz bir sıyrılışla içimizden çözülüyorlar. Yarın birdenbire tepemize düşmeyecekleri ne malum? Göz göre göre razı olacak mıyız? Ve karar. Artık ne pahasına olursa olsun onu öldürmeliyiz. Plan tamam. Gece evine gidecekler ve uykuda öldürecekler. Bir sürü kafir bu vazifeyi üstüne aldı. Allah'ın sevgilisi her şeyi biliyor. Yatağına yatmadı. Oraya Ali'yi yatırdı ve bir köşede Yasin suresini okumaya başladı. Sıra şu mealdeki ayete gelmişti. Biz onların önlerine ve arkalarına duvar çektik ve şuurlarını körlettik ve işte görmezler. Ayeti sonuna kadar okudular, kalktılar, kapıyı araladılar, çıktılar. Karanlıkta gölgeler, kalplerinde ayet, yerden bir avuç toprak alıp karaltılara doğru serptiler, yürüdüler. Ne gören var, ne bir şey anlayan. Basiretleri bağlanmıştır. İbni Abbas, o gece Allah Resulü'nün saçlıkları topraktan kimin üzerine dokunduysa, Bedir cenginde kılıçtan geçti. Ayet-i Meali. Şöyle dua et, de ki, Ya Rab, beni rızan ile ve hoşlukla gideceğim yere vardır. Ve rızan ile ve hoşlukla çıkacağım yerden çıkar. Ve bana öyle bir dayanak ver ki, düşmanlara karşı desteğim olsun. Biraz sonra bir kafir gelir. Allah Resulü'nün kapısı önünde bekleyenlere seslendi. Ne bekliyorsunuz? Onu gözetliyoruz. Gözetlediğiniz insan çoktan çıkıp gitti. Siz ayakta uyuya durun. Baktılar ki yatakta taze delikanlı Ali'den başka kimse yok. Allah'ın Resulü Hazreti Ali'ye emir vermişlerdi. Ben Allah'ın emriyle Medine'ye hicret ediyorum. Sen birkaç gün burada kal. Bendeki emanetleri sahiplerine teslim et ve ardımca gel. Ve doğruca Ebu Bekir'e yollandılar. Ebu Bekir Allah Resulü'nün geldiğini görünce hayrete düştü. Böyle birdenbire gelişinin sırrı nedir acaba? Ve kapıyı açıp niyaz etti. Buyursunlar ey Allah'ın Resulü. Ya Ebu Bekir, Medine'ye hicret izni verildi. Gidiyorum. Ben de beraber miyim? Evet. Ebu Bekir şevk ve saadet içinde atıldı. Binilecek iki devam var. Birini sen al. Parasıyla buyurdu Allah'ın Resulü ve deveyi satın aldı. Ebu Bekir'in birçok hediyesini alan Allah'ın Resulü bu defa kabul etmemiş, nefsiyle ve malıyla hicreti tamamlamak istemişti. Hazreti Ebu Bekir kızını çağırdı. Ayşe, yol eşyamızı hazırlayın. Hazreti Ayşe, aceleyle giyecekleri hazırladık. Yiyeceklerini de bir torbaya doldurup ağzını bağladık. Allah'ın Resulü parayla bir kılavuz tuttular. Develeri ve eşyayı ona teslim ettiler. Amr isimli hizmetçilerini de beraber aldılar. Bunlara deniz tarafından gidip istikametini belli etmemelerini, dolambaçlı kavisler çizerek izleri karıştırmalarını ve 3 gün sonra Sevr Dağı'ndaki mağaranın önünde bulunmalarını emrettiler. Kılavuz ve hizmetçi develerle gitti. Kendileri de babamla dosdoğru Sevr Dağı'ndaki mağaraya. Ertesi gün Mekke çalkalandı. Gitmiş, başlarını alıp gitmişler. Duran adamın karşısında dişlerini gösteren ve hırlama tecrübeleri yapan köpek, o adam ardını dönüp yürümeye başlayınca nasıl köpürür, öyle köpürdüler. Her sıyrılış mutlaka arkasından bir atılış çeker. Öyle atıldılar.
aramadıkları delik, adam çıkartmadıkları istikamet kalmadı. Onu bulup da getirene 100 deve

0: ihsan vaat ettiler. Pertalsızlarla inceliyormuş gibi izler üstünde kapandılar. Bir iz buldular, iki çift iz, yan yana, birbiriyle sarmaş dolaş. Biri öbürünün elinden, öbürü de diğerinin alnından öpen bir çift iz. Domuzlar gibi izleri koklaya koklaya gittiler. Sevr Dağ tepesine kadar çıktılar. İzler bir mağaranın önünde kesiliverdi. Mağaranın ağzını kocaman bir örümcek ağ perdelemiş. Ağın ortasında iri bir örümcek, nokta kadar gözleri fırıl fırıl, uzun ayakları salıncağından yaylanıyor. Kenarda bir güvercin yuvası ve yumurtaları. Mağaranın ağzı önünde konuşanlar, içeride olmasınlar. Deli misin sen? Boydan boya örümcek ağına baksana. Ne olur ne olmaz, bir kere girip bakalım. Ümeyye bin Halef isimli kafir, hadi oradan akılsızlar. Örümcek buraya daha Muhammed doğmadan ağlarını çekmiş. Basıp gittiler. Hazreti Ebu Bekir, eğer içeriye doğru şöyle dikkatle baksalardı, bizi görürlerdi. Allah Resulü, ya Ebu Bekir, o iki kişinin üçüncüsü Allah olduktan sonra sen ne sanıyorsun? Kim ne görebilir? Hazreti Ebu Bekir, mağaranın içinde gördüm ki mübarek ayakları kanamış. O nermin ayakların sahibi, yalın ayak yürümeye ve cefa çekmeye alışık değillerdi. Ey Allah'ın Resulü, ben basit bir ferdim. Ölmüşüm, kalmışım, ne çıkar? Ama sana bir zarar erişecek olursa bütün ümmet helak olur. Allah'ın Resulü, merak etme Ebu Bekir, Allah bizimledir. Mağarada üç gün kaldılar. Ebu Bekir Hazretlerinin oğlu Abdullah, geceleri gelip kendilerini ziyaret ediyor, Mekke haberlerini veriyor ve gün doğmadan gizlice Mekke'ye dönüyordu.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fi ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bize ağız temizliğini emrediyor. Buyuruyor ki tayyibu effahekum, ağızlarınızı hoş eyleyiniz, temizleyiniz. Şimdi sebep olarak da buyuruyor ki fe inne effahekum, çünkü ağızlarınız tarikul Kur'an, Kur'an'ı okuma yoludur. Ağızdan çıkıyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Binaenaleyh ağzınızı hoş ve temiz eyleyiniz. Şimdi tahhiru buyurmamış, temizleyin buyurmamış, tayyibu buyurmuş. Efendim ağzınızı hoş tutunuz, pak tutunuz, efendim iyi tutunuz manasına. Bu maddi bakımdan ağzın misvaklanması, çalkalanması, efendim temizlenmesi manasına gelir. Ve zaten misvak kullanmanın çok büyük sevabı var. Misvakla kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 kat daha sevaplı. Eğer misvaklanıp geldiyseniz burada, şu namazı misvakla kılan, misvaksız kılandan 70 kat fazla sevap aldı. Ağzı temizlediği için. Ağız temizliği var. Ağzın temizliği bir misvakla olur. Misvak yerine diş fırçası olur mu? Olur. Çünkü o da temizliyor. Fırça da temizliyor, misvak da temizliyor. Mühim olan efendim ağzı temizlemek. Fakat misvakın bilim adamlarının inceledikleri ve çıkarttıkları bir takım özellikleri var. Misvak mikrop öldürücü özelliğe sahip. Fırçada o özellik yok. Fırça mikrobu tutuyor, muhafaza ediyor. Efendim, biliyorsunuz kılların içi deliktir. Biliyor muydunuz? Bakmadınız tabii ondan. Bakanlar söylüyorlar ki kılların içinde bir kıl kanalı denilen, kılın beslenmesine yarayan bir boşluk var. İşte o boşluğa mikroplar yerleşiyor, yuvalanıyor. Mağaraya kurtların girdi, barındıkları gibi. Efendim, onun için hayvan kılından yapılmış olan fırça kesinlikle kullanılmamalı. Hem sıhhi bakımdan iyi değil, hem de o hayvan domuz olduğundan uygun değil. Kesinlikle bu domuz kılı mı? Domuz kılı. Hemen hayır, ben bunu istemiyorum diyeceksiniz. Öbür fırçalar temizlik işi gördüğünden, misvak gibi ağzı temizlediğinden o da olur. Hatta Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el esabi'u tecri mecre sivak. Parmaklar da misvak olmadığı zaman insanın misvak yerine geçer. Yani ağzını böyle parmağıyla efendim temizlediği zaman da ne olur? Ağız temizlendiği için parmaklar da misvak yerine geçer diyor. Demek ki mühim olan ağız temizliği. Yalnız burada hatırlatma üzerinde bastırarak söylemem gereken bir şey daha var. İşte onu demin söyledim. Kıl fırçayı kullanmayacak. Efendim öteki düz fırçada şey yok. Efendim herhangi bir temizleyicilikten başka özellik yok. Ama misvakta temizlemek

misvakten ayrı mikropları öldürme özelliği var. İlaç yani. Misvak aynı zamanda ilaç. Antiseptik olduğundan, yani mikrop öldürücü olduğundan, mikropları ağzı temizleyici ve mikropları öldürücü olduğundan, misvak kullananların dişlerinde, diş köklerinde, diş etlerinde başkalarında olan hastalıklar olmuyor. Ankara'daki bir doktor, diş doktoru, tabibi bana, ben dişlerimi yaptırmaya ona gittiğim zaman söylemişti. Ahalinin %90'ında diş kökü iltihabı vardır dedi. %90. Adı da piyore hastalığı diye söyledi. Dişin kökü iltihaplanıyor, çıkabilecek durumda oluyor. Bu piyore hastalığı misvak kullananlarda olmuyormuş. Çünkü antiseptik olduğundan şeyi efendim mikropları öldürdüğünden, hastalık yapan o küçük efendim canlıları öldürdüğünden, misvak kullananların daha iyi bir şey yaptığı muhakkak. Yani aynı zamanda ağızlarını ilaçlamış oluyorlar. Bu maddi temizlik. Misvaktan başka bir şey kullanır mıydı Peygamber Efendimiz? Evet, dişler arası için kürdan yerine geçen çubuklar da kullanmıştır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen insanın dişlerinin arasında şeyler kalıyor, et parçaları veya maydanoz filan gibi kabuklu şeyler böyle kalıyor. Onların da böyle ayıklanması var. Peygamber Efendimiz onu da yapmış. Bir de ağzın tayyip edilmesi, tayyip yani hoş kokulu veya hoş halli olması efendim şey olabilir. Ağza mesela karanfil gibi, mesela nane gibi güzel kokulu şeyler almak manasına da gelebilir. Karanfil çünkü güzel kokar. Efendim nane güzel kokar. Şimdi nanenin buradaki adı ne? Mentol. Mint. Efendim nane mint. Efendim nane yağlı olan şeye de mentol diyorlar. Efendim mentollü mendil, mentollü diş macunu, mentollü şu veya bu. O da ağızda bir güzel koku veriyor. Tabii daha başka güzel koku veren şeyler vardır. Bir de ağzın başka türlü temizlenmesi nasıl olur? Karanfil. Karanfil de hem güzel koku veriyor, hem de karanfil yağı doktorların diş tedavisinde kullandıkları bir yağdır. Karanfil yağını pamuğu karanfil yağına batırıyorlar. Oydukları dişin içine koyuyorlar. Diyorlar ki şu kadar zaman sonra gel buraya. Bunun içine dolgu yapacağım ama onu koyuyor ki orada mikroplar ölsün diye pamuğu koyuyor. Karanfil yağına batırıp koyuyor. Karanfil yağı yani mikropları öldüren, o küçük canlıları öldüren kıymetli bir şey. Hem de ağza güzel koku veriyor. Hatta ben Nazım'ın geçtiği diş tabibinden onun o kullandığı karanfil yağını aldım. Çünkü dedim ki senin bu karanfil yağı halistir. Benim esasçıdan aldığımda belki katık vardır. Seninki tıbbi olduğundan sağlamdır. Ver şunu buna dedim. Al hocam dedi. O şeyde duruyor. Çok güzel kokuyor karanfil. Karanfil kokusu bir. Şebboy kokusu iki. Şebboy zaten karanfilin amcazadesi. Akraba onlar birbirleriyle. Efendim şebboy da çok güzel kokar. Efendim ağzı böyle güzel kokulamak manasına da gelebilir. Etti iki. Misvaklanmak, güzel kokulanmak. Ağzı oh dediği zaman güzel kokması. Ay aman filan denmemesi. Oruçluyken insanın ağzı kötü kokuyor hocam. Ha, oruçluyken ağzının kötü kokması oruçtan dolayı olduğundan Allah seviyor onu. Oruçlunun kokusu, Allah indinde ağzının kokusu mis kokusundan daha iyi diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Çünkü oruçtan oldu. Oruçtan olunca o ağız kokusu şey değil. Ama ağzın sünnete uygun olarak misvaklanmamasından oluyorsa doğru değil. Müslümanın ağzı tertemiz olacak. Çalkalayacak. Şimdi bir de ağız şeyleri var. Efendim, Mundwasser Almancası. Artık İngilizce ne diyorlar bilmiyorum. Ağzı alıp çalkaladığın zaman çok güzel koku kalıyor ağızda. Hem de şey yapıyor. Böyle bir şey de olabilir. İki. Üçüncüsü ağzın tayyip olması, hoş olması ne demek? Kötü laf söylememesi. Ağızdan küfür, efendim galiz kelimeler, ağır, çirkin kelimeler çıkmayacak. Böyle şeyler olmayacak. Bu da ağzın temiz olmasının manevi tarafı. O adamın ağzı çok pistir. Ne demek? Ağzı bozuk. Ne demek? Yani açıyor ağzını, yumuyor gözünü, kalaylıyor herkesi. Demek. Yani o
Öyle de olmayacak. Çünkü bu ağız, bu dil o çirkin sözleri söylemek için yaratılmadı. Kur'an'a yakışır da çirkin söz ağızdan çıkması, Müslüman ağızdan çıkması uygun olmaz. Bu üç temizliğe de hepsine de dikkat edelim. Çünkü ağız Kur'an okuma yoludur. Ağzın her yönden temiz olması lazım. Hem efendim misvaklanması, hem hoş kokulu olması, hem de çirkin sözler çıkmaması. Kırıcı sözler, kalp kırıcı sözler filan çıkmaması. Evet, böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Dikkat edelim inşallah bundan sonra. Hocam ağız kokusuna dikkat edelim de koltuk altı kokusuna dikkat etmeyelim. Bazısının koltuk altı efendim 10 yıllık erkek tekenin kokusundan daha beter kokuyor. Koltuk altı. Otobüste böyle elini kaldırıp da tuttu mu otobüste, efendim gömleğinin altından bakıyorsun burada mısır püskülü gibi, kılları temizlememiş koltuğun altına, efendim delikanlı koşmuş, terlemiş, kurumuş filan. Yani oradan bir koku çıkıyor ki otobüsün şoförü neredeyse bayılacak. Yolcular aşağı inecek neredeyse. Ne yapmak lazım? Koltuk altlarının kazınması lazım. Netful ibd derler. Yani koltuk altındaki kılların izale edilmesi lazım. Çünkü kıllar oldu mu orada pislik olur. Pislik olmaması lazım. Bir de şimdi güzel bazı maddeler var. Şöyle sürüyorsun, orayı kokutturmuyor. Yani kokutturmuyor. O da, ona da dikkat etmek lazım. Tabii Müslümanın başka tırnaklarına dikkat etmesi lazım. Temizlik yönünden. Ayak tırnakları, el tırnakları. Başka neye dikkat etmesi lazım? Çok mühim olan küçük ve büyük efendim ihtiyacını, hacetini gördükten sonraki temizlik. Bu çok önemli. Küçük ve büyük ihtiyacını gördükten sonraki temizlik çok önemli. Çünkü namaza tesir eder. O temizlik orada olmazsa namaz olmaz. Taharetsiz namaz olmaz. Onun için hem küçük abdestine ihtiyacını gördükten sonra, hem de büyük abdestinin ihtiyacını gördükten sonra çok güzel temizlenmesi lazım ve bunu öğretmek lazım. Yani küçükten öğretmek lazım ki Müslüman tertemizdir, aman efendim tertemiz olsun diye. Evet, ikinci hadisi şerif. A'idül maridı fi mahzefetil cenneti fe izâ celese indehu gamaratur rahmetü. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ten, aşere-i mübeşşereden rivayet olunmuş. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hastayı ziyaret eden kimse, hasta ziyaretine giden kimse cennetin bahçesinde demektir. Fi mahsefetil cennet. Cennet bahçesinde demek. Artık hasta ziyaretine çok dikkat etmek lazım. Özellikle cuma günleri hasta ziyaretine gitmeye gayret etmek lazım. Başka zaman da hasta olan bir kardeşi efendim hemen yoklamalı. Efendim halini hatırını sormalı filan. Fe izâ celese indehu, hastanın yanına oturduğu zaman ziyaret eden, gamarat hur rahmeti, rahmet onu efendim gark eder. Kaplar her tarafını. Hastanın yanına oturdu. Neden? Hasta ziyaret ettiği için Allah tertip ediyor. Allah'ın rahmeti onu böyle her yönünden kuşatır. Rahmetine sarılır. Efendim rahmetinin ortasında kalır. Hasta ziyaret eden kimse. Hastaların hastanede efendim ziyaretçiyi nasıl gözlediğini bir bilseniz. Hasta olduysanız bilirsiniz. Efendim hasta gelmeyince nasıl mahzun olduğunu bir bilseniz, nasıl işlendiğini, ağladığını bilseniz. Onun için hasta ziyaretine de dikkat edelim. Efendim, şimdi müminin mümine karşı vazifeleri arasında efendim işte selam verdiği zaman selamı alınır, hastalandığı zaman ziyaretine gidilir, öldüğü zaman cenazesine gidilir deniliyor. Asıl olan müminin mümine karşı vazifesi hasta ziyareti. İslam ahlakının güzelliğini göstermiş oluyoruz. O da faydalı bir şey. Yalnız asıl olan Müslümanın Müslümana ziyaretini. Üçüncü hadisi şerif, alimun yuntefa'u bi ilmihi hayrun min elfi abidin. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten üçüncü hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki alimun, bir alim kişi ki yuntefa'u bi ilmihi, ilminden istifade olunuyor. İstifade ediliyor alim.
konuşuyor, yazıyor, vaaz ediyor, efendim ne yapıyorsa istifade olunuyor ilmi.

biriminden böyle bir alim hayrun, daha hayırlıdır, daha kıymetlidir. Min elfi abidin, bin tane abidten daha hayırlıdır. Abid ne demek? Kendini ibadete vermiş insan demek. Çekilmiş bir kenara, namaz kılıyor, Kur'an okuyor, tesbih çekiyor, ibadet ediyor, ibadet ediyor, ibadet ediyor. Abid derler böyle insana. Mesleği ibadet etmek gibi olmuş, ekseriyetle vakti ibadetle geçiyor. Kılıyor nice nice namazlar, tesbihler, Kur'anlar, çalışıyor çalışıyor böyle efendim ibadet yapıyor. İbadetin çeşitlerini yapıyor. Alim bin tane abidten daha hayırlıdır. Çünkü başkalarına ilim öğretiyor. Abid sevabı kendisi kazanıyor. Namaz kıldıkça sevap kazanıyor. Kur'an okudukça sevap kazanıyor. Ama alim başkalarına da fayda veriyor. İlminden başkaları istifade ediyor. Bize söylediği zaman dinleyenlerden bir tanesi o sözü tutsa, hem o sözü tutan kimse sevap kazanıyor, hem de o sözü o alim söyleyip öğrettiği için o alim sevap kazanıyor. Onun için alimin sevabı çok sonuç itibariyle fazla oluyor. Yetiştirdiği talebelerden, öğrettiği kimselerin yaptığı hayır, hasenat, ibadet ve taatlerden dolayı çok sevaplar kazanıyor. Hele İmam Buhari gibi, her hocamız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi gibi böyle, şimdi onun kitabını okuyoruz. Efendim, hele İmam Gazali falan gibi böyle kitapları her kütüphanede, her evde, her kitaplıkta bulunan kimseler, artık onların kabirlerine her an dünyanın her yerinden böyle güldür güldür nehirlerle, Niagara şelalesinden süperiyor gölü mü ne, gölünün suları böyle şaldır şaldır 50 metreden aşağı akıyor gibi güldür güldür sevaplar akıyor. Onun için evlatlarımızı alim yetiştirmeye gayret edelim. Bildiklerimizi başkasına öğretelim. Allah bizi de alim sınıfında yazsın. Bir de biliyorsunuz 40 hadisi öğrenip 40 hadis ezberleyip bellerse Allah o kimseyi alimler sınıfında haşir edecek. 40 hadisi de belleyiverin mübarekler ya. Biraz dişinizi sıkın. Tulumba'da yarış yaptık da efendim çok yarışanlar çok az oldu yani. 40 hadisi de ezberleyivereyim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, Sağduyulu Aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Mutaffifin Suresi. Sevgili dinleyiciler, öğüt verici ve uyarıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden olan Mutaffifin Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 36 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetinde geçen ve ölçü ve tartıda hile yapanlar anlamına gelen Mutaffifin kelimesinden alır. Surenin ilk ayetlerinde ölçü ve tartıda hile yapanların öldükten sonra diriltilecekleri ve o gün Rabbimizin huzurunda hesap verecekleri anlatılır. Mutaffifin suresinde ölçüde ve tartıda hilenin yasaklığı, hesabın hak oluşu, inanan ve inanmayanların halleri anlatılmaktadır. Sure, müminlerin dünyadayken kafirlerin alaylarına maruz kaldıkları, sabrederek cenneti hak edişleri ve cennetten kafirlere bakışlarının anlatıldığı bir tasvirle sona erer.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Şeyh Şamil.

kapında, reca tapında kulluğum sana. Ey padişah hüsn, kapında kul senin, ata senin. Sevdim demekle mümkün değil ki sevem seni. Canım ne yer ki sen sevesin bendeni. Hubb-ı rıza senin, senden ne isteyem, asitanına durup ne dua edem. İstemek bilmeyen geda senin, istenecek dua senin. Sen aşinalığınla açasın yüz aşina kılıp. Bigane senin, demem ki aşina senin. Ey tabibi hazık-ı hak, hulusi hastaya bir şifa bahşeyle ki dert senin.

Her şey sebepsiz hüsnüne bir aşık-ı şeyda senin. Alem cemalin şemine zerre ina peyda senin. Kimse cemalin nurunu aynı ayanla görmedi. Ta yok olup da olmadan ol gördüğü bina senin. Varım diyene varlığın yok olduğunu bildirip, madum olup gördüğü o her vali bir perva senin. Hadi rah ettik şeha zülfü semendini sana. Kim tuttu oldu aşina ol arifi dana senin. Sen hadi olmasan ana, kimdir ki yol bulasana? Sensin bu hadi hüda, her fiili her refa senin. Kim olsa bular ifatin, ger olmasa inayetin. Muhtacı lütfu devletin, hulusi etna senin.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

0: Akre FM stüdyolarından, Şehir İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. İstanbul Kazan Biz Kepçe, yolumuza devam ediyoruz. Sadece bugünün İstanbul'unda değil, geçmişten bugüne tarih sayfaları arasında kültürümüzün, medeniyetimizin en zarif örneklerini paylaşarak, şiirler, hikayeler, romanlar, masallar arasında kalarak ve Boğaziçi'nde bir seyre çıkarak İstanbul'u aşılamaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda ise edebiyat ve İstanbul üzerine güzellemelere devam edeceğiz. Daha önceki programlarda şiirlerden örnekler sunmuştuk. Bu defa hem şiirlerin hem de yazarların kaleminden geçmişten bugüne İstanbul'a bir yolculuğa çıkalım. Ve sonrasında Kadıköy'ünden Üsküdar'a doğru dolaşmaya başlayalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.
1: Şehri İstanbul.

Önce siz buyurun beyefendi. Estağfurullah, siz buyurun. İmkanı yok mirim, vallahi geçmem. Aman efendim, lütfen siz buyurun. 1900'lü yılların başında Beylerbeyi iskelesinden bu türlü bir nezaket ve tevazu yarışından sonra binermiş insanlar vapurlara. Çengelköy'ün sebzevatı, Kuzguncuğ'un muzahrafatı, Beylerbeyi'nin ise işte bu teşrifatı yüzündenmiş şirket aileye vapurlarının gidecekleri yere geç kalması. Memurları taşıyan vapur, sabahları uğradığı her iskelede 3-4 dakika beklediği halde Beylerbeyi'nden 20 dakikada ancak ayrılabilirmiş. Lütfen siz buyurun, aman efendim siz buyurun derken vapur bir türlü kalkamazmış. Yolcuların birbirine gösterdiği tevazudan dolayı bir türlü vapura binememesinden dolayı. Haldun Taner, eski Boğaziçi'nin en kalburüstü bürokratlarını barındıran, adabın, erkanın, teşrifatın, Osmanlı gün görmüşlüğünün simgesi bir köşesidir diye hayranlıkla anlatır Beylerbeyi'ni. Osmanlı gün görmüşlüğünün semtler içerisindeki simgesi Beylerbeyi ise şehirler arasındaki timsali de İstanbul'dur. İstanbul denilince akla ilk gelen şeydir incelik. Taner'in gün görmüşlük diye özetlediği duyuş, düşünüş, yaşayış, hal, tavır ve edada incelik, rikkat, nezaket, zarafet. İstanbul'u şair Nedim'in haddeden geçmiş nezaket yâlu bâl olmuş sana dediği, nezaketin imbikten geçip süzülmüş, zarafetin boypoz edilmiş halidir İstanbul. Naif bir ruhun toprağa kondurulmuş hali. Nedim'den yüzyıllar sonra bir başka İstanbul aşığı şair, Necip Fazıl Kısakürek boşuna demiyor. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar diye. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim, o benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Ahmet Hamdi Tanpınar,

Beş Şehir kitabında İstanbul'u anlatmaya başlamadan önce bir hatırasını nakleder. Saat başında gong diye ortalığı çınlatan, saate benzer bir etki bırakır okuyucusunun zihninde. Ve sonrasında Tanpınar'ın İstanbul'a dair söylediği her şeyi özetler bu olay. Çocukluğumda bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadınla tanışmıştık. Sık sık hastalanır, humma başlar başlamaz İstanbul sularını sayıklardı. Çır çır, kara kulak, şifa suyu, hünkâr suyu, taşdelen. Adeta bir kurşun pertesi gibi ağırlaşan dilinin altında bu kelimeler ezildikçe fersiz gözleri canlanır. Bütün yüzüne bizim duymadığımız bir şeyler dinliyormuş gibi bir dikkat gelir ve toparlanırdı. Bir gün damadı babama bu onun ilacı, tılsımı gibi bir şey. Onları sayıklayınca iyileşiyor demişti. İstanbul Tanpınar'ın da dediği gibi bu yaşlı ve hasta kadın için serin, berrak, şifalı suların şehridir. Ama bir başkası için, mesela Tanpınar'ın babası için hiçbir yerde eşi benzeri bulunmayan büyük camilerin, güzel sesli müezzinlerin ve hafızların şehridir. İstanbul'un yüzlerce farklı şehrisi vardır. Güllerin, lalelerin, erguvanların şehridir kimisi için. Bülbül şakıyışıdır, sazın ve sözün başkentidir. Şu veya bu sebeple kendisine yolu düşenin gönlünde iz bırakan şehirdir İstanbul. Yüzyıllardır şiirlerde, şarkılarda baş tacı edilmesi de bundandır. Şairler, yazarlar, sanatkarlar o iklimin, o edanın meftunları, o çekimin pervaneleridir. Her biri farklı bir pencereden seyreder İstanbul'u. Güzelliğinin hayranları çoktur. Kimi aruzla beyit beyit, kimi heceyle dize dize metiyeler sıralar, kimi satır satır övgüler dizer. Nedim, Acem mülkleri verilse bir taşından vazgeçmez. Nabi, ne kadar alemi devrilse sipir, bulmaz İstanbul'a benzer bir şehir der. İstanbul'un şerefine dair inciler serpiştirir. Sonunda tevazuyla itiraf eder. Hüsn-i suriyesine gayet yoktur. An-ı medh etmeye hacet yoktur. İstanbul sadece İstanbul değildir Yahya Kemal için. Aziz İstanbul'dur, hayal şehirdir. Necip Fazıl içinse canım İstanbul, ağlayanı bile bahtiyardır. Orhan Veli, İstanbul'da Boğaz içinde bir garip Orhan Veli'dir. Böyle tanıtır kendisini. Gözlerini kapatıp İstanbul'u dinler. Urumeli sene oturur, bir türkü tutturur. Sezai Karakoç, İslam ruhunun kristalleşmiş heykeli, içimin sesi, rüyamın öfkesi, merhametimin öfkesi diye hitap eder İstanbul'a. Ben İstanbul'da dağıldım zerre zerre. İstanbul damla damla içimde birikti. Mermer tozu gelip gelip içimde oluştu bir şehir der. Okuyunca kayıtsız kalınmaz. Dev mermer bloklar çarpışır, un ufak olur içimizde. Evliya Çelebi anlatmalara doyamaz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın satırlarında İstanbul'u okurken İstanbul'a mı, Tanpınar'ın İstanbul aşkına mı hayranlık duyduğumuzu kestiremeyiz. Ahmet Rasim'in yazıları İstanbul'un hatıra defteri gibidir. Abdülhak Şinasi İsar Boğaziçi'ne hayrandır. Mehtapları, yalıları, yaşama kültürüyle Boğaziçi ve geçmiş zaman köşkleri ondan sorulur. Yahya Kemal şiirleriyle olduğu gibi denemeleriyle de İstanbul'u anlatır. Atilla İlhan, Sami Ayverdi, Münevvera Yaşlı, Ziya Osman Sabah ve daha niceleri. Hayranı çoktur dedik ya, her biri farklı bir yönüne tutkundur. Tanpınar, şehirler için, onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın manevi çehresi olan kültürü görmek daha doğru olur der. Şehirler, insanları, binaları, sesleri, renkleri ve kokularıyla bir şahsiyet taşır. Ve İstanbul, tüm bu şehirler içerisinde âli bir yerdedir. Tanpınar bu konumunu şöyle özetler onun. Bütün şarkın gözü, milli hayatın en küçük pas lekesi değmemiş aynası olan ve zevkinde tamamıyla milli olan İstanbul'daydı. Zarafetler, ferdi ve içtimai hayat, her türlü geliştirici hamle etrafa oradan gidiyordu, der.
Abdülhakşinasi Hisar, İstanbul'un ayrı bir medeniyetin merkezi olduğunu savunur. Boğaziçi medeniyeti adını verir bu medeniyeti. Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi ile birlikte hazırladığı İstanbul kitabındaki Boğaziçi medeniyeti başlıklı denemesinde bu medeniyeti, terkibine su, mehtap, bülbül sesi karışan nazik bir medeniyet diye heyecanla tanıtır. Letafete dair söylenecek tüm kelimelerin terkibidir bu aynı zamanda tanım. Hisar bu medeniyetin parçası olan insanları, İstanbulluları tıpkı Necip Fazıl gibi bahtiyar addeder. Bahtiyarlar şüphesiz kendilerine bir musiki gibi gelen ve kendilerine bir hava gibi saran bu medeniyet sayesindedir ki talihlerini sevmiş, kabul etmiş ve ona baş eğmiş, rahatlarını bulmuş olarak yaşıyorlardı. Ve bu bahtiyarları, İstanbulluları Boğaziçi mektuplarında da yüksek bir medeniyetin temsilcisi olarak takdim eder Hisar. Gıdası terbiye, din, ahlak, refah, görenek, ilim, zaman olan bir insan tipinden bahseder. Bir yönüyle de İstanbul adabının anahtar kelimelerini sıralar. Terbiye, din, ahlak, refah, görenek, zaman ve ilim. Yeni Türk Edebiyatı'nda Hisar'ın çizdiği bu İstanbullu tipine uyan pek çok örnek vardır. Yakup Kadri'nin Kiralık Konak romanındaki Naim Efendi bunlardan biri. İkinci Abdülhamit Devri ricalinden Naim Efendi. Kışları konakta, yazları Kanlıca'daki yalısında geçirir. Valilik nazirlik görevlerinde bulunmuştur. Kendisine verilen her görevi hakkıyla yapmış, yapmaya çalışmış, hakkaniyetli bir devlet adamıdır. İstanbul terbiyesi almış nazik bir kimsedir. İstanbul adabı sadece tipleriyle değil, çiçeğiyle, ağacıyla, sözüyle edebiyatın orta yerine kuruluvermiştir. Beşir Ayvazoğlu Şehir ve Kültür kitabında İstanbul Kültür ve Estetiği yazısında çiçeğin İstanbul'un günlük hayatındaki vazgeçilmez yerinden bahseder, bahçesiz fukara evlerinin bile pencere önlerinde gül, sardunya, karanfil, fesleğen saksıları eksik olmazdı der. Nedim'in ünlü Müstezat gazelini hatırlatır. İstanbul zariflerinin bu gazelde anlatıldığı gibi destarlarına birer gül iliştirdiğini, Sıbyan mekteplerinde okuyan çocukların her sabah hocalarına çiçek demetlere götürdüğünü aktarır. Hasta dostlara zarif çiçek şişeleri içinde bir güzel karanfil, gül, zerrin yahut lale gönderilerek hal hatır sorulurdu diye anlatır o devirlerdeki halleri. Ki bu hediye karşısında insanın hasta olası gelir. Adattan doğan bir edebiyat. Her İstanbullu az çok şairdir aynı zamanda. Edebiyatta İstanbul adabının, kültürünün yansımalarını arttırmak, uzun uzun sıralamak mümkün. Ancak edebiyat ve İstanbul adabı dendiğinde adabı sadece edebiyatın malzemesi olarak incelemek, meselenin bir tarafını eksik bırakmak anlamına gelecektir. İstanbul adabı aynı zamanda edebiyatın toprağıdır. Neşet ettiği, neşvinema bulduğu iklimdir. Mesela Yahya Kemal hatıralarında musiki ile ilk kez bir akrabasının Sarıyer'deki musiki meclislerinde tanıştığını anlatır. Bir musiki üstadının isteği üzere şarkı güftesi yazdığından bahseder. Kış boyu kaldığı bu akrabasını bir sonbahar günü eşyalarımı alarak Boğaziçi vapuruna bindim. Sarıyer'e çıktım. İkamet edeceğim bu akraba evine gittim. Misafirliğimin daha ilk akşamı kendimi garip bir alem içinde buldum diye anlatır. Akrabası İbrahim Bey'in oturduğu köşk, Yahya Kemal'in ifadeleriyle özetlenecek olursa, Sarıyer Deresi'nin kenarında, Sarıyer'de, köyün bittiği noktada, sulara giden yolun üstünde, Boğaziçi taraflarında numuneleri çok görülen ahşap yapılardan biridir. Alt katı selamlık, üst katı haremdir. Alt katın yerle beraber kafesli odalarından biri musiki meclisleri için ayrılmıştır. Burada İstanbul'un en önemli musiki üstadları toplanır, sazlar çalınır, sohbet edilir. Saray müdavimi olan sanatkarlardan sultan saraylarına dair fıkralar dinlenir. Yahya Kemal, Türk musikisine dair ilk merakının bu meclislerde başladığını anlatır. Bu gecelerde ve bu fasıllarda dinlediğim Türk musikisi bende derin tesir uyandırmış, ruhumu, kulaklarımı, vatanın her toprağından estiğine inandığım seslerle doldurmuştum. Türk musikisine dair ilk merakım, bu musikiye ait birçok şeyler öğrenmek isteyişim bu gecelerde başlamıştı, der.
Yahya Kemal Türkçenin zenginliği ve letafetini de İstanbul'da konuşulan Türkçeyi dinledikten sonra keşfetti.

söyler. Bu şehrin Türkçesi, İstanbul efendileriyle İstanbul hanımlarının konuşmaları benim taşrada yetişmiş kulağıma birdenbire çok derin bir musiki gibi göründü. Türkçemizin bütün vatanda işlendikten sonra İstanbul'da niçin bu derece cazip bir dil seviyesine yükseldiğini anlamaya başladım, diye anlatır. Bu ilk keşiften sonra Yahya Kemal İstanbul'da konuşulan her kelimeye bir mücevher değeri biçtiğini ve idrake çalıştığını anlatır. Şiirinde de bu dikkatinin izlerini sürerek yansımalarını görmek mümkündür. Tanpınar'a kalırsa zaten şair olmak için İstanbullu olmak kafidir. Her İstanbullu biraz şairdir. İstanbul'da bir nevi zevk inceliği, bir nevi sanatkarca yaşayış tarzı, hatta kendi nevinde sağlam bir kültür olur. Her İstanbullu az çok şairdir çünkü irade ve zekasıyla yeni şekiller oluşturamasa bile büyüye çok benzeyen bir muhayyile oyunu içinde yaşar. Ve bu tarihten gündelik hayata, sevgiden, muhabbetten, aşktan sofraya kadar genişler, diyor. Edebiyat ve İstanbul adabı üzerine araştırmacı yazar Gülsüm Sezgin'in makalesinden bazı bölümleri aktarmaya çalıştık sizlere. İstanbul adabının edebiyata yansıması, edebiyatın İstanbul adabı ile şekillenmesi ve her birinin birbirinden esinlenmesine dair eski günlerden hatıralarla özlediğimiz o günlerin bazı anılarını yazarların, şairlerin dizelerinden, satırlarından da aktarmaya çalıştık yine. O günleri özler, hatırlar, yad eder ve yeniden yaşamak istercesine.

Şehri İstanbul'da beraberliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. İstanbul adabından, edebinden ve edebiyatından bahsettikten sonra şimdi de günümüze gelelim. İstanbul içerisindeki gezimize devam edelim. Aydın Ürel'in eserinden bu defa Kadıköy Üsküdar hattında dolaşacağız ve bakalım karşımıza neler çıkacak. Asya İstanbul'u eski yılların güzelliğinden ve geleneksel dokusundan çok uzaklaşmıştır. Bir tek Boğaziçi aynı. Burada hepimizin kurtarıcısı yine Boğaziçi'miz oluyor. Ya olmasaydı ne yapardık? Yaşayabilir miydik acaba bu şehirde? Kadıköy'ü Anadolu Feneri arasında uzanan yaklaşık 35 kilometrelik uzun bir güzergah burası. Kadıköy-Üsküdar arası önemli bir güzergah ve buralarda araç kullanmanız, dolmuş otobüslerden faydalanmanız gerekecek. Arabanızla Üsküdar'a gelecekseniz dikkatli olun, zira buralardaki hemen hemen tüm sokaklar birer park yerine dönüşmüş durumda. Bir park yeri bulup girseniz bile gezi sonrasında yine aynı yere dönme zorunluluğu doğacak. Yine en iyisi her zaman önerilen seçenek toplu taşıma araçları ya da yürümek. Kadıköy sahilini kuzeye doğru takip ettiğiniz ilk olarak sağ kolda göreceğiniz eser ihmalden dolayı ne yazık ki perişan duruma gelmiş 18. yüzyıl sonu kültür mirası olan Ladikli Çuhadaroğlu Konağı ve Namazgahı. Göz göre göre yıkılma sürecine giren bu değerli eser için ellerin kıpırdamaması akıl ve mantığın alacağı şeyler değil kuşkusuz, ama gerçek ne yazık ki böyle. Bunun biraz iç tarafındaki sokaklarda 1860'lardan Aziz Yamamı var. Daha da iç tarafta Rasim Paşa semti görülebilir. Rasim Paşa 2. Abdülhamid'in Bahriye Nasırı'ydı ve buradaki camisi de erken 20. yüzyıl eseri. Daha sonra Demiryolu Köprüsü'nü geçerek Haydarpaşa semtine gelirsiniz. Buradaki gar ve iskele binaları Haydarpaşa'nın simgeleridir. Ayrıca üstteki yol kıyısında göreceğiniz eski tıbbiye binası, onun deniz tarafında ve Selimiye Kışlası'nın deniz yönündeki girişinin yanına eski yerinden alınıp yeniden kurulan meşhur Kavak Namazgahı Numune Hastanesi sıralanabilir. 1950'lerin başlarında yapılan silindirik formdaki devasa siloların bulunduğu liman içine girebilmeniz pek mümkün değil, zira izin almanız gerekli. Ama bunu yapabilirseniz

Orada Abdülhamit Devri silolarını, misafirhane tesislerini, eski karakolu görme şansını yakalarsınız. Marmara İstasyonu'nun bulunduğu alana eskiden İbrahim Paşa Çayırı derlerdi ve buraları çok geniş mesire alanlarıydı. Bölgeye adını veren küçük boydaki İbrahim Paşa Camisi ise bina yığınları, asfalt yollar ve dev alışveriş merkezi arasında neredeyse kaybolmuş gibi. Ünlü Ayrılık Çeşmesi dahi bunların arasında acınacak duruma düşmüş günümüzde. Vaktiyle bu çayırlıkta askeri talimler, binlerce insanın katıldığı sünnet eğlenceleri, mesire şenlikleri yapılırdı. İstanbul'dan ayrılma noktası olduğundan aynı yerdeki çeşme asırlar boyunca bu isimle anılır olmuştu. Daha ileride Yel Değirmeni semti var. 19. yüzyılda dahi görülebilen yel değirmenlerinden adını alan çayırlık semt, şimdi bir bina ormanı kelimenin tam anlamıyla. Kadıköy'ünün Üsküdar'la sınırında iki ünlü semti bulunur. Koşu Yolu ve Acıbadem. Romalılar devrinde Koşu Yolu'nda koşular tertip edildiğine dair bilgiler var. Osmanlı devrinde de buralarda bazı müsabakalar yapılırmış. Koşu Yolu'nun Valide Bağ Korusu ünlü, girip gezilebilir. 19. yüzyıldan Adile Sultan'ın büyük kasrı da burada. Bağlarbaşı semtine doğru da Altunizade yerleşimi var. İsmini Altunizade Camisi'nden alıyor. Bir 19. yüzyıl eseri bu cami. Devam ediyoruz hızlıca. Üsküdar'ın harem kıyılarına tepeden bakan Selimiye semtine adını veren camiyi 3. Selim yaptırmış. İki minareli bu zarif eser yaklaşık 2 asırlık. Selimiye kışlası da bunun deniz tarafında yer alıyor. Kanuni devrinde yapılan meşhur Kavak Sarayı da bu mıntıkadaydı vaktiyle. Kavakbayeli Sokağı'nın kıyısındaki set üzerinden göreceğiniz İstanbul panoraması ise sizi büyüleyecek nitelikte. Deniz tarafına, yani hareme doğru inince Defterdar Tahir Efendi Camisi'ni ve Fatih Sultan Mehmet Camisi'ni göreceksiniz. Sahil boyunca yürürseniz Kız Kulesi sizlere hoş geldin diyecek. Sahilden tekne kaldırıyorlar buraya. Bir iki dakikalık yolculuktan sonra işte kule. Üst balkonlarından İstanbul'u seyrederken heyecandan düşüp bayılmamak için parmaklıklara iyi tutun. Salacak kıyısından İstanbul'u mümkünse akşam güneş batarken izlemeye çalışın. Sonra Şemsipaşa'ya doğru yürüyün. Şemsipaşa Külliyesi, Mimar Sinan'ın küçük ama muhteşem eserlerinden biridir ve tam deniz kıyısında yer alır. Burada çok kişi balık tutar, çay bahçeleri vardır. Geri sırttaki Rum Mehmet Paşa Camisi 1460'lardan kalma ve yörenin en eski Osmanlı eserlerinden. Daha üstteki Ayazma Camisi ise 18. yüzyıl eseri. Banisi Sultan 3. Mustafa. Arka tarafında Mimar Kemalettin'in yaptığı 3. Mustafa Mektebi İptidaiyesi'nin binası var ve şimdi okul olarak kullanılıyor. Ayazma Camisi haziresinde dev boyutlarda Yeniçeri mezar taşları var. Zira bunlar elimizde bulunan çok az sayıda örnekten birkaçı. Salacağa inen yokuşta 16. yüzyıldan Sadrazam Sinan Paşa Camisi'ni görebilirsiniz. Sinan Paşa'nın külliyesi ise Divan Yolu kısmında. Aynı zamanda bu bölgede İstanbul'da bulunanların ve her İstanbul'a gelenin uğramadan geçemediği çok önemli bir mekan, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesi bulunuyor. Bu güzergahın yakınından Doğancılar Caddesi geçiyor. Yolun başı Karacaahmet Mezarlığı civarından başlıyor ve Doğancılar Camisi de burada. Bu tepelerde Osmanlı devrinde saray için değerli yırtıcı kuşları besleyen Doğancılar Ocağı dururdu. Caminin arkasında da Sinan eseri olan İsfendiyaroğlu Hacı Ahmet Paşa Türbesi var. Daha geride yukarıya doğru Nasuhpaşa Camisi ve haziresiyle Üsküdar Meydanı'na inen Halk Caddesi'nde sağ kolda Şehit Süleyman Paşa Camii karşınıza çıkar. Çiçekçi semti de buraya çok yakın ve tarihi Paşa Kapısı cezaevinin daha gerisinde. Burada 3. Selim Çeşmesi'ni, bunun karşısında meşhur Çiçekçi Namazgahı'nı ve Küçük Selimiye Camisi'ni görün. Üsküdar'ın iç taraflarında ve tepe kısmında başlayan Gündoğumu Caddesi ile İnadiye Mektebi Sokağı'nın buluştukları yerde Sokulu Mehmet Paşa'nın da yakın adamlarından olan Tavaşı Hasan Ağa'nın 1587 tarihli camisi hali dikkatinizi çekecektir. Selami Ali Efendi yanındaki Solak Sinan Sokağı'nda da aynı isimli camiyi ve önünde 1728'den Mustafa Ağa Çeşmesi durur. Üsküdar'ın iç kısmı tarihi eserlerle dolu ama her yeri kaplıyor.

kaplayan beton kütlelerinden dolayı bunların uzaktan algılanması gerçekten de zor. Eserlerin en anıtsalı Sinan'ın yapıtı olan 1580'lerden kalma Atik Valide Külliyesi ve Toptaşı semtinde yer alır. Burada Atik Valide Sultan 3. Murad'ın anası, Sarı Selim'in de hanımı olan Nurbanu Sultan'dır. Külliyenin imaret bölümü uzun yıllardır Toptaşı Cezaevi olarak kullanılmıştı. İki minareli heybetli camisi, erişan vaziyetteki Sıbyan Mektebi ve diğer ilginç yapılarıyla bu külliyeyi gezmek hayli vaktinizi alır, planlamanızı buna göre yapın diyor yazar. Toptaşı semtine adını veren ünlü Top Güllesi ise caddenin Üsküdar Meydanı'na yakın konumunda ve caddenin ortasında durur. Daha aşağılarda 17. yüzyıldan Ahmediye Külliyesi, daha iç kısımda ise İsmail Efendi Camisi ve çevresindeki Ağa Hamamı, İskender Çelebi Türbesi, yukarıdaki sırtlarda 17. yüzyıldan Kösem Sultan'ın Çinili Camisi ve Hamamı, Diviçiler Camisi ve Sıbyan Mektebi, bunun yanında yine birçok çeşmeler, camiler karşımıza çıkmakta. Çevrede 17. yüzyıl eseri ünlü Mahmud Hüdayi Dergahı'nın yanı sıra Halil Paşa Türbesi, Cennet Efendi Dergahı, Ahmet Çelebi, Kaptan Paşa camileri, İmrahor Camisi ve birçok çeşme burada bulunmakta. Cadde üzerinde eski Üsküdar Mevlevihanesi, Osmanlı devrinde salgın hastalıklar için ilaçlı su üreten Tebhirhane tesisi, Karacaahmet Çiçekçi arasındaki yol ağzında Ahmet Fethi Paşa Camisi, onun karşı köşesinde Hoca Saadettin Efendi Sebili, buraya açılan Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde Kartal Baba Camisi, Abdülfettah Bağdadi Türbesi, Haziresi, Zeynep Kamil Hastanesi'nin ilerisinde Fenai Ali Camisi ve karşısında Sıbyan Mektebi, bunun altında 1715'ten Seyit Ahmet Çeşmesi, Nakkaştepe'de Halife Abdülmecit Köşkü ve Toygartepe mevkiinde 1453'ten Toygar Hamza Camisi, Üsküdar Havalisi'ndeki sayısız eserin en göz önünde olanları arasında. Üsküdar eserleri esasen birbirlerinden çok uzak olmamasına rağmen bazı güzergahlarda araç kullanmak gerekebilir. Üsküdar mahalleleri inişli çıkışlıdır, yürümekte zorlanabilirsiniz. Ama bütün bu eserleri bir günde göremeyeceğiniz için kendinizi fazla sıkmanıza da gerek yok.

birkaç farklı güzergah çıkarmış Hadi Nurel. Mesela Kadıköy Haydarpaşa Selimiye, Doğancılar Caddesi güzergahı, Nuh Kuyusu Bağlarbaşı Bülbül Deresi, Hacı Esna Hatun Tepesi Fethi Paşa Korusu ve çevresi, Üsküdar Meydanı ve yakın çevresi, Üsküdar Salacak Arası, Zeynep Kamil Atikvalide Güzergahı, Selami Ali Toygar Tepe Güzergahı, Kısıklı Çamlıca, Küçük Çamlıca Bulgurlu yöreleri, Çiçekçi Selimiye Ayazma Güzergahı gibi alternatifler öneriyor. Ve diyor ki, bana sorarsanız Üsküdar havalisi gezileriniz için bir buçuk ayınızı şimdiden planlayın. Bu güzergahların çoğu için araç kullanmanız gerekmiyor. Ama yine de aracı tamamen dışlamayın. Pek çok Üsküdar sırtlarında yürüyüşlere uygun etaplar var. Üsküdar Meydanı'nın çevresinde ise Epeyce Abidevi eser göreceksiniz. Buradan başlayıp sırtlara doğru planlı yürüyüş rotalarını çizerseniz ya da daha yukarılardan başlayıp sıra sıra denize doğru inersiniz. İskelenin hemen gerisindeki meydan çevresinde şu önemli eserler var. 16. yüzyıldan bir Sinan eseri olan Mihrimah Sultan Camisi, İskelenin önünde 1729'dan 3. Ahmet Çeşmesi, belediyenin karşısında 1710'dan Gülnüş Emetullah Sultan Camisi, ki Lale Devri Sultanı 3. Ahmet'in anası oluyor aynı zamanda. Bunun iç kısmında 16. yüzyıldan Gülfem Hatun Camisi, Balık Pazarı'nın yakınında 16. yüzyıldan Selman Ağa Camisi, belediyenin önünde yine bir Sinan eseri olan Numbanu Sultan Hamamı, hamamın doğusunda Kara Davut Ağa Camisi ve çarşı içinde 18. yüzyıldan Hacı Selim Ağa Kütüphanesi. Meydanın üst tarafında ve Mihrimah Camisi'nin arkasındaki sırtlarda yer alan Hacı Esna Mahallesi'ndeki Özbekler Tekkesi, İstanbul'un en tanınmış dergah yapılarından biri. Bu sokaklara tırmanıp mutlaka görmenizi

0: isterim diyor yazar.
1: Hacı Esna Kadın, Mihrimah Sultan'ın bakıcısıydı ve Sultan Süleyman'dan bu arazileri ihsan olarak kalmıştı. Hatice Esna Kadın'ın kendi camisi de burada. Bu mahallenin içindeki Boğaziçi sahillerine dek set set inen Fethi Paşa korusuysa tam anlamıyla bir doğa harikası. Mümkünse buraya da uğrayıp biraz dinlenin, koruda dolaşın. Fethi Ahmet Paşa, arkeoloji müzesinin ilk kurucularından ve bu kıyılarda bir de yalısı vardı. Sultantepe mevkisinin bir diğer önemli mirası, 17. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Abdülbaki Efendi Camisi, onu da ekliyor. Ekleyelim ama bu kadar çok yeri bu kadar kısa zamanda gezip görmek biraz yorgun düşürüyor bizi ve yolculuğumuza bir ara verelim o halde. Şimdilik bir başka programda devam edelim. Halbuki Nurel'in çizdiği rotalardan biri olarak Kadıköy'den Üsküdar'a bir çırpıda birçok eseri bir anda sıralayarak gezip görebilecek birçok yerden bahsettik bu programımızda. Devamında Çamlıca ve Bulgurlu cihetinde bir başka alternatif olarak Üsküdar, Çengelköy ve böylelikle Boğaz hattında gezip görülebilecek birçok yer var. Buradaki eserleri ziyadesiyle Semt İstanbul bölümlerinde paylaşıyoruz. Daha önce de birçok kez aktardık ama bu gezimizde hızlıca güzergah ve bir rota çizerek görülebilecek yerleri yazanın ağzından, kaleminden aktarmaya çalışıyoruz aynı zamanda bu programımızda.

0: Efendim böylelikle programımız sona eriyor. Süremizin sonuna geliyoruz. Bir başka programımızda ve bir başka İstanbul yolculuğunda daha sizlerle tekrar birlikte olmak temennisiyle. Hoşçakalınız.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet. Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini vermemiz lazım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde

0: hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da odur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Farkında ol, Akra dinle.

Oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin.

Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Sevgili dinleyenler, oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

bildiren, gelmeyenleri de bilen bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki, مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِه۪ي اِلَّا شِبْهِ الْغَر۪يقِ الْمُتَدَوِّس۪ي Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve inna Allah azze ve celle le yudkhilu ala ehlil kubri min dua ehli dünya emsalel cibal. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahyai ilel envat ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülerin, ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum onların namına sadaka yapıvermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş, yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.

0: bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor, ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor, cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali boksör, boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış, Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir, ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Eya gıffar olan Mevla'yı biçim, esirge kullarını, etme mahzun, ricayı affın ettim eyleme, esirge kullarını, etme mahzun, koma ayakta kaldır müstemendi, ki sensin erham-ı eşfak efendi, sevindir lütfun ile dertmendi, esirge kullarını, etme mahzun. Nice bir hasret ile edelim ah, keremlerle atalar eyle Allah, açılsın bab-ı rahmet her sehergah, esirge kullarını, etme mahzun. Eğerçi medhinin kârı

hatadır. Veli senden inayet mültecadır. Sana layık olan çünkü atadır. Esirge kullarını etme mahzun.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise. Özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

0: Bir öğretmenin öğrencilerini eğitirken kullandığı çok farklı bir hikaye. Gerçek yaşanmış bir hikaye bu aynı zamanda. İşte burada hepimizin sıklıkla düştüğü o yanlış, ön yargıyla hareket etmenin ne kadar doğru olmadığını, aslında olayı idrak edebilmek için her şeyi detaylarıyla bilmemiz gerektiğini ve o ön yargının kötü düşüncelerinden sıyrılmamız gerektiği dersini o kadar güzel bize ifade ediyor ki. Buyurun efendim, birlikte hikayemizi dillendirelim. Bir öğretmen derslerinden birinde şu hikayeyi anlatır. Çocuklarım, seyir halinde bir gemi. Yolcular güverteye çıkmışlar, eğleniyorlardı. Ancak işler her zaman yolunda gitmez elbette. Gemi aniden bir kazaya uğradı ve denizin derinliklerine doğru batmaya başladı. Güvertedeki yolcuların arasında evli bir çift bulunuyordu. Korku içinde can havliyle kurtarma botuna doğru koştular. Ancak botta sadece bir kişilik yer kalmıştı. Adam o an karısını ardında bırakarak botun içine atladı. Kadın öylece güvertede yapayalnız kalmıştı. Gemi neredeyse batmak üzereydi ve deniz kadını kendine çekiyordu. Kadın bir yandan dalgalarla boğuşurken diğer yandan eşine sesini duyurmak istiyordu. Söylemek istedikleri vardı, bağırmaya çabalıyordu. Öğretmen bu noktada sustu, hikayeye devam etmedi ve sınıfa şu soruyu yöneltti. Sizce kadın ne söylemiş olabilir? Şimdi biz de içimizden bir düşünelim bakalım. Kadın o dakikada eşine ne söylemeye çabalıyordu? Herkes elbette kendince bir şeyler söyledi. Kadının söylemiş olabileceği cümleyle ilgili tahminler çoğunlukla şöyleydi. Belki birçoğumuzun içinden geçen cümleler. Senden nefret ediyorum. Ne kadar da körmüşüm, seni hiç tanımamışım. Beni burada ölüme terk ettin. Aldığı cevaplar öğretmeni memnun etmedi. Öğretmenin dikkatini bu süreç zarfında sessiz, sakin ve hiçbir yorum yapmayan bir öğrenci çekti. Ona doğru yöneldi, aklına gelen bir şey varsa söylemesini ve cevabını öğrenmek istediğini söyledi. Çocuk bir süre sessizlik içinde kaldı ve sonra dedi ki, "Öğretmenim, benim düşünceme göre kadın kocasına, çocuğumuza iyi bak, onu koru, kolla," diye bağırmıştır. Öğretmen hayret içerisinde kalmıştı. Merakla öğrencisine sordu. Sen bu hikayeyi daha önceden duymuş muydun, biliyor muydun? Çocuk olumsuz şekilde sağa sola doğru kafasını salladı ve şöyle dedi. Hayır öğretmenim, duymadım. Annem hasta olup bizi bu dünyada terk etmeden önce babama aynı bu sözcükleri söylemişti. Öğretmen hüzün dolu bir sesle dedi ki, evet evladım, senin cevabın doğru. Sonra hikayenin geri kalanını anlatmaya devam etti. Gemi giderek suların altında batıyor, denizin derinliklerine doğru çekiliyordu. Adama gelince evine sağ salim ulaşır ve tek başına kızını büyütür, yetiştirip eğitir. Ardından seneler geçer. Ve bir gün adam hayatı bitip ebedi mekanına gidince karısına ulaşır. Bir gün kızları babasının ardından kalan evrakları düzenlerken hatıra defterini bulur. Ve o zaman anlar ki bu yolculuğa çıkmadan önce annesi amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Dünya üzerine fazla zamanı kalmamıştı. Ve aslında o hassas anda babası kızlarını büyütebilmek için hayatta kalma umudu yakalamıştı. Ve o hatıra defterinde babasının yazdıklarını okumayı sürdürür. Şöyle yazmaktadır. Aslında o kadar can atıyordum ki okyanusun derinliğinde seninle birlikte olmak için. Buna rağmen kızımızın uğruna senin tek başına dalgalar arasında kaybolmana kahrolarak razı oldum. Hikaye böylece son bulur. Sınıf derin bir sessizlik içindedir. Öğretmen öğrencilerinin bu hikayenin içerdiği dersi almış olduklarını anlar. Tabii hepimiz farklı dersler çıkarmış olabiliriz ama ders bu dünyadaki hayır ve şerle, iyilik ve kötülükle ilgili. Her işin, her olayın, her durumun ötesinde, her bağırışın, her sözün ardında bazen öyle karmaşık durumlar mevcuttur ki onların idrak edilmesi cidden çok zordur. Bu nedenledir ki asla yüzeysel düşünmeyelim, anlamadan, idrak etmeden hiç kimseyi yargılamaya kalkmayalım. Mesela kıymetli dinleyiciler, hesap ödeme konusunda hevesli olanlar cepleri parayla dolu olduğu için değil, dostluk ve arkadaşlığa paradan daha çok değer verdikleri için. Ya da çalışma hayatında her işi yapmak için istekli olanlar ahmak oldukları için değil, sorumluluklarını iyi bildikleri için. Her kavga ve tartışmadan sonra ağızlarını özür dilemek için açanlar suçlu oldukları için değil, sizi gerçek dostu olarak gördükleri ve size kıymet verdikleri için. Size mesaj gönderenler yapacak başka işleri olmadığından değil, sizin sevginizi kendi canlarında ve yüreklerinde taşıdıkları için yaparlar. Gün gelecek, Allah gecinden versin ama hepimiz birbirimizden ayrılacağız. Buna iman ettik. Sohbetlerimizi, anılarımızı, paylaşımlarımızı yürekten özleyeceğiz. Günler, aylar, seneler birbiri ardına o kadar büyük bir hızla geçiyor ki adeta zamanı yakalayamıyoruz. Sanki gözümüzü açıyoruz, senenin başı Ocak ve birkaç ay sonra, 12 ay değil birkaç ay sonra bir bakıyoruz, Aralık, yılın sonu. Ve gün geliyor, geridekilerle hiçbir bağlantımız kalmayacak. Ve belki bir gün çocuklarımız bizim fotoğraflarımızı görüp soracaklar. Kim bunlar? Biz gözlerimizde saklı gözyaşlarımızla, acı bir tebessümle, onları kalbimizin en derinlerinde hissederek diyeceğiz ki, onlar hayatımın en güzel günlerini birlikte geçirmiş olduğum insanlar.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.
2: Gözlerimizi kapattığımız zaman dünya karanlık bir yer haline gelir. Etrafımızdaki hiçbir şeyi göremeyiz. Oysa biz görmüyoruz diye etrafımızdaki şeyler yok olmuş değildir. Hepsi yerli yerinde duruyor ve kainatta her şey aynı anda hem var oluyor hem de varlığını sürdürüyor. Göklere baktığımızda görürüz ki içinde yaşadığımız gezegenden çok daha büyük kütlelere sahip olan gök cisimleri birbirine çarpmadan beraberce ve büyük bir hızla intizamlı bir şekilde yer almaktadır. Güneş, ay, bitkiler, hayvanlar, dağlar, bulutlar, yağmur damlaları, hülasa tüm yaratılmışlar, kainatta kendilerine verilmiş olan vazifeyi layıkıyla yapmakta ve yaratılış gayesine uygun hareket etmektedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de varlıkların yaratılış gayesini şöyle bildirmektedir.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde zinet süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik.
2: Kainatta var olan her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. Tüm varlıkların yaratılış amacı ise insana hizmettir. Mahlukatın hizmetine verildiği akıl, kalp ve irade sahibi insanın varoluş gayesi de Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır.
1: O ölümü ve hayatı amel ve davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O mutlak galip, çok bağışlayandır.
2: Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, ayet-i kerimenin ışığında yaratılış gayemizi şu cümlelerle özetlemektedir.
3: Elhamdülillah Müslümanız. Gayemizin kaynağı imanımızdır. Biliyoruz ki dünya bizim asıl yurdumuz değil, muvakkat bir imtihan yeri. Ömrümüzün rüzgar gibi süratle geçip gittiğini gördükçe, ahiretimiz için halisane ve yoğun salih ameller işlemek gerektiğini daha kuvvetli hissediyoruz. Fırsat kaçmadan insanlık için faydalı işler yapmalı, dinimize ve din kardeşlerimize bütün imkanlarımızı kullanarak hizmet etmeliyiz.
2: Görüldüğü üzere sayısız nimetin verildiği insanoğlu yeryüzünde başıboş ve amaçsız bir şekilde bırakılmamış, bilakis yeryüzü hayatı onun için bir imtihan yurdu kılınmış ve diğer birçok mahlukatın aksine insanoğlu mükellef, sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde insanın yaratılış serüvenini ümmetine şöyle anlatmaktadır. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilir. Doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu anlattı. Sizden her birinizin hilkati, annesinin karnında 40 gün süreyle nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka, sülük gibi yapışan ve kan emen bir kan pıhtısı olur. Sonra bunun kadar bir süre mudga, bir çiğnemlik et olur. Sonra ona melek gönderilir. Melek ona ruh üfler ve şu 4 hususu yazmakla emrolunur. Rızkını, ecelini, amelini, bedbaht mı, mutlu mu olacağını. Buhari. Hadis-i şerifte yaratılış serüveni anlatılan insana Allah-u Teala'nın emirleri ve yasakları amaç ve hedef vermekte, bunun aksine emir ve yasaklardan bağımsız olarak yaşayan insansa yaratılış gayesinden uzaklaşarak başıboş ve amaçsız bir kişi haline gelmektedir. İnsanoğluna düşen görevi Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi ne güzel dile getirmiştir.
3: İnsanın hedefi, yaratılış gayesini sezip, görevini idrake başlaması, sorumluluğunu hissetmesi, aziz ve celil Rabbimiz olan Allah'a mahbub ve makbul kul olmaya yönelmesi. Numune-i imtisalimiz, rehberimiz, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, has halis ümmet olmaya çalışmasıdır.
2: İnsanın bu dünyada var olma gayesinin ilk basamağı, her şeyi yaratan Allah'ın kudretine teslim olarak ona varan yollar aramasıdır. Bu da ancak Allah'a ve Resulüne itaat etmekten geçer. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bu hakikate dikkat çekmekte ve kullarına şöyle seslenmektedir.
1: Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, Ya Rab! Biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp, bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birini mi yaratacaksın dediler. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Biz onlara, hepiniz, Adem, zevcesi ve şeytan, oradan, cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de, kim hidayetime, rehberime tabi olursa, artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır, dedik.

0: İşte yaratılışın asıl gayesi budur. İnsan, dünyevi zevkler için değil, sadece ama sadece Allah'a itaat edip, onu ibadette tevhid etmek için yaratılmıştır. Tüm kitaplar bunun için indirilmiş, Adem aleyhisselamdan beri tüm peygamberler de bu amaç için gönderilmiştir. İnsanlık tarihi, varoluş amacından uzaklaşmış, yanlış yönlere, yollara sapmış ve neticesinde hüsrana uğramış insanlarla da doludur. İnsanlığın ebedi hüsrana uğramaması içinse tek kurtuluş yolu, tevhidi hayatlarının merkezine almaları ve bu doğrultuda yaşamalarıdır. Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamanın ibadet olduğunu bize şöyle hatırlatıyor.
1: İbadet deyince bizim hatırımıza hemen namaz geliyor. Ramazan günü orucu geliyor. Hac etmek geliyor. Halbuki bu ayeti kerimede de yaratılışın gayesi ancak ibadettir diye anlatılıyor, bildiriliyor. Peki biz hep namazla, oruçla bu ibadet diye düşündüğümüz zaman hatırımıza ilk gelen şeylerle mi meşgul olacağız? Hayır. İbadetin manası bizim Türkçe'de düşündüğümüzden, hemen aklımıza ilk gelen şekillerden çok daha geniştir. İbadet, Allah Teala Hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamak demektir. Hayatın her anı Allah'a itaatle geçiyorsa ibadettir. Allah'a bağlı olarak geçiyorsa, Allah'ı hatırlayarak, Allah'ın rızasını kazanmak yolunda hareket ederek geçiyorsa bu ibadettir. Ve eğer Allah'a itaat etmeden, asi olarak, sözünü dinlemeden geçiyorsa bu da ibadet etmemektir. O bakımdan ibadeti Allah'ı bilerek, Allah'ı severek, Allah'ın rızasını düşünerek yaptığımız her hareket olarak tarif edebiliriz. O halde insanın yemesi, içmesi, hatta uyuması, uyanması dahi niyetine göre ibadet sevabı kazanmaya sebep olabilir. Dükkanında çalışması dahi ibadet sevabı kazanmasına sebep olabilir.

Demek ki biz yeryüzüne Allah'a itaat etmek ve bu imtihan olan hayatımızı Allah'ın rızasına uygun geçirmek üzere denenmek için indirilmiş varlıklarız. İbadeti güzel yapmak için, hayatı Allah'ın rızasına uygun geçirmek için de hemen görülüyor ki bilgi lazım. İnsan ne yaparsa Allah'ın rızasına uygun olur. Ne yaparsa Allah'ın rızasına aykırı olur. Nasıl hareket ederse Allah sever. Nasıl hareket ederse Allah'ın gazabına uğrayabilir. Bunları bilmesi lazım.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

bir müjdeli haber size. İnsan bir yol güzergahında efendim ağaç dallarından dört direk, üstüne ağaç dallarından bir çatı, efendim kapalı bir yer yapsa, burası namazgahtır diye efendim bir namazgah yapsa, o namazgah da yol güzergahındaki bu basit yapı da yine mescit hükmündedir. Yani illa böyle şehrin içinde pahalı bir arsanın üzerinde efendim uzun masraflarla yapılma mecburiyeti yok. Caminin illa kubbeli olması mecburiyeti de yok. Toprak damlı da olabilir. Efendim dallarla gölgelendirilmiş de olabilir. Çatıda olabilir. Mühim olan içi. Yani illa üstünün kubbe olması mecburiyeti yoktur. Peygamber Efendimiz'in zamanında zaten cami kubbeli değildi. Kubbe zor bir yapıdır ama dayanıklıdır, asırlara dayanır. Onun için yani para çoğalınca kubbeli yapmaya geçmişler. Daha önce ağaçları uzatıyorlarmış, üstüne dalları koyuyorlarmış, kereseyi efendim kapatıyorlarmış, dal tarzında düz oluyormuş. Sonradan padişahlar, hükümdarlar, ganimetler, paralar çok olunca bunu yaptık madem kubbeli yapalım da böyle yağmurdan, çamurdan, kardan efendim akmasın, kokmasın, asırlarca devam etsin diye kubbeli yapmışlar o devirde. Şimdi böyle bir şeye mecburiyet yoktur yani. Ben inşallah bir cami yaparsam özellikle kubbesiz yapacağım. Kubbesiz de cami olduğunu millet bilsin diye. Sade yapacağım. Süslü olma mecburiyeti yoktur. İlle duvarlarında nakış olma mecburiyeti yoktur. Tavandan efendim duvarlara kadar, kubbeye kadar yazılar, şeyler bir yer masraf. Böyle bir şeye lüzum yok. Dört duvar olsun efendim, temiz park olsun, tamam o mescittir. Akra.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında iş

0: İnancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Zübde-i alemdir insan. Bu kainatın özetidir, hülasasıdır. En kıymetli mahluktur insan. İnsana izzet ve hürmet her şeyden fazla geliyor. Hatta yine hadis-i şeriflerde geçiyor. Kabe gibidir insanın gönlü. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin marifetullah dediğimiz ilahi bilgi, Allah'ı bilme, tanıma orada karar kılıyor. Allah'ı bilen bir insanın gönlü Kabe'den daha şerefli oluyor. Onu kırmamak lazım. İzzet etmek lazım. Yardım etmek lazım. Yardımcı olmak lazım. Dünyanın neresinde olursa olsun. Efendim sınırım burası, tamam, öbür tarafındakiler kahrolsun, mahvolsun. Olmaz. O da Allah'ın kuludur. Yazıktır. Merhametli olalım. Allah'ın rahmetine ermenin yolu mahlukatına merhametli olmaktır. İnşallah bundan sonra hepimiz her çeşit efendim merhametin her türüne sahip olarak bu hususta gayretli olalım. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri merhameti tavsiye ediyor.
1: Dostça bir tavsiye. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlere iki hanım sahabeden ve bir de tabiinlerden Muhammed İbni Şirin Hazretlerinden söz edeceğiz. İlk olarak Hatem Ettai'nin kızı Seffane binti Hatem Ettai radıyallahu anha ile başlıyoruz.

0: Bu cömertleri tarif için Hatem'den daha cömert denilen Hatem et-Tayi'ydi. Erkek kardeşi Adi İbni Hatem ise kavmi arasında ganimetin dörtte biriyle geçinip gidiyordu. O Resulullah'ın ashabının geldiğini haber alınca dindaşlarına katılmak için Şam'a kaçmıştı. Hazreti Ali radıyallahu anh Tay kabilesine baskın yaptı ve onlara La ilahe illallah deyin, canınızı ve malınızı kurtarın dedi. Kadınlar Seffane binti Hatem'e, onlar kadınları dağıtıyorlar dediler. Seffane binti Hatem, nasıl dedi. Onlar beni esir olarak mı götürecekler? Eğer bunu yaparlarsa kendimi öldürürüm dedi. Kadınlardan biri ona, kim İslam'a girerse esir olarak alınmaz. Ali İbni Ebi Talib'in, La ilahe illallah deyin canınızı ve malınızı kurtarın dediğini duymadın mı? İslam kadına değer vermiştir dedi. Resulullah'ın atlıları, Hazreti Ali'nin esirleri arasında Hatim'in kızıyla karşılaştılar. Onu Resulullah'a getirdiler. O mescidin yanında hazırlanmış olan esir toplama yerine konulmuştu. Peygamber ona uğradı. O kalkıp Resulullah'ın yanına geldi. Güzel konuşan bir kadındı. Şöyle dedi. Ya Resulallah, baba öldü. Elçi de ortadan kayboldu. Resulullah sordu. Senin elçin kimdir? Seffane binti Hatem et-Tayi, Adi İbni Hatem dedi. Resulullah, Allah ve Resulünden kaçan mı dedi. Peygamber ayrıldı ve üç defa daha uğradı. Bir adam Resulullah'ın arkasından ona işaret etti. Kalk onunla konuş dedi. Seffane binti Hatem, Ya Resulallah, baba öldü, elçi de ortadan kayboldu. Allah'ın sana lütfettiği gibi sen de bana lütufta bulun dedi. Resulullah, tamam, yalnız gitmekte acele etme. Kavminden güvendiğin birisi memleketine gideceğinde bana haber ver dedi. Seffane, Resulullah'ın arkasında yürüyen ve kendisine onunla konuşmasını işaret edenin kim olduğunu sorduğunda, onun Ali İbni Ebi Talip olduğu söylendi. Bir süre sonra Beli veya Kuzza'dan içlerinde güvenilir ve Seffane'yi götürecek birinin bulunduğu bir kafile geldi. O, ya Resulallah, kavmimden içlerinde kendisine güvendiğim ve beni götürecek birinin bulunduğu bazı insanlar geldiler dedi. Resulullah onu serbest bırakıp bol bağışta bulundu. Ona giyecek ve yiyecek verdi. Bir deveye bindirdi. Seffane binti Hatim et-Tayi kafile ile birlikte yola çıktı. Nihayet Şam'a vardı. Adi İbni Hatem ailesiyle birlikte otururken onlara doğru gelmekte olan devedeki kadını görünce ''Hatem'in kızı mı?'' dedi. Seffane binti Hatem et-Tayi ''Akrabasını unutan zalim'' dedi. Adi İbni Hatem ''Kardeşim, hayırdan başka bir şey söyleme. Vallahi benim bahanem var. Fakat söylediğini yaptım'' dedi. Daha sonra sormaya başladım. ''Bu adamın Resulullah'ın durumu hakkındaki görüşün nedir?'' Seffane binti Hatem et-Tayi ''Vallahi benim görüşüm çabuk ona katılmamızdır. Eğer o adam bir peygamberse ona önce giden için fazilet vardır. Eğer o bir hükümdarsa daima Yemen'in seçkin insanları arasında oluruz. Artık karar sana ait'' dedi ve devam etti. ''Sen babanın yaptığı gibi bir hareket yaptın. İster gönüllü olarak ister korkarak hemen işe koyul'' dedi. Adi İbni Hatem ''Umarım Allah benim elimi onun elinin içinde kılar'' dedi. Adi İbni Hatem yola çıktı. Resulullah'ın huzuruna geldi ve Müslüman oldu. Adi İbni Hatem daima dinine bağlı kaldı. O, Halid İbnül Velid'le birlikte mürtetlerle savaşmaya çıkmıştı.
1: Onlar yıldızlar gibidir.
0: Kıymetli dinleyenler, Rukayka binti Vehb'i konu alıyoruz şimdi de programımızda. Ebu Talip vefat edince Kureyşliler, peygambere amcası Ebu Talip'in sağlığında yapamadıkları eziyet ve hakaretleri yaptılar. Resulullah Sakif'ten yardım istemek üzere çıktı. Onların Allah'ın katından getirdiklerini kabul edeceklerini zannetti. Resulullah Taif'e varınca Sakif'in ileri gelenlerinden ve eşrafından olan üç kardeşe gitti. Bunlar Amr İbni Umeyr İbni Avf'ın oğulları Abdüyaleyl, Mesud ve Hubeyb'ti. Bunların birisinde Cuma oğullarından Kureyşli bir kadın vardı. Resulullah onların yanına varıp oturdu. Onları Allah'a davet etti. Onlara İslam'a yardımcı olmalarını, kendisine karşı çıkan kavmine karşı birlikte hareket etmelerini söyledi. Mesud İbni Amr İbni Umeyr,

0: Allah senden başka gönderecek birisini bulamadı mı dedi. Abdülyâleyl ise madem seni Allah gönderdiyse Kâbe'nin örtüsünü yırt bakalım dedi. Hubeyb de şöyle dedi. Vallahi eğer sen dediğin gibi bir peygambersen seninle asla konuşmayacağım. Sen sana cevap vermekten daha tehlikelisin. Eğer sen Allah hakkında yalan söylüyorsan benim seninle konuşmamam gerekir. Resulullah kavminin Taif'e geldiğini öğrenmemelerini istedi. Çünkü bu yüzden ona eziyet ederlerdi. Sakif'in eşrafına ne yaparsanız yapın bunu gizleyin dedi. Onlar isteğini yerine getirmediler. Taif'in serseri ve kölelerini ona hakaret etmeleri için harekete geçirdiler. Bütün halk başına üşüştü. Geçeceği yolun iki tarafına sıralanarak oturdular. Resulullah önlerinden geçerken ayaklarına taş atıp kanattılar. Ayakları kanlı bir halde onlardan kurtulup Sakifli Rukayka'nın yanına girdi. Rukayka ona içecek bir şeyler ikram etti. Resulullah da ona Rukayka, onların putlarına tapma ve o putun yanında ibadet yapma dedi. Sakifli Rukayka o zaman beni öldürürler diye cevap verdi. Peygamber şöyle dedi. İbadet yaptığında ona sırtını dön. Resulullah onun yanından çıktı ve Mekke'ye döndü. Allah Mekke'nin fethini nasip edip Müslüman olmak ve Resulullah'a biat etmek üzere her taraftan heyetler geldiğinde ve Sakif de Müslüman olduğunda Sakifli Rukayka'nın iki oğlu Sakif heyetiyle birlikte Resulullah'a geldiğinde onlara "Anneniz Sakifli Rukayka ne yaptı?" diye sordu. Onlar bıraktığın hal üzere vefat etti dediler. Resulullah "Anneniz Müslüman olmuştu." buyurdu. Allah rahmetiyle muamele etsin.
1: Onlar yıldızlar gibidir.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Hazreti Ali'nin hilafetinde dünyaya gelen bir tabiinden söz edeceğiz sizlere. Efendim Muhammed İbni Şirin, müminlerin emiri Osman İbni Affan'ın hilafetinin bitmesinden 2 sene önce doğmuştu. Köşelerinin her yerinden takva ve dindarlık kokusu yayılan bir evde terbiye edilmişti. Akıllı çocuk ergenlik çağına yaklaşınca Resulullah'ın mescidinin Zeyd İbni Sabit, Enes İbni Malik, İmran İbnül Kusayn, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zübeyir ve Ebu Hureyre gibi hayatta kalan sahabeler ve büyük tabirlerle dolu olduğunu görür. Susuz kimsenin pınara atıldığı gibi onlara atılır. Onlardan Allah'ın kitabı konusundaki ilimlerini, Allah'ın dini konusundaki anlayışlarını, kafasını hikmet ve ilimle, ruhunu doğruluk ve hidayetle dolduran Resulullah'ın hadislerini almıştır. Daha sonra bu aile biricik oğullarıyla birlikte Basra'ya gider. Muhammed İbni Şirin, Basra'daki yeni hayatında birbirine paralel 2 yola girdi. Gününün yarısını ilim ve ibadete, diğer yarısını da kazanmaya ve ticarete ayırmıştı. Sabah olup dünya Rabbinin ışığıyla parlayınca, öğretmek ve öğrenmek üzere Basra Camii'ne, gün yükselince de alışveriş yapmak üzere çarşıya giderdi. Gece olup karanlık çökünce evinin mihrabına durur, Kur'an cüzlerinin üzerine eğilir, Rahman'ın korkusundan gözünün ve kalbinin yaşlarıyla ağlardı. Ailesi ve yakın komşuları ağlamasını duyduklarında ona acırlardı. Alışveriş için gündüz çarşıda dolaşırken halka daima ahireti hatırlatır, onlara dünyayı tarif ederdi. Onlara etkili ve güzel sözler söyler ve Allah'a yaklaştıracak şeyleri gösterir, aralarında çıkan anlaşmazlıkları çözerdi. Zaman zaman onlara heybet ve vakarından hiçbir şey kaybetmeksizin, perişan gönüllerinden kaderi silen tatlı sözler söylerdi. Aziz ve celil olan Allah, ona hidayet ve iyi hal vermiş, ona kabul edilirlik ve teselli olmayı lütfetmişti. Dalgın ve gafil bir halde olan halk çarşıda onu gördüklerinde, dalgınlıklarından uyanırlar, aziz ve celil olan Allah'ı hatırlarlar, kelime-i tevhid ve tekbir getirirlerdi. Günlük hayatı insanlar için en iyi yol göstericiydi. Ticaret yaparken 2 durumla karşılaşsa, dünyasına dokunan bir zarar olsa bile dini için sağlam olanı alırdı. Dinin sırlarını anlamadaki titizliği, helal ve helal olmayan şeylere bakmadaki doğruluğu, onu zaman zaman insanlara garip gelen bazı davranışlara sevk ederdi. Bunlardan birisi şöyledir. Bir adam yalan olarak onda 2 dirheminin olduğunu iddia etti. O da o adama 2 dirhemi vermeyi kabul etmedi. Adam ona "Yemin eder misin?" dedi. Halbuki adam iki dirhem yüzünden onun

yemin etmeyeceğini zannediyordu. İbn-i Şirin evet dedi ve yemin etti. Halk ona şöyle dedi. İbn-i Şirin, iki dirhem yüzünden mi yemin ediyorsun? Halbuki dün senden başka kimsenin şüphelenmediği bir konuda şüphe duyup 40.000 dirhemi bırakan kişisin sen. O da evet yemin ediyorum. Çünkü haram olduğunu bile bile ona haram yedirmek istemiyorum. Muhammed İbn-i Şirin 77 yaşına kadar yaşamıştır. Ölüm gelince onu dünya yükü hafif, ölümden sonrasına ait azığı çok olarak buldu. Allah şefaatlerine mazhar kılsın efendim. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, esen kalın.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-Beyhaki rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki, kardeşlerin büyük olanının küçük olanı üzerine hakkı, babanın çocuğu üzerine hakkı gibidir, diyor Peygamber Efendimiz. Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı neye benzer? Babanın evladı üzerindeki hakkına benzer. O zaman ne olacak? Küçük kardeş babasını sayar gibi büyük kardeşini, ağabeyini sayacak. Şu ağabey kelimesinin bile kibarlığına bakın. Ağabey sözü. Başka dillerde yok. İngilizce'de büyük kardeş, küçük kardeş farkı yoktur. Brother der İngilizce, o kadar. İster büyük olsun, ister küçük olsun. Türkçedeki ağabey sözündeki İslami kokunun, zarafetin efendim şeyine bakın, manzaranın güzelliğine bakın. Ağabey. Kendisinden biraz büyük olan kimseye tabirine, hitap ediş şekline bak. Ağabey. Ağa, kıymetli bir sıfat. Bey, onun gibi kıymetli bir sıfat. Bir tanesi yetmiyor. Efendim, ağabey diyor. İkisini birden kullanıyor. İslam'ın güzelliği bu. Başka dillerde yok. İngilizce'de yok. Almanca'da yok. Big brother diyebilir İngilizce'de ancak. He is my big brother diyebilir. Bu benim işte büyük kardeşimdir diyebilir belki. Ama yok, böyle ağabey sözü yok. Kardeş, yani büyük olsun küçük olsun aldırmıyor yani büyüklüğüne küçüklüğüne. İslam büyük ağabeye, büyük o kardeşe ne veriyor? Babanın selahiyeti gibi selahiyet ve hak veriyor. Ne kadar güzel. O zaman şey yapar. Ağabey der, sözünü dinler, nasihatini dinler. Ötekisi de baba gibi ona şefkat gösterir, fedakarlık yapar. Aralarında çekişme olmaz, kavga olmaz, gürültü olmaz. Olmazdı, olmuyordu. Efendim, muhabbetle nice bereketlere nail oluyorlardı. Tabii bu gittikten sonra şimdi o ona hitap ediyor ismiyle. Efendim, o ona ismiyle hitap ediyor. O onu dövüyor, o onu sövüyor. Efendim, söverek kendi anaları babalarını sövüyorlar birbirlerini. Kavga ediyorlar, patat kültür efendim şey yapıyorlar. İslam gitti mi durumun ne kadar feci olduğunu görüyoruz.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

kapladı aşıkların kalbin keder. El Gıyas, ey aşkı Mevla El Gıyas, her kaçan sen gelsen oldurmaz. El Gıyas, ey aşkı Mevla El Gıyas. Firkatin bariyesinde bendeler, teşneleptir şerbeti vaslın diler, ab-ı lütfun olmaz iseni derler. El Gıyas, ey aşkı Mevla El Gıyas. Çünkü olmuş keyfimiz aşkı huda, hasıl olmaz bize onsuz bir safa, keyfimiz geçtikçe lütfet bir gıda. El Gıyas, ey aşkı Mevla El Gıyas. Halk olunmaktan bu dünyayı deni, maksadı aksa seni bulduk seni. Hop bu dünya almadan dil tahtını. El Gıyas, ey aşkı Mevla El Gıyas. Düşmesin dünya metanı heves, almasın vahdet yolunu haruhas. Nuriye irgür medet ahir nefes. El Gıyas, ey aşkı Mevla.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kendi içimizdeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz. Ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak, buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimize bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek birikerek artarak artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı.

0: değerli hissetme ihtiyacı, görünme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal. Hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek belki. Biz ilk yapmamız gereken de ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Bu istek ve ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki, ikisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum. Desek de bunu tekrar tekrar sorup şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz. Ve şunu fark ediyoruz. Ya aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır, benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak. İstek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Oysa tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 24.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen o doğruyu, Kur'an'ı yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde barınacak yer mi yok? Allah'tan doğruyu getiren peygamber ve onu gereğiyle tasdik eden müminler var ya, işte onlar takvaya eren, Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayanların ta kendileridir. Rablerinin katında ne dilerlerse onlarındır. İşte bu, iyi davrananların, iyilik edenlerin mükafatıdır. Çünkü Allah, onların geçmişte yapmış olduklarının en kötüsünü bile örtecek ve kendilerine mükafatlarını, yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. Allah, kuluna kafi değil mi? Resulüm, seni ondan başkalarıyla, putlarıyla, tapındıklarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi böyle sapıklığında bırakırsa, artık onu doğru yola getiren yoktur. Allah, kimi de

doğru yola iletirse artık onu hiçbir saptıracak yoktur. Allah mutlak galip ve düşmanlarından intikam alıcı değil midir? Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah diyecekler. De ki, öyleyse bana söyleyin, Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, sizin Allah'ı bırakıp yalvardıklarınız, başına toplanıp sığındıklarınız, onun bu zararını benden giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet, bir iyilik dilese, onlar onun rahmetini alıkoyabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz hal üzere olduğunuz küfür ve düşmanlıkta çalışın. Şüphesiz ben de bildiğim hak yolda çalışmaktayım. Kendisini rezil edecek bir azap kime gelecek ve kimin üzerine daimi bir azap inecek, yakında bunu bileceksiniz. Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Sen onların üzerine bir vekil değilsin. Allah ölecek insanların ruhlarını ölümü sırasında alır, ölmeyenin de uykusunda alır. Sonra hakkında ölümü hükmettiğini tutar, diğerini muayyen bir vakte, eceline kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olamaz ve düşünemezlerse de mi şefaat edecekler? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Ancak onun izin verdiği şefaat edebilir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız onundur. Nihayet hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Allah hükmünde, hakimiyetinde, zatında, sıfatlarında eşsiz ve bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanlar içlerinde tiksinti duyarlar, canları sıkılır. Fakat ondan başkaları Allah ile ilgisi olmayan sevdikleri anıldığı zaman hemen neşelenirler. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'ım, kullarının üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde yalnız sen hüküm verirsin. Eğer yeryüzündeki bütün şeyler ve onunla birlikte bir misli daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde kötü azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirlerdi. Artık onlar için o gün hiç hesaba katmadıkları şeyler bile Allah tarafından ortaya çıkarılır. Kazandıkları kötülükler o gün ortaya çıkmış ve alay ede geldikleri azap da kendilerini çepeçevre sarmış olacaktır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet, bolluk ve mevki lütfettiğimiz zaman bu bana ancak bilgimden dolayı verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de gerçekten bunu söylemişlerdi. Ne var ki kazandıkları şeyler kendilerine hiç fayda vermedi. Nihayet kazandıkları kötülükler kendi başlarına geçti. Bunlardan zulmedenlerin yaptıkları fenalıkların cezası da başlarına gelecektir. Onlar bunun önüne geçip kurtulacak değillerdir. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey nefislerine karşı günah işleyip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, şirk koşan ve inkar edenler dışında dilediği kimseler için bütün günahları bağışlar.

Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bundan böyle size azap gelmeden önce Rabbinize dönüp tevbe edin ve ona gönülden teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Siz farkında bile değilken ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen o en güzele, Kur'an'a uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an ve müminlerle hakikaten alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut eğer Allah bana hidayet etseydi elbette ben günahlardan sakınanlardan olurdum diyecek. Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel hareket eden müminlerden olsaydım diyecektir. O gün Allah şöyle buyurur: Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, iman etmedin, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun. Allah'a karşı yalan uyduranları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde görürsün. Allah'a karşı kibirlenenler için cehennemde yer mi yok? Allah kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtarır. Artık onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları, tasarruf ve idaresi O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, ey Allah bilgisinden yoksun cahiller! Bana Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Resulüm, andolsun ki sana ve senden öncekilere vahyolundu ki, eğer sen bile putlardan birine değer vermek, saygı göstermekle bana eş koşarsan, celalim hakkı için amelin boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, sen ancak Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen O'nun tasarrufundadır. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Kıyamet kopunca ilk sura üflenecek, artık Allah'ın dilediği meleklerinden başka göklerde olan ve yerde olanların hepsi düşüp ölecektir. Sonra ona bir daha üflenecek, onlar hemen dirilip ayakta bakınıp duracaklar. Yer Rabbinin nuruyla parlayacak, kitap amel defteri ortaya konulacak, peygamberler ve şahitler getirilecek, onlar haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hükmedilecektir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. O Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açılacak ve bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugününüze kavuşmanız hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi diyecekler. Onlar da evet geldi diyecekler. Fakat artık azap sözü kafirler üzerine gerçekleşecektir. Onlara girin içinde temelli kalacağınız cehennemin kapılarından. İşte Allah'a imana ve teslimiyete karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür denilir. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi
dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler. Melekleri görürsün ki arşın etrafını kuşatmış olarak Rablerini hamd ile tesbih ederler. O gün o cennet ve cehennemlik olanlar arasında hak ile hükmedilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiş olacaktır. Mü'min Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 85 ayettir. 56 ila 57. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 28. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Bir diğer adı da Gafir'dir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan, hem de lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında küfre sapan, nankörlük edenlerden başkası mücadele etmez. Resulüm, şimdi onların şehirlerde rahatça gezip dolaşması seni aldatmasın. Zamanı gelince onların cezaları ihmal edilmez. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini yalanladı. Her ümmet peygamberlerini yakalayıp öldürmeye kastetti. Hakkı giderip yerine batılı koymak için mücadele edip durdular. Ben de onları azabımla tutup alıverdim. İşte bak benim azabım nasıl oldu. Böylece inkar edenlere karşı Rabbinin kesinlikle onlar ateş ehlidir şeklindeki sözü gerçekleşti. Arşı taşıyanlar ve onun etrafındaki tavaf eden melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını da şöylece isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olan, emrine uygun yaşayanları, kendilerine söz verdiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi sadece sensin. Onları kötülüklerden koru. Sen kimi bu dünyada kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ona rahmet etmişsindir. Bu da en büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Kafir olanlara şöyle seslenilir. Allah'ın size olan gazabı artık bugün kendi kendinize olan kızgınlığınızdan daha şiddetlidir. Çünkü siz dünyada imana çağrılıyordunuz da inkar ediyordunuz. Onlar da, ey Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. İşte günahlarımızı da itiraf ettik. Acaba bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır? Derler. Onlara denilir ki, bu azap şundandır. Bir olan Allah'a iman ve itaate çağrıldığınız zaman küfrettiniz. İnkara ya da nankörlüğe saptınız. Ona ortak koşulunca, onun yetkisi başkalarına verilince ona inandınız. Artık hüküm o çok yüce, çok büyük olan Allah'a aittir. O Allah, size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de dini yalnız Allah'a has kılarak ona dua ve ibadet edin. O dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, o kavuşma gününün dehşetine karşı insanları uyarmak için emriyle ruhu, vahyi ve nübüvveti kullarından dilediğine indirir.
O gün onlar

kabirlerinden ortaya çıkarlar. Onların yaptıklarından hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O kıyamet günü bütün varlıklar helak olunca Allah buyurur ki, bugün mülk, hükümranlık kimindir? Yine kendisi cevap verir. Tek ve kahhar olan, gücü her şeye yeten Allah'ındır. Bugün ahirette herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün kimseye karşı hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Resulüm, onları yaklaşan kıyamet günü için uyar. O zaman yürekleri korkudan adeta gırtlaklarına dayanır, yutkunup dururlar. Zalimlere ne bir yakın akraba ve dost, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. Allah, gözlerin hain bakışını da, göğüslerin gizlediği şeyleri de bilir. Allah, adaletle hükmeder. Ondan başka yalvarıp taptıklarıysa, hiçbir şeye hükmedemez. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, görendir. Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur? Onlar, kendilerinden hem kuvvet hem de yeryüzündeki eserler yönünden daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları yüzünden kıskıvrak yakalayıverdi. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. Bu dünya azabının sebebi şudur. Onlara peygamberleri, açık deliller, mucizeler ve dini, içtimai hükümler getirdi. Onlar da inkar ettiler. Bu yüzden Allah kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Çünkü onun kudreti sonsuzdur. Azabı pek şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun'a, Vezir-i Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar, bu bir sihirbazdır, yalancının tekidir dediler. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince de onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum dedi. Musa, şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün bu yerde, Mısır'da, İsrail oğullarına galip kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa, ondan bizi kim kurtarır? Buna karşı Firavun, size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu, Hazreti Musa'nın öldürülmesi işini gösteriyorum dedi. İnanan o kimse, ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum dedi. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim! Cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdat isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızda

dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapıklığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra asla bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirine dedi ki, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum. İşte böylece Firavun'un kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, bu dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu, Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatı verdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki, onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir. O vakit ateşin içinde inkarcı önderlerle onlara uyan takım birbiriyle tartışacaklar. Güçsüzler takımı dünyada büyüklük taslayan, Allah'a teslimiyeti küçümseyen önderlere, doğrusu biz hak dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz bir parçacık olsun bizi ateşten kurtarabilir misiniz derler. Büyüklük taslayan, güç ve yetki sahibi olanlar da, biz hepimiz onun içindeyiz. Biz kendimizi de kurtaramadık. Şüphesiz Allah kullar arasında kat'i hükmü verdi diyecekler. O ateşte olanlar bu kez de cehennemin bekçilerine, ne olur Rabbinize yalvarın da hiç olmazsa bir gün olsun bizim azabımızı hafifletsin derler. Bekçiler onlara, size açık deliller, mucizelerle peygamberleriniz gelmemiş miydi derler. Evet geldi diye cevap verirler. Bekçiler de, o halde kendiniz Allah'a yalvarın.

derler. Oysa kafirlerin yalvarması artık tamamen boşunadır. Şüphesiz biz, peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik için kalkıp dikileceği günde elbette yardım edeceğiz. O gün zalimlere özür dilemeleri, mazeretleri fayda vermeyeceğinden izin de verilmeyecektir. Onlar için sadece lanet ve en kötü yurt cehennem vardır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri ve Tevrat'ı verdik ve İsrail oğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık. O halde Resulüm, sen sabret. Çünkü Allah'ın zafer vaadi gerçektir. Küçük kusurlardan ibaret olan günahına istiğfar et ve akşam sabah devamlı Rabbini hamd ile tesbih et. Kendilerine Allah'tan gelmiş bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden ve beğenmeyip içlerine sindiremeyenler var ya, bu onların içlerindeki asla ulaşamayacakları bir büyüklük hevesinden başka bir şey değildir. Hemen sen onların şerrine karşı Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bu kadarını bilmezler. Körle gören, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan aynı olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz? Hiç şüphesiz kıyamet saati kesinlikle gelecektir. Onda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, isteyin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadet, kulluk etmeye karşı kibirlenip buna tenezzül etmeyenler aşağılıklar olarak cehenneme gireceklerdir. Allah size dinlenmeniz için geceyi, çalışmanız için de aydınlık olarak gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Buna rağmen insanların çoğu şükretmezler. İşte sizin Rabbiniz her şeyi yaratan Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl olup da onu bir olarak tanımaktan döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini kasten inkar etmekte olanlar inatla böyle çevrilirler. Yeryüzünü sizin için durulacak bir karargah, göğü de üstünüze bina yapan, size şekil veren, şeklinizi de güzelleştiren, size temiz, helal şeylerden rızık veren ancak Allah'tır. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O daima diridir. Hiçbir tanrı yoktur. Ancak O, Allah vardır. Dini yalnız O'na has kılın ve ihlaslı kimseler olarak O'na yalvarın. Hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Resulüm de ki, Rabbimden bana açık deliller gelmekle sizin Allah'tan başkasına yalvarıp taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasak edildi. Hem de ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildim. Sizi atanız Adem'i topraktan, sonra ayrı ayrı sizi bir menideki spermadan, sonra alakadan, rahim duvarına asılıp gömülen hücre topluluğundan yaratan, sonra bir bebek olarak sizi dünyaya çıkaran, sonra yiğitlik çağınıza eresiniz, sonra da ihtiyarlar olasınız diye yaşatan O'dur. İçinizden kimine de yiğitlik ve ihtiyarlık çağından önce ölüm gelip çatar. Kiminizin ömrü belli bir vadiye kadar uzatılır. Allah bunları düşünesiniz diye yapmaktadır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Bir işin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der, O da oluverir. Resulüm, Allah'ın ayet

hakikatleri hakkında dil uzatıp tartışanları görmedin mi? Nasıl da hakikatleri kabul etmekten ve imandan yüz çeviriyorlar. Onlar o kitabı, peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri, mesajları yalanlayanlardır. Artık o gün hakikati ve günahların neticesini bilecekler. O vakit boyunlarında demir halkalar ve zincirler vardır. Bu halde sürüklenecekler. Önce kaynar suda, sonra ateşte yakılacaklar. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız, Allah yerine sevip bağlandığınız şeyler nerededir denilecek. Onlar da, bizden uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu bundan önce biz hiçbir şeye tapmamışız. Meğer onların hiçbir hükmü yokmuş diyecekler. İşte Allah kafirleri böyle şaşkın halde bırakır. Bu hal sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenip taşkınlık yapmanız yüzündendir. Onlara denilir ki, içinde ebedi kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. Bakın, Hakk'a karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Resulüm, iman etmeyenlere karşı sabret. Çünkü Allah'ın azap vaadi gerçektir. Ya onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz, yahut seni vefat ettiririz de o azabı görmezsin. Nasıl olsa onlar ancak bize döndürüleceklerdir. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Bilesin ki hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadıkça bir ayet veya bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de adalet yerine getirilir. Batıl taraftarları işte böylece hüsrana uğrarlar. Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlar da sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. Allah size kudretine ait ayet ve delilleri gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Üstelik onlar bunlardan hem daha çok hem de kuvvet ve yeryüzündeki eserler bakımından daha güçlüydüler. Fakat kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Peygamberleri kendilerine açık delil ve mucizelerle geldiği zaman kendi yanlarındaki beşeri bilgilerle şımarıp gururlandılar. Sonunda peygamberleri alaya aldıkları şeyin cezası kendilerini çepeçevre kuşatıverdi. Artık şiddetli azabımızı görünce Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri de inkar ettik dediler. Ama şiddetli azabımızı gördükleri zaman son pişmanlık anındaki inanmaları kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında süre gelen kanunu budur. İşte kafirler o zaman orada hüsrana uğrayacaklardır. Fussilet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Adını 3. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussilet, ayrı ayrı açıklanmış demektir. Bu surenin diğer isimleri Secde, Secde Hamimi, Mesabih ve Akvaat'tır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek ve anlayacak kabiliyetteki bir toplum için hem müjde verici ve akıbet hakkında uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Buna rağmen yine de onların çoğu Kur'an'dan yüz çevirmiştir. Onlar hakikati işitmezler. Dediler ki,
bizi çağırdığın şey

Vahye karşı kalplerimiz sargılar içindedir, kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde vardır. Sen dinine göre amel et. Biz de şüphesiz kendi dinimize göre amel ederiz. Resulüm de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana vahyediliyor ki, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır. Bu sebeple hepiniz iman ve itaatle ona dosdoğru yönelin ve ondan mağfiret dileyin. Vay Allah'a ortak koşan, Allah yerine başka varlıklara bağlananların haline. İşte onlar zekatı vermezler. Ahireti inkar edenler de onlardır. Hiç şüphesiz iman edip salih, sevabı olan amel işleyenlere gelince, onlar için hiç kesilmeyen bir mükafat vardır. De ki, gerçekten bu arzı, semadan ayrılması ve yer olarak teşekkülü iki günde veya iki devrede yaratan Allah'a karşı nankörlük ediyor ve ona eşler mi tanıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Hem de yeryüzünde dengeyi sağlamak için sabit ulu dağlar meydana getirdi. Onda bereketler yarattı. Orada isteyenler için onun her mevsime göre çeşit çeşit yetişen rızıklarını takdir etti. Bunların hepsi tam 4 gündedir. Sonra iradesi bir duman, gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne ikiniz de isteseniz de istemeseniz de bir düzen ve uyum içinde var olup hükmüme gelin buyurdu. Onlar da isteyerek geldik dediler. Böylece onları 7 kat gök olarak 2 günde, müddetini Allah'ın bildiği 2 günde veya 2 devirde var etti ve meleklere her gökte kendisine ait işi vahyetti, bildirdi. Dünya göğünü, yakın göğü kandillerle donattık ve afetlerden koruduk. İşte bu üstün ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Resulüm, hala imandan yüz çevirirlerse de ki, Ad ve Semud kavimlerinin yıldırımı gibi mahvedecek bir yıldırıma karşı sizi uyardım. Peygamberler onlara, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye her fırsatta önlerinden ve arkalarından geldiği zaman onlar, eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler indirirdi. Oysa siz insansınız. Onun için biz sizin bize tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz dediler. Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kimdir dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu hala görmediler mi? Bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Bu sebeple onlara dünya hayatında rezillik ve perişanlık azabını tattırmak için uğursuz saydıkları günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha rezil rüsva edicidir ve onlara yardım da edilmez, kurtulamazlar. Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü, doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici azap yıldırımı onları alıverdi. İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık. Allah'ın düşmanları mahşer yerinde ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilinceye kadar orada bekletilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman, dünyada yaptıkları şey hakkında kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik edecektir. Onlar derilerine, "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" diyecekler. Derileri de, "Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan da O'dur. Şimdi de
yine ona döndürülüyorsunuz derler. Siz fenalıkları yaparken halktan utanıp gizleniyordunuz da kulaklarınız, gözleriniz ve cinsel derilerinizin aleyhinize şahitlik yapacağını düşünerek sakınıp gizlenmiyordunuz. Aksine yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sandınız. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi helak etti. Bu yüzden ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi dayanabilirlerse artık ateş onlara meskendir. Özür dileyip Rablerinden hoşnutluk isteseler bile yahut iyi amelle hoşnutluk kazanmak için dünyaya tekrar dönmek isteseler de artık özür ve istekleri kabul edilecek değildir. Biz onlara kendi isteklerine göre bir takım yardakçılar katarız. Onlar da onlara hem önlerindeki dünya zevklerine dalmalarını hem de arkalarındaki ahiretin inkarını süslü gösterirler. Bu yüzden kendilerinden önce cin ve insanlardan gelip geçmiş ümmetler arasında gerçekten azaba dair söz onlara da hak oldu. Çünkü onlar Allah'ın emirlerinden saptıkları için böylece ziyana uğrayanlardan olmuşlardır. Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an'ı okunurken dinlemeyin ve ona karşı gürültü ve şamata yapın. Belki böylece üstün gelip duyulmasını engellersiniz, dediler. İşte biz de o inkar edenlere, kafirlik yapanlara elbette şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerine karşılık olarak o ateş onlar için ebedi kalma yurdudur. O Allah'tan gelenleri örtbas edip de küfre sapanlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, cin ve insanlardan bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımız altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar," derler. "Ey müminler, şüphesiz Rabbimiz Allah'tır," deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde istikamet üzere dosdoğru olanlar var ya, onların üzerlerine ölümleri anında melekler inerler de "İlerisi için korkmayın, bıraktığınız evlat ve ailenizden de endişe etmeyin, size söz verilen cennetle sevinip neşelenin," derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah'tan bir ağırlama olarak canınızın çektiği şeyler orada sizindir ve orada sizin için her istediğiniz şey vardır, derler. İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı iş ve hareket yapan ve "şüphesiz ben Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözde olan kimdir? İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın, candan bir dost oluvermiştir. Bu kötülüğü iyilikle önleme özelliğine ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca buna sevaptan büyük pay sahibi olandan başkası da kavuşturulmaz. Eğer şeytandan bir fitnelik ve vesvese seni dürter de iyi halden uzaklaştırırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işiten ve bilendir. Gece, gündüz, güneş ve ay hepsi O'nun birliğinin ve kudretinin alametlerindendir. Eğer sadece O'na ibadet ediyorsanız ne güneşe ne aya secde edin. Ancak ve ancak onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer secdeyi kibirlerine yediremezlerse kendi aleyhlerinedir. Bilsinler ki Rabbinin huzurundaki melekler zaten gece gündüz hiç usanmaksızın onu tesbih etmektedirler. Onun kudretinin alamet işaretlerinden biri de şudur:
sen

0: yeri boynu bükülmüş kupkuru olarak görürsün. Oysa biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer ve kabarır. Ona can veren Allah elbette ölüleri de diriltir. Çünkü O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz hakkında sapıklık eden, batıla saparak inkar edenler, büyüklük taslayıp onları beğenmeyenler, hükümlerinin artık geçersizliğini söyleyenler, şüphesiz bize gizli kalmazlar. O şekilde ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü azaptan emin bir şekilde gelen mi? Artık dilediğinizi yapın, ne yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Şüphesiz ki O, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar, Kur'an kendilerine geldiği zaman nankörlük etmişler, küfre sapmışlardır. Dolayısıyla azaptan kurtulamayacaklardır. Halbuki O cidden eşsiz bir kitaptır. Artık ne önünden ne de arkasından hiçbir şekilde batıl ona yaklaşamaz ve onu bozamaz. O Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her türlü övgüye, hamde layık olan Allah katından indirilmedir. Resulüm, sana senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başkası söylenmiyor. Şüphesiz senin Rabbin hem mağfiret sahibi hem de çok acı veren bir azap sahibidir. Eğer biz onu yabancı bir dilde Kur'an yapsaydık, mutlaka ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden bir kitap olacak şey mi? Diyeceklerdi. Onlara de ki, o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İnanmayanlarınsa kulaklarında bir ağırlık vardır ve o Kur'an onlarda bir körlük meydana getirmekte, onu görememekteler. Onlar sanki uzak bir yerden çağrılıyorlar gibi duymuyorlar, anlamıyorlar. Andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Onda da inanmada ve tamamını alıp almamada ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden azabın ertelenmesine ait bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbette iş bitirilirdi. Doğrusu onlar bu Kur'an'dan da kaygılı bir şüphe içindedirler. Kim salih, sevabı olan bir iş yaparsa kendi faydasınadır. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Yoksa Rabbin kullara hiçbir şekilde zulmedici değildir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 24'ü dinlediniz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ı anmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. İçerisinde Allah zikredilen evle zikredilmeyen evin misali, diriyle ölü gibidir.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 24.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablarının huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler sen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna ve ene beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Pırıl pırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki grubu şudur ki لَقَوْضُنْ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِ benden sonra dünyaya gelirler. Bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya. يَجِدُونَ سُحُفًا ف۪يهَا كِتَابٌ sayfa

Kitaplar bulurlar içinde yazılar olan, yü'minûne bimâ fîhâ, içindekilere iman ederler. Asıl iman bu, kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin, bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin, elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allahu Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanmayın. Allahu Teala Hazretlerine hashalis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın. Çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal:
2: Men salla ve huve yurai fakat eşrek ve men sâme ve huve yurai fakat eşrek ve men tesaddaka ve huve yurai fakat eşrek. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbni Hanbel'den Tahavi'de, Taberani'de, Müstedrek'te kaydedildiğine göre buyurmuşlar ki Şeddat İbni Evs radıyallahu anh'ten buyurmuşlar ki: Men salla ve huve yurai fakat eşrek. Her kim namaz kılar ama riya ile kılarsa, riyakarlık ederek kılarsa, müraice kılarsa şirk koşmuş olur. Ve men sâme ve huve yurai, her kim oruç tutar ama riya ile tutarsa, müraice tutarsa şirk koşmuş olur. Ve men tasaddaka ve huve yurai fakat eşrake, her kim malından bağışta bulunur, tasadduk ederse ama müraice, riya ile yaparsa bu verdiği şeyi, şirk koşmuş olur. Biliyorsunuz bir vücudun yaptığı işler var. Onlara zahir ameller diyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, abdest alıyoruz. Dışa dair, dışta olan, gözle görülebilen işlerimiz var. Bir de iç dünyamız var, kalbimiz var, niyetlerimiz var. Biliyorsunuz bu kalbe ait niyette çok büyük tavsiyeler ve ikazlar gelmiştir hadis-i şeriflerde. Biz Müslümanlar bir güzel işi sadece dış görünüşünün güzelliğiyle değerlendirilmeyecek diye biliyoruz. Büyüklerimiz bize öğretmiş, Peygamber Efendimiz. Niyet güzel olacak. Ameller niyetlere göredir. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir hırsız çocuğu dolandırmak, kandırmak için ilk başta ona bir şeyler veriyorsa bu verdiği şeyden sevap kazanır mı? Kazanmaz. Çünkü maksadı onu sonunda kandırmak. Efendim, bir başka adam bir güzel işi, namaz kılma işini mesela, bir adama kirin görünüp de ondan bir mevzu